0: Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri yaratıp güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan elbette Allah'tır derler. O halde haktan nasıl döndürülüyorlar?
1: Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u min ibâdihi ve yakdiru leh. İnne Allaha bi kulli şeyin alim.
0: Allah kullarından dilediği kimsenin rızkını genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.
1: Andolsun ki sen onlara gökten bir su indirip onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorsan, elbette Allah'tır derler. Sen Allah'a hamdolsun de. Fakat onların çoğu buna akıl erdiremezler.
0: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
1: Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduysa gerçek hayattır. Keşke bunu bilselerdi.

Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Fakat Allah kendilerini kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsın ki ona ortak koşarlar.

0: Bizim kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve zevke dalsınlar bakalım. Onlar yakında bileceklerdir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ
0: Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim Mekke'yi kutsal ve güvenilir bir yer yaptığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

0: أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ
1: Allah'a karşı yalan yere iftira edenden veya hak kendisine geldiğinde onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok?
0: وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ
1: Bizim uğrumuzda cihad edenlere biz mutlaka yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanlarla beraberdir. Rum Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. İranlılarla Bizanslılar arasında yapılan savaşta mağlup olan Rumların birkaç yıl içinde o sıralarda Mecusi olan İranlılara galip geleceği anlatıldığından sure bu adla anılmıştır. Kitap ehli olan Rumların yenilmesi üzerine müşrikler müminlerle alay etmişler, sizin gibi kitabı olanlar yenilgiye uğradılar diye şımarıkça sözler söylemişlerdi. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim yakın bir gelecekteki sonucu bir mucize olarak bildirmişti. Gerçekten de bu surenin inişinden birkaç yıl sonra 624 yılında Bizanslılar İran'a girdiler. İşte surenin ilk ayetleri bu olaya işaret etmektedir.

0: الرحيم
1: Elif, Lam, Mim. Rumlar size en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan önce de bundan sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O çok güçlüdür, çok merhametlidir.

0: Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Onlar ahirettense tamamen habersizdirler.
1: أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ

Onlar kendi kendilerine, Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ve hikmetle ve belirli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? Gerçekten insanlardan birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar etmektedirler.

Onlar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri açık deliller getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmemiştir. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Sonra Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlarla alay etmek suretiyle kötülük yapanların sonları çok fena oldu.

Allah ilkin mahluku yaratır. Ölümünden sonra onu tekrar diriltir. Sonra siz yalnız ona döndürülürsünüz.

0: Kıyametin kopacağı günde günahkarlar ümitsizlik içinde susacaklardır. Onların Allah'a ortak koştukları şeylerden kendileri için şefaatçiler yoktur. Zaten onlar da koştukları ortaklarını tanımayacaklardır.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
0: Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün inananlarla inanmayanlar birbirlerinden ayrılacaklardır.

0: İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanlara gelince, işte onlar azap içinde hazır bulundurulacaklardır.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
0: Öyleyse siz akşamladığınız zaman ve sabaha kavuştuğunuz zaman Allah'ı tesbih edin. Akşam, yatsı ve sabah namazlarını kılın.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ

0: Göklerde ve yerde hamd yalnız Allah'a mahsustur. Öğle ve ikindi vakitlerinde de Allah'ı tesbih edin, namaz kılın.
1: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü yeniden canlandırır. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız.

0: Sizi bir topraktan yaratması Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra siz hemen birer insan olup yeryüzüne yayılıyorsunuz.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْ

0: وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Kendileriyle huzur bulmanız için size nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet meydana getirmesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için nice ibretler vardır.

Sizin geceliğin uyumanız, gündüzünde lütfundan nasibinizi aramanız yine Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda gerçeği dinleyen bir kavim için nice ibretler vardır.

0: yuminun.
1: Korku ve ümit vermek için şimşeği size göstermesi ve gökten bir su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü canlandırması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

0: yuhibbun.
1: Göğün ve yerin onun emriyle durması da yine kudretinin delillerindendir. Sonra sizi bir davetle çağırdığı zaman bir de bakarsınız ki diriltilmiş olarak yerden çıkarılıyorsunuz.
0: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Hepsi de O'na gönülden itaat etmektedirler.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Varlığı önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O'dur. Bu ikinci kez diriltme O'na daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم

0: أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: Allah size kendinizden şöyle bir misal getirdi. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerde ellerinizin altında bulunan kölelerinizden sizinle eşit haklara sahip olup birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden de çekindiğiniz ortaklarınız var mı? O halde bize nasıl ortak koşuyorsunuz? İşte biz aklını kullanacak bir kavim için ayetleri böyle genişçe açıklıyoruz.

Ne var ki zulmedenler bilgisizce kendi heveslerine uydular. Allah'ın saptırdığı kimseleri kim doğru yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.

Ey Muhammed! Sen tek Allah'a yönelerek yüzünü hak dine, Allah'ın insanları üzerinde yaratmış olduğu yaratış kanununa uygun olan dine çevir. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişiklik yoktur. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Allah'a yönelerek ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın. Dinlerini parçalayıp gruplara ayrılan müşriklerden olmayın. Onlardan her grup kendi yanında bulunanla sevinip övünmektedir.

İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir de bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşarlar.

Onlar kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük ettikleri için böyle yaparlar. Haydi eğlenip yaşayın bakalım. Yakında gerçeği anlayacaksınız.

0: Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla sevinirler. Elleriyle yaptıkları kötülük sebebiyle başlarına bir sıkıntı gelince de hemen ümitsizliğe kapılırlar.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرٍ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar görmezler mi ki Allah dilediğine rızkı geniş tutuyor, dilediğine daraltıyor. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.
1: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

Öyleyse yakınlara, yoksullara, yolda kalmışlara zekattan hakkını ver. Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için bu daha hayırlıdır. İşte kurtuluşa erenler de böyle yapanlardır.

0: İnsanların malları arasında çoğalması için faizle verdiğiniz mal Allah katında artmaz. Fakat Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler sevaplarını ve mallarını kat kat arttırırlar.
1: Allahu'l-lezî halakakum thumme razakakum thumme yumîtukum thumme yuhyîkum.

0: Subhanahu ve Teala amma yüşrikûn.
1: Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren ve sonra da tekrar diriltecek olan Allah'tır. Sizin Allah'a koştuğunuz ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek olan var mıdır? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.

0: İnsanların kendi elleriyle kazandıkları günahlar yüzünden karada ve denizde fesat, bozgunculuk ortaya çıktı. Belki Hakk'a dönerler diye Allah onlara yaptıklarının bir kısmının cezasını böylece tattırıyor.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِك۪ينَ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu da Allah'a ortak koşan kimselerdi.
1: فَاَقِمْ وَجَهَكَ لِلْد۪ينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ

0: hazırlamış olurlar.
1: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ
0: Allah iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırsın diye insanlar bölük bölük ayrılırlar. Çünkü Allah inkar edenleri sevmez.

0: من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: Rüzgarları yağmurun müjdeleyicileri olarak göndermesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. O bunları size rahmetinden biraz tattırması, emriyle gemilerin yürümesi, onun lütfundan rızkınızı aramanız ve verdiği nimetlere şükretmeniz için gönderir.

Andolsun ki biz senden önce nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de onlara inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek bizim üzerimizde bir haktır.

Allah rüzgarları gönderir de onlar bulutları kaldırırlar. Allah bulutu gökte dilediği gibi yayar ve onu parça parça ayırır. Derken sen onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Artık onu kullarından dilediğine yağdırınca onlar hemen sevinirler.

0: Oysa ki onlar yağmurun kendilerine inmesinden önce ümitsizliğe kapılmışlardı.
1: فَانْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضِ

0: Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl canlandırıyor? Şüphesiz ki o ölüleri de böyle diriltecektir. Onun her şeye gücü yeter.
1: وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ
0: Andolsun ki biz bir rüzgar göndersek de ekinlerin sararmış olduğunu görseler mutlaka ardından nankörlük etmeye başlarlar.

Sen körleri de sapıklıklarından kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen davetini ancak ayetlerimize iman edip Müslüman olanlara işittirebilirsin.''

0: بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından da tekrar güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
0: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقَسِمُ الْمُجَرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ.
1: Kıyamet koptuğu gün suçlular dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar zaten dünyada haktan böyle çevriliyorlardı.

Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar da andolsun ki siz Allah'ın yazıp takdir ettiği sürece yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün de dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz derler.

0: yuhsibun.
1: Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Onlardan Allah'ın rahmetine sığınmaları da istenmez.
2: وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali getirdik. Sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz sadece uydurduğunuz şeyleri gerçek gibi gösteren kimselersiniz derler. İşte Allah bilmeyen kimselerin kalplerini böylece mühürler.

0: Ey Muhammed, sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe sevk etmesinler. Lukman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 34 ayettir. Sure içerisinde Hazreti Lukman'dan ve onun oğluna verdiği öğütten söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu surede ayrıca Allah'ın yüce kudretine ve onun büyüklüğüne dikkat çekilmekte, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden korkulması öğütlenmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الرحيم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين
1: Elif, Lam, Mim. Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. Bunlar iyi davrananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olarak indirilmiştir.

O iyi davranan kimseler namazı kılarlar, zekatı verirler. Onlar ahirete de kesin bir şekilde inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen doğru bir yol üzerindedirler. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.

İnsanlardan öyle kimseler vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve Kur'an ayetlerini alaya almak için eğlenceli boş sözler satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: Hakim.
1: Ayetlerimiz ona okunduğu zaman sanki onu hiç duymamış ve sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak arkasını döner. Sen ona acı bir azabı müjdele.

0: حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Gerçekten iman edip salih amel işleyenler için nimetlerle dolu cennetler vardır. Onlar o cennetlerde ebedi olarak kalırlar. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ

0: Allah gökleri sizin görebileceğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsmasın diye yeryüzüne sağlam ve yüksek dağlar yerleştirdi. Orada her türden hayvanlar yaydı. Biz gökten bir su indirdik de onunla yeryüzünde her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.
1: هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
0: İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Ondan başka ilah dediklerinizin ne yarattığını bana gösterin. Doğrusu o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler.

0: miydi?
1: Andolsun ki biz Lukman'a hikmet verdik ve Allah'a şükret dedik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır.

Hani Lukman oğluna öğüt vererek, "Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür," demişti.

Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olmuştur. Onun için biz insana şöyle öğüt verdik. Hem bana hem de ana ve babana şükret. Son dönüş yalnız banadır. Eğer onlar seni, hakkında hiçbir bilgin bulunmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu durumda onlara itaat etme. Yalnız dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelen kimsenin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz yalnız banadır. Ben de size yaptığınız şeyleri haber vereceğim.

Lukman öğütlerine devamla dedi ki, yavrucuğum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde veya yerin içinde bile bulunsa, Allah onu getirip ortaya çıkarır. Şüphesiz ki Allah latiftir. Bilgisi en gizli şeylere bile ulaşır. O her şeyden haberdardır.

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Yavrucuğum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret, kötülükten vazgeçir. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar Allah'ın kesin olarak yapılmasını emrettiği işlerdendir.
0: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
1: Büyüklenerek insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek çalımla yürüme. Çünkü Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.
0: وَقَصِدَ ف۪ي مَش۪يكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَم۪يرِ
1: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.
0: أَلَمْ

Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde bulunan şeyleri size boyun eğdirdi. Üzerinizdeki nimetlerini açık ve gizli olarak tamamlayıp bol bol verdi. Yine de insanlardan hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.

0: أَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ
1: Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun dendiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına davet ediyorsa da mı babalarına uyacaklar?

0: تَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: Her kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse artık o sağlam bir kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu Allah'a varır.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: Ey Muhammed! Kim inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların son dönüşleri yalnız bizedir. Biz de onlara yaptıkları şeyi haber veririz. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunana hakkıyla bilir.
0: Numetti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila azabin galiz.
1: Biz onları dünyada biraz geçindiririz. Sonra da kendilerini ağır bir azaba sürükleriz.

0: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
1: Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. Sen hamd Allah'a mahsustur de. Fakat onların çoğu bilmezler.
0: لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Şüphesiz ki O müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.

0: Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılıp mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ma halqukum ve la ba'thukum illa ke nefsin vahideh. İnna Allaha semi'un basir.
0: Sizin yaratılmanız ve tekrar diriltilmeniz bir tek kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.
1: Alem

Görmüyor musun ki Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: bir.
1: Bu böyledir. Çünkü Allah haktır. Ondan başka taptıklarıysa batıldır. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnız Allah'tır.
2: أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
1: Görmüyor musun ki Allah'ın nimetiyle gemiler denizde akıp gitmektedir. Allah kudretinin delillerinden bir kısmını size göstermek için onları yürütmektedir. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır.

Denizde onları dağlar gibi dalgalar sardığı zaman dini yalnız kendisine tahsis ederek gönülden Allah'a yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ancak nankör gaddarlar inkar ederler.

0: insanlar, Rabbinizden korkun. Bir babanın çocuğuna hiçbir fayda veremeyeceği ve bir çocuğun da babasına hiçbir fayda veremeyeceği bir günden sakının. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da sizi Allah hakkında aldatmasın.
1: İnna Allaha 'indehu 'ilmus sa'ati ve yunzilul gaysa ve ya'lemu ma fil arham.

Kıyamet saatinin bilgisi Allah'ın yanındadır. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde bulunanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. 15. ayetinde secde kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın kudretinden, insanın yaratılışından, ahiret hayatından söz edilmektedir.

Elif, La, Mim. Kendisinden şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafından olmuştur.

Yoksa onlar Muhammed onu kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi korkutup uyarman için Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Umulur ki onlar doğru yolu bulurlar.

0: أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
1: Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. Sizin için ondan başka bir dost ve şefaatçi yoktur. Düşünüp öğüt almayacak mısınız?

0: Gökten yere kadar bütün işleri Allah düzenler. Sonra işler sizin saydıklarınızdan 1000 yıl kadar olan bir günde yine ona yükselir.
1: ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمِ
0: İşte gaybı da görüleni de bilen çok güçlü ve çok merhametli olan O'dur.

0: والأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: Sonra onun neslini bir özden, hakir bir sudan yarattı. Sonra da onu düzeltip şekillendirdi ve ona kendi ruhundan üfledi. Sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yarattı. Ne de az şükrediyorsunuz.

0: بل هم بلقاء ربهم كافرون.
1: Kafirler, biz yerde kaybolduğumuz zaman mı yeni bir yaratılış içinde dirileceğiz dediler. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkar edenlerdir.

0: Ey Muhammed, de ki, size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.
1: وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجَرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

0: Günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğdikleri zaman bir görsen. Onlar, ey Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Sen bizi dünyaya geri çevir de salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inandık derler.
1: وَلَوْ شِئْ

Eğer biz dileseydik herkese hidayetini verir, doğru yola getirirdik. Fakat benim tarafımdan andolsun ki ben bütün cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla cehennemi tamamen dolduracağım sözü hak olmuştur.

0: Onlara bugününüze kavuşmayı unutmanızın cezasını tadın. Şimdi biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşı ebedi azabı tadın denir.
1: İnnemâ yu'minu bi âyâtinâ allazîne izâ zukkirû bihâ harrû succeden ve sebbehû bihamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn.
0: Bizim ayetlerimize ancak onlar, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder. Onlar büyüklük taslamazlar.
1: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ

Onların yanları gece namazı kılmak için yataklardan uzaklaşır. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

Onlar için yaptıklarının karşılığı olarak ne göz aydınlığı olacak nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için yaptıklarının karşılığı olmak üzere bir konak olarak barınma cennetleri vardır.

Fasıkların barınacakları yer de ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde tekrar oraya döndürülürler. Onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir.

Andolsun ki biz onlara büyük ahiret azabından başka dünya azabını da tattıracağız. Umulur ki dönüp yola gelirler.

Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki biz günahkarlardan intikam alacağız.

0: هُدَى وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ.
1: Andolsun ki biz Musa'ya da kitap vermiştik. Sakın sen onun kitaba kavuşup alması hususunda şüpheye düşme. Biz onu İsrailoğullarına yol gösteren bir rehber kılmıştık.

Sabrettikleri zaman biz onların içinden emrimizle doğru yola ileten önderler yetiştirdik. Onlar bizim ayetlerimize kesin olarak inanıyorlardı.

0: Şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.
1: أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ اَفَلَا يَسْمَعُونَ
0: Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola sevk etmedi mi? Şimdi kendileri onların yurtlarında gezip dolaşıyorlar. Şüphesiz ki bunda nice ibretler vardır. Hala Hakk'ın sesini dinlemeyecekler mi?
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz suyu çorak toprağa sevk edip onunla ekin bitiriyoruz. Hayvanları da kendileri de ondan yiyorlar. Hiç bunları görmüyorlar mı?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru söyleyen kimselerseniz bu fetih ne zaman diyorlar.

0: Ey Muhammed, de ki, fetih günü gelince kafirlere iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de tanınmayacaktır.
1: فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ
0: Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Zaten onlar da beklemektedirler. Ahzab suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 73 ayettir. Ahzab, gruplar, partiler anlamına gelir. Bu surenin bir bölümünde Hendek Savaşı sırasında Müslümanlar aleyhine birleşen Arap kabilelerinden ve münafıklardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Surede ayrıca peygamberimizden, onun hanımlarından ve diğer hanımlardan da söz edilmekte, daha sonra da insanoğlunun sorumluluğuna dikkat çekilmektedir.

0: Ey peygamber, Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا.
0: Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Gerçekten Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا.
0: Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter.
1: مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْفِهِ

0: Allah bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadı. Sizin annelerinizin sırtına benzeterek zihar yaptığınız eşlerinizi de sizin anneleriniz yapmadı. Yine evlatlıklarınızı da sizin öz oğullarınız gibi saymadı. Bunlar sizin ağızlarınızla söylediğiniz sözlerinizdir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir.
1: وَدَعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ

0: مدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.
1: Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanılarak yaptıklarınızda sizin için bir vebal yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında vebal vardır. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Akraba olanlar da Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bunlar kitapta böyle yazılmıştır. وَاِذْ اَخَذْنَا

0: عيسى بن مريم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Evet, onlardan sağlam bir söz almıştık.
0: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدَقِهِمْ وَاَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا أَل۪يمًا.
1: Allah o doğru kimselere doğruluklarından sorsun diye böyle yaptık. Allah kafirler için de acı bir azap hazırlamıştır.

0: تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.
1: Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size düşman orduları gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görmektedir.

0: بلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
1: Hani onlar size hem üst hem de alt tarafınızdan gelmişlerdi. O zaman gözler kaymış, yürekler boğaza gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz.
0: هُنَالِكَ بَتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
1: İşte orada müminler denendi ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldılar.

Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize ancak aldatıcı şeyler vaat etti diyorlardı.

Hani onlardan bir grup, "Ey Medine halkı, artık size duracak yer yok, hadi geri dönün," demişti. Onlardan bir başka grupta peygamberden izin isteyip, "Evlerimiz açık ve muhafazasızdır," diyorlardı. Halbuki evleri açık değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı.

Eğer şehrin etrafından onların üzerine girilip saldırılsaydı, sonra da kendilerinden karışıklık çıkarmaları istenseydi, onu mutlaka yaparlardı. Bu konuda sadece az bir müddetin dışında gecikmezlerdi.

Oysa onlar daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse sorumluluğu gerektirir.

Ey Muhammed, de ki, eğer siz ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda sağlamaz. Kaçsanız bile sadece pek az bir zaman yaşatılırsınız.

0: أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: De ki, size bir kötülük istese, sizi Allah'tan koruyacak olan veya size bir rahmet dilese, buna engel olacak olan kimdir? Onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar.

Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Eşhatten ale

Onlar size karşı yardım konusunda çok cimridirler. Eğer savaşta bir korku ve tehlike gelirse, onların üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de elde edilen ganimet malına karşı aşırı düşkünlük göstererek

O münafıklar düşman ordularının Medine'den gitmediklerini sanıyorlardı. Düşman orduları yeniden gelecek olsa onlar korkularından dolayı çölde bedeviler arasında bulunmayı ve sizin başınıza gelenlerin haberini oradan sormayı istiyorlardı. Sizin aranızda bulunsalar bile onların sadece az bir kısmı savaşırdı.

Andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü uman, Allah'ı çokça zikreden kimseler için alınacak güzel bir örnek vardır.

0: ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
1: Müminler düşman ordularını görünce işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların sadece imanlarını ve Allah'a teslimiyetlerini arttırdı. Mine

0: Müminlerden öyle erkekler vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Onlardan kimi adağını yerine getirip şehit oldu. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar sözlerini hiçbir şekilde değiştirmediler.
1: Niyeceziyallahu s-sadiqine bi sidqihim ve

0: Allah doğru olanları doğrulukları ile mükafatlandırır. Münafıkları da dilerse cezalandırır veya tövbelerini kabul ederek bağışlar. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللّٰهُ قَو۪يًّا عَز۪يزًا
0: Allah inkar edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Onlar hiçbir hayra ulaşamadılar. Savaşta müminlere yardımcı olarak Allah yeter. Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

kitap ehlinden kâfirlere arka çıkanları kalelerinden indirdi ve onların kalplerine korku düşürdü. Siz onlardan bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. Ve

Allah sizi onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir toprağa varis kıldı. Allah'ın her şeye gücü yeter.

Ey peygamber, hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedeli vereyim ve sizi güzel bir şekilde salıvereyim. Eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şüphesiz ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır.

0: الله يسيرا.
1: Ey peygamberin hanımları, içinizden kim açık bir günah işlerse onun azabı iki kat arttırılır. Bu Allah'a göre çok kolaydır.
0: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله

الحكم يا الله، يا عدل يا الله، يا لطيف يا الله، يا خبير يا الله.

不要。

0: Rabbimizin sıfatları karşısında kalpler nasıl titremez? Nasıl mağfiret dilemez?
1: Ya Allah.

محمد بحرمة القرآن.

تجعله حجة علينا.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

وفى صاحب الشفاعة.

0: والقبر وغمته والصراط وزلته.
1: آمين diyelim Müslümanlar. Amin diyelim. Rabbimizin mağfiretine layık olarak amin diyelim. Amin diyelim ki bizim de duamızı kabul etsin Rabbimiz.
0: كأننا نراك وأسعدنا بتقواك

كلمتي الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. آمين.

واجعل لنا ذي الحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

guys.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

edenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle.

0: soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım. Sana tövbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin geleklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla, senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, İşlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım beni bağışla, bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

dünya. Bak, şimdi herkes kafileler halinde mahşer yerinden büyük mahkemeye doğru akın etmiş gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Büyük mahkemede sıra bize gelince yüce yaradana ne cevap vereceğiz? Söyle dünya, ne cevap vereceğiz? İnkarcılığımız, bencilliğimiz, zalimliğimiz, Allah'a ve peygamberine itaat etmeden, kitaba aldırış etmeden, senin mülkünde, senin indirdiklerini inkarla bir hayat yaşadık mı diyeceğiz? Söyle dünya, ne diyeceğiz? Hani inkar ettiğimiz, yalanladığımız, gelmesi hususunda elçilerle alay ettiğimiz gün bugün dünya. O gün bugün. Keşke toprak olsaydım. Keşke hiç yaratılmasaydım da dünyadayken yalanladığımız bugün başımıza gelmeseydi. Keşke senin süsüne, cazibene kanmasaydım. Ne olurdu şeytanın vesveselerine aldırış etmeseydim? Ne olurdu nefsimin peşinden koşmasaydım da Rabbime kul olup onun rızasını kazansaydım? Ama pişmanlık duymakta çok geç kaldık. Af dileme yeri burası değil dünya. Burası değil. Burası hesapların görüldüğü, büyük mükafatların verildiği, acıklı ve elim azap yeri dünya. Yaptıklarımızın karşılığının verildiği yer burası. Burası mahşer meydanı. Burası er meydanı dünya. Er meydanı. Kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz. Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırır ve yapana büyük ecir verir. Her ümmete bir şahit getirdiğimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara şahit getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak? O gün

edip peygambere baş kaldırmış olanlar yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah'tan bir söz gizleyemezler. Bilemedik Allah'ım, bilemedik. Dünya denilen yerde seni unuttuk. Dünyaya daldık. Ömür hiç bitmeyecek sandık. Ölüm ne zaman kapımızı çaldı, hele onu hiç anlayamadık. İyilerle dostluk kurmadık. Hatta seni sevenleri ve sana uyanları hep kınadık. Alay ettik. Onlara düşmanlık besledik. Cennet, cehennem, kıyamet, yeniden dirilme, bunlar boş laflar dedik. İnanmadık. Şeytana ve yoldaşlarına uyduk. Şimdi huzurunda, terazinde, elimiz kolumuz bağlı, korku içinde bekleşiyoruz Allah'ım. Keşke anamdan doğduğum an ölseymişim. Keşke, keşke. Ey insanoğulları, ben size şeytana tapmayın. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur diye bildirmedim mi? Andolsun ki o sizden nice nesilleri saptırmıştı. Akletmez miydiniz? İşte bu size söz verilen cehennemdir. Bugün inkarcılığınıza karşılık oraya girin. İşte o gün ağızlarını mühürleriz. Bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına şahitlik eder. Ey suçlular! Bugün müminlerden ayrılın. Neler yapmışım böyle? Aman Allah'ım! Bu kitapta en ufak bir eksik bırakmamış, hepsini yazmış. Elçilerin söylediği her şey harfi harfine doğruymuş. En ufak bir şeyi dahi atlamamış. Eyvah! Eyvah dünümüze! Eyvah bugünümüze! Kitabını önden ve sağdan alanların yüzü ne kadar da mutlu. Korkudan eser yok yüzlerinde. Alınlarında ve yüzlerindeki nurda ne kadar güzelmiş öyle. Mutluluktan uçuyorlar. Cennete doğru. Çocuklar gibi. Sevinçle gidiyorlar. Bunlar benim dünyadayken alay ettiğim, zavallılar olarak nitelediğim, beğenmediğim salih kullar. Allah'ı, Resulünü seven insanlar. Keşke ben de dünyadayken onlar gibi Allah'ı ve Resulünü severek yaşasaymışım. Keşke ben de namaz kılıp oruç tutsaymışım. Ne olurdu ben de Allah yolunun yolcusu olsaydım da bunlar başıma gelmeseydi. Eyvahlar! Yazıklar olsun bana! Yazıklar olsun. Bir de kitaplarını arkadan ve soldan alanlar var. Yüzleri kapkara. Hepsi de korkudan titriyor. Ayakta duracak mecalleri yok sanki. Ya Rabbi, hiç böyle yüzler görmemiştim. Ne kadar çirkin. Ne kadar korkunçlar. Kimse konuşmuyor. Kimse bakmıyor. Zaten onların da kimseye bakacak yüzleri kalmamış. Alınlarında cehennem damgası var. Herkes lanet ediyor. Diyorlar ki, Yüce Yaradan, Rahman ve Rahim Allah Azze ve Celle de onlara bakmıyormuş. Kulakları sağır eden feryatlarını ise kimse işitmiyor.
kimse duymuyor. İşte o gün ağızlarını mühürleriz de bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına tanıklık eder. Dilesek onların gözlerini kör ederdik de yol bulmaya çalışırlardı. O zaman nasıl görürlerdi? Dilesek onları oldukları yerde dondururduk da ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara iyi haber yoktur. Melekler, iyi haber size yasaktır, yasak derler. Yaptıkları her işi ele alır, onu toz duman ederiz. Cehennem kapıları açılınca, amel defteri arkadan ve soldan verilenleri, can yakıcı, bel kırıcı bir azap yakalayıverir. İşte dünyaya kananların sonu. İşte Allah'ı unutanların son durumu. Peygamberle alay edenlerin, kitabı yasaklayıp hevayı iktidar yapanların acıklı son finali. Allah'ın mülkünde Allah'a kul olması gerekirken Allah'a kafa tutanların inkar ettikleri o gün, bugün, kıyamet günü, hesap günü, mükafat ve cennet günü, ceza ve cehennem günü, mahşer günü.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. İyi soru ilmin yarısıdır. İyi yönetim geçimin yarısıdır.
2: Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
5: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
6: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 8513. Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
10: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 7.
15: 7.
14: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net ozelfm.net
16: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı. İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kenarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde, sen de bile Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: düşünen insanlar için.
1: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda belleğimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar, ya emir-i müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor, sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular, hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor, ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said'in Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Enes'lere ihtiyaç vardır. Ebu Hüreyre'lere ihtiyaç vardır. Üsame'lere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
2: Özel FM, sessiz yığınların sesi.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 68 07 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

İnsanın iki türlü sorumluluğu vardır. Bunlardan biri ferdi, diğeri toplumsal sorumluluktur. Fert, toplumda sürekli ilişki içinde olduğundan toplumsal sorumluluklarda bir takım ahlaki emirler yüklenmiştir. İnsanın toplumla olan ilişkisi, ferdi ihtiyaçlarını aşan bir düzeyde gerçekleşir. Kur'an bu ilişkiye ümmet, millet, soy, kabile, kavim, peygamberler, idareciler gibi toplum kavramını teşkil eden unsurları belirterek yer verir. Kur'an, geçmiş kavimlerden örnekler vererek insanların dersler çıkarmalarını istemiştir. Geçmiş kavimlerden bazılarının helak olmalarının sebepleri nelerdir? Azgın ve taşkındılar ve toplumların sonlarının nasıl olduğunu Firavun, Nemrut gibi halkına zulmeden yöneticilerin, Hazreti Musa, Hazreti İbrahim, Hazreti Muhammed aleyhisselam gibi adalet timsallerinin yaşamlarından çıkarılacak dersler, bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır. Bir toplumun ayakta kalabilmesinin temel şartı, ahlaki ve insani kuralları yerine getirmesine bağlıdır. Bu kurallardan adalet, ihsan gibi sosyal kurumları işletemeyen bir toplumun uzun süre ayakta kalması düşünülemez.

Kur'an, iman esasına dayalı bir inanç sistemini hayata geçirmiştir. Bu sistemde yöneticiden yönetilene kadar herkes adalet konusunda eşit haklara sahiptir. Azgınlık ve taşkınlık yapan ister yönetici olsun, ister yönetilen olsun aynı suçu işlemiş sayılır. Zaten bir toplumun yükselmesi veya düşmesi o toplumu idare eden kanunlara bağlıdır. İslam'a göre toplumlar ikiye ayrılır. İslami toplumlar ve İslam dışı olan cahili toplumlar. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bu iki toplumun özelliklerini belirtmiştir. Bu iki topluma tevhid ve şirk toplumları da demek mümkündür. İslami toplumlar Kur'an ve sünneti hayat kaynağı olarak bir düşünce sistemi geliştirirler. Bu toplumda yaşayan herkes inançları ne olursa olsun hak ve hukuk çerçevesinde muamele görür. Tarihte İslam'ın uygulandığı toplumlarda bu böyle olmuştur. Yüce Mevlamız Ali İmran suresinde içinizden hayra çağıran, iyiliği buyurup kötülükten men eden bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir buyurmaktadır. İşte Kur'an İslami toplumu bu şekilde tarif etmektedir. Cahili toplumlarda ise İslami yönü olmayan, beşer aklının geliştirmiş olduğu sistemler yürürlükte olur. Sosyal adaletin olmadığı, zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bir toplumdur cahili toplum. Soy üstünlüğü, makam farkı, dil, din, ırk ayrımcılığı en belirgin problemlerdir. Günümüz modern toplumlarında bile ırk ayrımının yapıldığını görmek mümkündür. Beyaz ırk üstünlüğünü öne sürerek zencilere hakaret edilmekte, ırklarından dolayı insanlar aşağılanmaktadır. ...19. ve 20. yüzyılın en önemli sorununu teşkil eden ırkçılık, cahili toplumların en belirgin özelliğidir. Bu yüzden savaşlar çıkmakta, insanlar yurtlarından sürülmekte, tarihi ve kültürel değerler bir bir ortadan kalkmaktadır. Cahili toplumların gerçek yüzünü Kur'an-ı Kerim Maide suresinde şöyle anlatmaktadır. Onlara Allah'ın indirdiğine ve elçiye itaate gelin dense, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Yoksa cahiliye hükmünü mü arıyorlar? İyice bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir? Oysa İslam bütün bu cahili düşünceleri ortadan kaldırarak insanların insan olmalarından ötürü birinin diğerine ırk, dil, renk üstünlüğünün olmadığı, üstünlüğün ancak takvada, Allah'tan emirlerine karşı gelmekten sakınmakta olduğunu bildirmiştir. Rabbimiz Hucurat suresinde, "Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah yanında en üstün olanınız, Allah'ın buyrukları dışına çıkmaktan en çok korunanınızdır. Allah bilir, haber alandır." buyurmuştur. Ayetlerde gördüğümüz gibi herhangi bir millete veya kabileye mensup olmak bir üstünlük veya bir aşağılık sebebi değildir. İnsanların tanışması, birlikte insani ölçüler içinde yaşaması için farklılıklar birer zenginlik kaynağıdır. İnsanın üstün olduğu taraf takvadır.

ifadesi kullanılmaktadır. İslam, insanı iyilik yapmaya, kendisinde ve toplumda olan kötü şeyleri uzaklaştırmaya çağırır. Nitekim Yüce Mevlamız Ali İmran suresinde, "Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız." buyurulmaktadır.

getirmiş olduğu düzenlemelerle sosyal adaleti esas alan bir toplumun oluşması için gerekli yolları göstermiştir. Bu sistem Medine'de devlet olduktan sonra uygulanmış, özellikle Hazreti Ömer döneminde sistem tümüyle yerine oturmuştur. Peki bu sistemi başarılı kılan nedenler neler olmuştur? Bu sorunun cevabını tam verebilmek için İslam'ın getirmiş olduğu yeniliklere bakmak gerekmektedir. İslam, getirmiş olduğu düzenin başında çok tanrılı sistemi ortadan kaldırarak tek tanrı inancını yerleştirmiştir. Bu temel inanç sorunu halledildikten sonra üç ana konuda düzenleme getirilerek gerçek bir toplumun temelleri belirlenmiştir. Bu temelleri üç başlıkta toplayabiliriz. Bunlar da ekonomi, hukuk ve siyasettir. İslam, faizi haram sayarak haksız kazanç elde etmeyi ortadan kaldırmıştır. Zengin olanların zekat vermelerini farz kılarak toplumda eşitlik ve sosyal adaleti tesis etmiştir. İslam'ın bu evrensel kurumunu batılı ülkeler çok sonra keşfedebilmişlerdir. Bu konuda Garadi şunları söylemektedir. Zekat, İslam'ın beş esasından biridir. Sadece gelirlerden değil, fakat aynı zamanda sermayeden de alınan bu zekat, sosyal transferlerin gerçekleştirilmesine imkan verir. Fransa gibi bazı batı ülkelerinde 20. yüzyılda asırlarca süren sınıf mücadelelerinden sonra kazanılmış olan bu ilk sosyal sigorta şekli, İslam'da 13 asır önce imanın bir gereği olarak kabul edilmişti demiştir. İslam'ın hukuk alanında da kendine has reformları olmuştur. Yeryüzünün gerçek sahibi şüphesiz Allah'tır. Bu bakımdan yeryüzünde olup bitenler onun istediği şekilde olmak zorundadır. İçki, kumar, zina, faiz, adam öldürmek, yalan konuşmak, dolandırıcılık yapmak gibi toplumu fesada götüren fiillerin yasaklanması, adalet, iyilik, yardımlaşma, istişare, doğruluk, fazilet gibi faydalı fiillerin de emredilmesi, İslam'ın toplum düzenini nelerin teşkil ettiğini açıkça göstermektedir. Aile ahlakı bölümünde de anlattığımız kadın erkek konusu, ferdi ahlak bölümünde anlattığımız ve bu bölümde de anlatacağımız gibi İslam, ferdi ve toplumsal ilişkiler ve benzeri konularda getirmiş olduğu düzenlemelerle insanın ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda mutlu ve huzurlu yaşamasını esas almıştır.

Kur'an'ın toplum düzenlemesinde sadece Müslümanların gayrimüslimlerle ilişkileri ele alınmamış, müminlerin de birbirleriyle olan ilişkilerine yer verilmiştir. İbadet, siyaset, ekonomi, ahlak kuralları bu düzenlemeler içindedir. Müslümanların birbirleriyle olan ilişkilerinin en temelinde şu yatmaktadır. Fetih suresinde Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler. Onların rükû ederek Allah'ın lütuf ve rızasını aradıklarını görürsün buyurulmuştur.

0: başka ayette ise Şuara suresinde işleri aralarında danışmayladır buyurulmaktadır. İslami bir toplumun temelini teşkil eden unsurlara böylece değinmiş olduk. Aslında Kur'an ve toplum konusu ciltlerle dolu çalışma gerektirecek büyüklüktedir. Bu bakımdan bizim burada sınırlı dakikalarda bu konuları yeterince ele almamız zaten mümkün değildir. Özetleyecek olursak Muhammed el-Behi'nin de dediği gibi şunları söylemek mümkündür. Toplumun disiplin altına alınmasında İslam'ın oynadığı rol psikolojik ve sosyal bir roldür. Nefisleri mevcut durumdan yeni bir duruma hazırlar ve bu hedef gerçekleşene kadar böyle sürer. Dolayısıyla toplumun görünürdeki şekli bir başka karaktere doğru değişir. Yukarıda belirtilmiş olduğu gibi ferdin iki türlü görevi vardır. Kendine karşı görevleri ve topluma karşı görevleri. Topluma karşı görevlerinin başında adalet ve ihsan gelmektedir. Ahlakçılar bu görevleri adalet görevleri ve ihsan görevleri diye de ikiye ayırmışlardır. Adalet en genel anlamda herkese hakkını tam olarak vermek, zulmetmemek demektir. Kur'an-ı Kerim adalet konusunu geniş bir şekilde ele almıştır. İnsanın görevlerinin büyük bir bölümünü teşkil eden adalet konusunda Cenab-ı Hak Nahl suresinde Allah adaleti, ihsanı akrabaya vermeyi emreder buyurulmaktadır. Toplumsal hayatta insanın karşılaşabileceği en temel konularda adalet emredilmiştir. Örneğin bir alışveriş yapıldığında takip edilecek metodu Yüce Allah Bakara suresinde şöyle aktarmaktadır. Ey inananlar, belirli bir süreye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazın. Aranızda adaletli bir yazıcı onu yazsın. Yine Enam suresinde ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın buyuruluyor. Rahman suresinde ise tartıda taşkınlık edip dengeyi bozmayın. Tartıyı adaletle yapın. Terazide eksiklik yapmayın buyuruluyor. İnsanlar arasında hükmedildiği zaman da adaletten ayrılmaması ve emanetin ehrile verilmesi gerektiği Nisa suresinde şöyle aktarılmaktadır. Allah size emanetleri ehline vermenizi, İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Bunlardan başka konuşurken ailede, çevrede, yabancılara karşı adaletli olmak konusunda da pek çok düstur mevcuttur.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Aksa Tekstil 0212 637 11 çift 0 Mertaş.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
5: Yüzlerce markanın binlerce ürünüyle Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Alfa Elektrik, Melih Yıldırım 0212 297 02 73.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karaköy'ler Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
1: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 749.95, altılı Uludağ maden suyu 39.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Rotbalans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rotbalans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rotbalans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
6: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
8: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkan.
9: Selamünaleyküm muhterem dinleyiciler. Evli çiftlerin geçimsizliklerinden bahsediyor idik. Kabahat kadında olduğu zaman neler yapılacak ondan bahsettik. Kabahat erkekte olduğu zaman, yani nüşuz erkekte olduğu zaman ya da irad, yani yüz çevirme, ki nüşuz da tümseklik, çıkıntılık, yani problem çıkarıcılık, dik başlılık, huysuzluk. Erkekte olduğu zaman ne yapılacak, kadında olduğu zaman ne yapılacak, bunlardan bahsetmiş idik. Ancak evli çiftler diyelim ki başaramadılar barışmayı, o zaman ne yapacaklar? Buyrulur ki ayet-i kerimede, Bismillahirrahmanirrahim, fe in hiftum şikaka beynihima, eğer o ikisinin arasında şikaktan, yani geçimsizlikten, ayrılıktan korkar iseniz eğer, o zaman feb'esu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha, o zaman onun ehlinden bir hakem, ki ehlihi derken hu erkek için kullanılan zamirdir, erkeğin ehlinden bir hakem ve ehliha denince de kadının ehlinden bir hakem gönderin. Bir hakem erkeğin ehlinden, bir hakem de kadının ehlinden gönderin buyuruyor Allah Teala. Şimdi niye ehlinden? evlilik ve boşanma konusu. Şimdi İslam'a göre boşanma erkeğin hakkıdır. Yani erkek hanımına ben boşadım dediği zaman boşanmış olur. Kadının normalde boşanma hakkı yoktur. Ancak evlenirken dese ki bana da talak hakkı ver dese, bu şekilde bir hak alabilir evlenirken. Böyle bir şart koşabilir kadın. Ben tavsiye etmem böyle bir şart koşmalarını, ama böyle bir şart koşmaları mümkündür. Der ki bana da boşanma hakkı ver. Ondan sonra kafası kızdığı zaman ya da geçimsizlik ya da işin yürümediğini kanaat getirdiği zaman kadın da der tamam ben de boşadım der. Ki buradaki kadın erkeğin vekaletini almış oluyor boşamak üzere. Ama normalde erkeğin hakkıdır eğer bir şey konuşulmadı ise. Çünkü erkeğin hakkı olmasının birkaç sebebi var. Bir tanesi erkekler evlenirken mesela mevcut kanunlara göre erkekle kadın oturur, nikahlanır, kalkar. Halbuki İslam'a göre evlenirken erkekler kadınlara bir mehir vermekle mükelleftirler. Ki bu mehir ne olabilir? En azı hakkında en çok ne olabilir? Bu konuda bir sınır yoktur. Kantarlarla bile verilebilir. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh bir ara diyor ki bir hudut koymak istiyor. Mehirler çok yükseltilince diyor ki işte diyor çok yükselttiniz diyor. Buna diyor işte Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımları, kızları işte en çok şu kadardı mehri, sizin hakkınız yoktur diye hudut koymaya kalkışıyor. Bir kadın diyor ki sen diyor Allah'ın verdiği bir hakkı nasıl alırsın ya Ömer diyor. Bak diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki onlara kantarlarla da vermiş olsanız, Bakara suresine geçiyor bu tabir, işte almayın yani boşanırken. Bak diyor kantarlarla diyor, demek ki verilebilir bu kadar. Hazreti Ömer diyor ki kadın diyor isabet etti, erkek yanıldı ve vazgeçiyor o hudut koyma fikrinde. Şimdi en çok ne kadar olabilir mehir? Bir hudut yoktur. Yani istediği kadar kadın koyabilir. Tabii erkek verebilirse evlenir o zaman o mehri. Çokluğu konusunda bir hudut yoktur. Azlığı konusunda bir hudut var mıdır? Bu ihtilaflı bir konudur. Bir kısım fukaha diyor ki en az diyor 10 dirhem olacak diyor ki 10 dirhem ile de o zaman 2 koyun alınıyor imiş. En az bu kadar olacak diyen var. Ya da o hududu daha aşağı çekenler de var. O ihtilaflı bir konu. Ama işte makul, maruf bir mehir olmalı deniyor. Hatta bu mehir konuşulmadıysa da o kadının dengi, yani kendi akrabasından, işte güzellikçe, efendim ilimce, tahsilce, kendinin dengi olan bir hanımın mehri gibi böyle mehri misle hakkı olur kadının. Ve bu mehir babaya verilmez. Bu mehir kadının kendine aittir. Şimdi bu müessese de, mehir müessesesi de çarpıtılmış bizim memlekette. Mehri babalar alıyor olmuş. Yani baba hatta sattım kızımı filan diyor. Birisi öyle diyormuş. 5 tane kızı varmış, 5 tane oğlu varmış. Şimdi kızını evlendirdikçe başlık alıyor. Ondan sonra oğlunu evlendirirken başlık veriyor. Diyormuş ki ya 5 tane kız 5 tane oğul varmış. Bir köyün halkı aşağı yukarı denk başlıklar. Diyormuş o başlıkları aldım diyormuş. Oğlanları evlendirirken verdik. Anaları diyormuş parayla kaldı gene bana. Yani bir tek kendinin hanımına verdiği para kalmış. Böyle oğlunu evlendirirken efendim başlık veriyor. Kızını evlendirirken başlık alıyor. Onu ona vererek işi götürmeye çalışıyor. Bu olmaz. Mehir kadının kendi hakkıdır. Yani babanın aldığı başlık şeklinde olmaz. Şimdi işte uğraşıyorlar ki başlığı da kaldıralım. Halbuki başlık aslında mehrin biraz böyle bir müddet sonra işin tabii hakikatinden kopunca insanlar mehir başlığa dönüşmüş, babanın aldığı bir paraya dönüşmüş. Halbuki mehri kadın alır. Şimdi hanımlara bir mehir verir erkek evlenirken. Evlendikten sonra geçimini temin etmekle mükelleftir. Barınağını temin etmekle mükelleftir. Hatta kadının evinde bile oturuluyor olsa kadın diyebilir ki erkeğe sen benim evimde oturuyorsun ama sen mükellefsin geçim temin etmekle. Bana mesken temin et. Benim evimde oturuyoruz o zaman kira vereceksin mesela diyebilir. Kadının mülkiyet hakkı vardır. İslam'da mülkiyet hakkı 1400 senedir vardır. 1400 küsur senedir. Şimdi işte Batılılarda aşağı yukarı bu yüzyılda çıkmıştır mülkiyet hakkı kazanması kadının. Kadının ayrıca mülkiyet hakkı vardır. Şimdi mehir verir erkek evlenirken, bu mükellefiyet vardır. Yani bir kısım haklar ve mükellefiyetler beraberdir İslam'da. Şimdi mevcut kanunlar yönünden düşününce insana birini bırakıp birini alınca diyor ki niye böyle? Bir tanesi o, mehir vermekle mükelleftir. İşte geçim temin etmekle mükelleftir ve gene erkekler böyle hanımlar kadar kolayca boşanmazlar. Yani boşanma konusunda işte biraz daha çokça düşünürler. Yani boşayım mı, boşayım mı, boşayım diye böyle hemencik karar vermezler. Hanımlar biraz daha hissi olduğu için ileride bu hakkın olması daha doğrudur. Ama kadınlar da İslam hukukuna göre, İslam şeriatına göre bu hakkı evlenirken şart koşup alabilir. Boşama hakkını da alabilir. Ama pek tavsiye edilen bir şey değildir. Şimdi boşarken erkek boşar. Başka insanlara ben hanımımı şu şu sebeple boşuyorum arkadaş deme mecburiyeti yoktur. Peki bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Şimdi bakınız, insanlar boşanacaklar hanımlarından. Boşanma da güzel olmalı. Şimdi insanlar zannediyor ki mesela bir yere işe girdin. İşe girdiğim müddetçe güzel geçineyim. Ama işten ayrılıyorum, yıkayım, dökeyim, gideyim. Hayır, bu çirkindir. İnsan bir yerden ayrılırken de güzel ayrılmalı. Savaşırken de, bakın savaşıyorsun, savaşmanın da bir hukuku vardır, bir ahlakı vardır. Her şeyin bir ahlakı vardır. Boşanmanın da bir ahlakı vardır. Bir evlilik oldu, yürümedi, boşamaya gitti, boşanacak eşler. Boşanırken ne kadar zarar verebilirsem karşı tarafa o kadar zarar vereyim. İslami ahlakta bu yoktur. Boşanırken de iyilikle ayrılınmalı. Hatta ayete bakıyoruz ya, maruf vecihle tutma veya diyor ihsan ile boşama, yani güzellikle, iyilikle salıverme, serbest bırakma. Erkekler şimdi hanımından boşanacak, iki tarafta delil topluyor. Diyor ki öyle delil toplayayım ki diyor ben boşamaya mesela hakim karar verebilsin diyor. Lehime diyor işi bağlayayım. Hatta birisi anlatıyordu, diyor ki ya boşanmak istiyorum diyor. Kadın diyor boşanmak istemiyor, birisi böyle marifetmiş gibi anlatıyor. Ya olmuyor diyor, boşanamıyoruz, yürütmek de istemiyorum evliliği diyor adam. Açıyorum diyor telefon. Hanıma diyor, ayrı yaşıyoruz, boşanamıyoruz bir türlü. Açıyorum telefon diyor, basıyorum küfürü. Açıyorum telefon, basıyorum küfürü. Sonra diyor bir müddet böyle gitti. İyice diyor tahrik ettim karşı tarafı. Ondan sonra diyor bir teyip koydum diyor telefonun, işte açtım diyor telefon. İşte kibar diyor konuşuyorum işte karşı tarafla. Tabii bunlar diyor ben hep küfür ettiğim için ben diyor kibar konuşuyorum ama onlar diyor dolmuş zaten kinden diyor. Onlar diyor bana sövüp sayıyor. Ben diyor alttan alıyorum, yumuşak alıyorum filan, onlar diyor sövüp sayıyor filan. Sonra diyor bunu teybe aldım gittim diyor mahkemeye. Dedim ki hakime, hakim bey bak bu hanım benden boşanmak istemiyor ama buyur bak dinle bakalım teybi. Bir dinledi diyor hakim. Ben şimdi diyor o kadar yumuşak diyor efendi kibar konuşuyorum. Kadın diyor sövüp sayıyor diyor bana. Karşı taraf hakim diyor boşadı bizi. Arkadaş diyor başka türlü boşanamıyorum diyor. Ben de diyor böyle bir hile yaptım. Şimdi bu çirkin bir şeydir tabii. Niye böyle hile yapsın bir adam? Yani bir adam boşanacak ya da şimdi bu batılılarda işitiyoruz. Adam boşayacak kadını ve ayrı yaşıyorlar. Kadının peşine dedektif takıyor, diyor ki onu diyor böyle birileriyle diyor, başka erkeklerle diyor yakalasın diyor, resmini çeksin, ispat edeyim ki bunun başka işte ilişkileri var. İşte boşanmam kolay olsun efendim, boşanırken fazla bir para vermem gerekmesin gibi böyle hileler yapıyor insanlar karılarına ya da kocalarına. Şimdi İslam'ın erkek hanımını boşar. Yani boşamaya karar verince boşar. İnsanlara karısı hakkında bir şey açıklaması gerekmez. Hatta denir ki böyle muhterem alim bizzat hanımıyla geçimsizliği varmış. Diyorlar ki ya bir geçimsizliğin varmış nedir filan. Diyor ki benim diyor hanımımın yani sırlarından size ne diyor. Neyse ne. Ondan sonra bir müddet geçiyor, boşanıyor bu hanımından. Diyorlar ki hanımını boşamışsın diyorlar. Niye yani, ne huyu vardı ki? Ben diyor artık benim hanımım olmayan bir kadın hakkında diyor niye konuşayım diyor. Yani yabancı bir kadın hakkında size niye konuşayım diyor. Yani adam karısıyla meselesi neydi başkalarına anlatmıyor. Ama şimdi birçok boşanmada boşanıyor millet. Olabildiği kadar karşı tarafı rezil etmeye çalışıyor. Tabii iki taraf da birbirini rezil ederken ikisi de rezil oluyor. Bir yönü bu. Tabii denecek ki efendim iyiyim o zaman, adam işine gelince hemen boşadım desin. Şimdi bakınız böyle deniyor ama İslam toplumunda boşanma oranı o kadar küçüktür ki. Şimdi bakınız batılılarda kolayca boşanamıyor insanlar. Ama boşanma oranına bakıyorsun birçok ülkede yüzde kaçlara, 20'ye, 30'a, 40'a, 50'ye doğru çıkıyor boşanma oranlar. Hatta Amerika'da bir gazete, Amerika temsilcisi diyor ki artık diyor böyle erkek, kadın, çocuk böyle çift diyor artık pek görünmüyor diyor. Yok diyor, nadir. Hep çoğu diyor yani boşanmış tek çocuk birinin yanında. Şimdi bakıyorsun İslam toplumunda boşadım deyince boşuyor adam karısını. Ama boşanma oranı çok az. Allah Allah. Nasıl oluyor? İş aslında hukuk ile değil ki, hatta bir ara böyle dediler ki bu boşanmayı kolaylaştırma yönünde bir kanun çıkartıyordu. Birileri çıktı oldu dediler talak. Yani İslam'daki boşanmaya döndü dediler. Adam boş ol dedi, boş oluyor filan. Olur mu böyle dediler. Şimdi evlenme nasıl oluyor? Bakınız evlenme nasıl oluyor? İki kişi geliyor bir araya. Diyor ki adam işte kabul ettin mi yani nikahı? İşte kabul ettim, iki taraf kabul ediyor, nikah oluyor. Evlenirken böyle. Bu hayatta büyük bir değişikliktir. Boşanırken böyle niye olmasın? Boşanırken gideceksin hakime, hakimi ikna edeceksin. Bizim evliliğimiz yürümüyor diye. Halbuki evliliği yürütmek istemiyorsa, yani düşününüz hatta o zaman böyle çağdaş bir kadın bu tartışmaya katılmıştı televizyonda. Diyor ki yani bir erkek bana düş yakamdan, istemiyorum seni dedikten sonra diyor bu onur kırıcı bir şeydir diyor kadın için. Yani istemiyorsa, istemeye istemeye nasıl tutacaksın bir kadını bir adamın yanında? Zulmeder. Boşamak istiyor da boşamasını engelliyorsa. Şimdi boşamanın kolay olması demek ki İslam'a göre böyleyse kolay olması güzeldir. Ama bir hadisi şerifte buyurulur ki hani bir ayet okuduk ve aşiruhunne bil maruf diye başlayan ayeti, onlarla maruf vecihle geçinin, eğer onlardan hoşlanmazsanız olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız, Allah onda çok hayır yaratır. Şimdi buna insanlar diyor ki Allah ona hayran kesira deniyor, çokça hayır yaratır. İnsanlar diyor ki Allah Teala iyi geçin diyor. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam nefret etmesin diyor mümin hanımından diyor. Bir huyundan hoşlanmazsa bir huyundan hoşlanır. İnsanlar diyor ki ya diyor evliliği diyor devam ettireyim. Ve gene boşanma bakın mübahtır ama hadis-i şerifte buyruluyor ki ebgadul halali alallahi, Allah'a karşı helalın en buğuzlusu et talaku, talaktır. Talak helaldir ama Allah'ın en buğuz ettiği helaldir. En sevmediği helaldir. Şimdi iman sahibi bir kimse Allah'ın en buğz ettiği şeyi hakikaten böyle gerekli sebepler olmadıkça işlemez. Çünkü Allah'ın en buğz ettiği şeyidir. Yani kolayca boşanmaz. İnsan der ki ya bu Allah'ın hoşlanmadığı şeydir. Yani gerekiyor mu boşanma? Niye boşayayım? Demek ki boşamayı insanlar istemezler. Bir başka yani işte İslam'da çok çocukluluk esastır yani. Çoğalma esastır. Zaten birkaç tane çocuk olduktan sonra insanlar çocuğunu da düşünüyor. Diyor ki niye çocuğumu böyle durumda bırakayım? Ve gene boşanmanın birçok defa sebebi, şimdi batıda da böyledir. Birçok defa boşanmanın sebebi sadakatsizliktir. Ve Fransa'da filan diyorlar ki işte daha evliliğinin birinci yılında erkekler çok büyük oranda hanımını aldatıyor. Kadınlar da işte birinci yılda yüzde şu kadar orana, böyle yüksek oranlar söylüyorlar. İkinci yılda yüzde şu kadar oranda aldatıyor kocasını. Şimdi böyle sadakatsizlik var. Erkek kadın birbirine karışıyor. Yani İslam'da bir harem selam uygulaması vardır. Böyle birbirine çok karışıp görüşmez erkekler, kadınlar. İnsanlar birbirine karışıyor. Evlilikten önce bir temiz bir hayat yaşanmış olmuyor. Zaten bir sürü erkek bir sürü kadın tanıyarak gelmişler evliliğe. Ondan sonra da işin manevi tarafı da yok. Bakıyorsun evlilikler boşanmayla sonuçlanıyor. Ama İslam'da evlilik kurumu mukaddestir. İnsanlar öyle kolayca yıkmazlar. Evlenmeden önce temiz yaşar insanlar. Evlilikte de sadakat olunca öbür meseleler kolay çözülür. Günümüzde de sadakatsizlik boşanmalarda çok mühim sebep. Sadakatsizlik çoğalmadıkça boşanma çoğalmaz. Erkek kadın karışıp insanların gözü dışarıda olmadıkça boşanma pek çoğalmaz. Başka sebepten boşanma olmaz mı? Olur. Ama çok büyük oranlarda olmaz. Ve batıda da şu anda sadakatsizliktir bir mühim sebep budur boşanmalarda. Demek ki boşanma bu şekildedir İslam'a göre, ama öyle çok yoğun da değildir. Çok fazla da boşanmaz insanlar. Çok düşüktür İslam toplumlarında. Hala boşanma oranı çok düşüktür. Evlilikler hala çok sağlamdır. Şimdi işin bir yönü bu. Hakem tayin edilir. Şimdi niye ehlinden dendi, onun üzerine konuşuyorduk. Çünkü insanlar aile hallerini başkalarına pek anlatmamalı. Hatta kadınlar hani Allah'ın işte muhafaza ederler gaibde denmişti. Deniyor ki gaibde muhafaza ederken derken namusunu, şerefini ve aile sırlarını. İnsan aile sırlarını da muhafaza etmeli. Şimdi bu gibi konularda ehlinden olması daha makbul, tercih ediliyor. Çünkü yakını olan insanlar hem hallerini daha iyi bilir, hem de insanlar yakınlarının sırlarını muhafaza etmeye daha meyillidirler, hem de daha iyi bilirler. İnsan yakınlarına daha iyi anlatır. Ve deniyor ki bu konuda hakem seçme hakkı ilk önce koca ve karıya aittir. Önümde Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsiri var. Ayet okuyup oradan alıntılar yapıyorum. Elmalı Hamdi Yazır diyor ki ilk önce koca ve karıya aittir diyor hakemi seçme hakkı. Şimdi böyle geçimsizlikler olduğu zaman ben de böyle tavsiye ediyorum. Diyorum ki aileden erkeğin de kadının da tarafından böyle akıllı, erkeğin ve kadının İslam'a göre, ki İslam'a göre olan haklar ve vazifeler fıtrata da uygundur, fıtridir de insanın böyle yapısına uyar. Çünkü insanı yaratan Allah, kanunları koyan da Allah, insana uygun kanunları koymuştur. Hani böyle çok örnek verilir, denir ki şimdi bir çamaşır makinesi var, işlemiyor. Hemen bakıyorsun ki bir yandaki bir deftere bakayım, yanında böyle bir kitapçık veriyorlar. Diyor ki işte çamaşır makinesi şöyle şöyle çalışır diyor. Ondan sonra diyor ki şöyle bir şey olduğu zaman diyor, mesela suyunu boşaltmıyor diyor, şurayı açın, şuraya bakın filan. Bakıyorsun oradan yol gösteriyor. Şimdi bir tane akıl sahibi adam demez ki ya ben çamaşır makinesini aldım, onun bir problemi olduğu zaman makineyi yapan şahsın kitabını okumak yasak, o kitabı gündemden kaldırdım filan demez. Herkes der ki bu makineyi yapan adam bunun işleyişini daha iyi bilir. Onun yanına koyduğu o efendim kitapçığa bakalım der. Şimdi insanı yaratan Allah insanın yanına bir kitap indirmiş, ki en son kitap Kur'an-ı Kerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor bir problem olunca nasıl çözeceksin. Ehlinden diyor hakem, erkeğin ehlinden bir hakem, kadın ehlinden bir hakem gönderin. Şimdi bu hakemlerin demek ki neyi bilmesi lazım? Erkeğin ve kadının birbirine karşı İslam'a göre hakkı, hukuku, vazifesi nedir bunu bilecek. Aklı başında olacak, aklı selim sahibi olacak. Takva sahibi olacak. Böyle olgun, rüştüne ermiş, efendim görüş sahibi insanlardan olması güzeldir. Bunlar gelecek bir araya. Evet, iki tarafta geçimsizlik olduğu zaman hakem göndermeli dedik. Ancak bu hakemin ehlinden olma şartı var mıdır? Diyor ki Elmalılı, o halde diyor akrabaları bulunmadığı veya yabancılardan olmaları kendilerince uygun bulunduğu takdirde şüphesiz caiz olması gerekir. Yani akrabadan başkası da olabilir. Ancak hakem tayin ederken akrabalarla istişare etmeli ve bu şekilde aklı başında ilim sahibi, erkeğin ve kadının birbiri üzerindeki hakkını ve vazifesini İslam'a göre nedir bunu bilen, efendim olgun, aklı selim sahibi ve iyi niyetli kişilerden iki hakem tayin etmeli. Bu hakemler ne yapar ki bu şekilde hakem tayini ve bunun neticesini ben gördüm. Böyle bir olay olmuş idi. İki hakem tayin edilir ve anlatıyorlar. İşte erkek diyor ki ben de şu sebeple diyor şikayetçiyim diyor. Kadın da diyor benim şöyle diyor şikayetlerim var. Ondan sonra bunların hangi şikayetler, hangi istekler, talepler haklıdır, hangileri haksızdır, hakemler bunlar üzerinde konuşuyorlar. Ve netice olarak diyorlar ki erkeğe ve kadına, sizin diyorlar işte erkeğe diyorlar şu taleplerin haklıdır, şu taleplerin haksızdır, bu konuda mecburiyeti yoktur. Kadına diyorlar işte şu konularda şu taleplerinde haklısın, şu şikayetlerinde haklısın, şunlar da haksızsın ve onlar işin İslam hukukuna göre ne olması gerektiğini söylüyorlar ve iki tarafta haklı ve haksız taraflar ortaya çıkmış oluyor. Bu hakemler demek ki iki hakem tayin etmeli. Bu hakemler barıştırma veya birbirinden ayırmanın ikisini de yapabilir mi? Bu konuda ihtilaf var. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir görüşe göre bunlar birbirinden ayırabilir. Yani hakem tayin edildi. Bunlar arada işte konuyla baktılar. Dediler ki bu evliliğin yürümesi, yani yürümez kanaatine vardılar. Ayırabilirler. Ve bir talak-ı baini de kadın boşanmış olur demişler. Bu Hazreti Ali'den rivayet edilmiş bu görüş. Hasan'dan rivayet edilen bir görüşe göre deniyor ki, şimdi ayeti devam edeceğim zaten, onlara ıslah emredilmiştir. Yani barıştırmak emredilmiştir. Dolayısıyla ayıramazlar demiş. Bu Hasan'dan rivayet edilmiş. İmam-ı Azam'ın görüşü de bu. Ancak tabi koca dese ki tamam ben boşama yetkisini de veriyorum hakeme dese, o konuda ihtilaf yok, boşayabilir. Ama bu yetkiyi vermediği takdirde ihtilafla demek ki hakem ayırıp ayıramayacağı. Gene koca ayırma yetkisi vermediği halde mahkeme kendiliğinden zorla iki hakem mi tayin edebilir mi mutlak yetkiyle ve mahkeme eşleri ayırabilir mi? Bunlar ihtilaf konuları. Ki Elmalı öyle diyor, ihtilaf diyor bu hususlardadır diyor. Ayetin gelişi diyor eşleri barıştırma üzerindedir. Ayırmaktan bahsetmek uygun görünmeyip bahsedilmemiştir ve içtihat konusu olmuştur. Hakemin boşama yetkisi de böyle ihtilaflı. Hatta önceki dönemde böyle insanların demek ki böyle alışılmamış pek fiilde ki, diyorlar ki ilk defa bu işte devrim yapılmış o İsviçre'den. Şimdi bizdeki medeni kanun İsviçre'den getirilmiştir. Yani evlenme, boşanma, şununla bununla alakalı kanunlar İsviçre'den getirilmiş. Bizim memlekette uygulanmış, tercüme etmişler. Hadi diyorlar uygulayın diyorlar. Yani Allah'ın şeriatı kaldırılmış, ona dayalı insanların ortaya koyduğu, işte ulemanın ortaya koyduğu hukuk kaldırılmış, İsviçre'den getirilmiş kanunlar ki İsviçre'deki kanunlar da onların dinine nihayet dayalıdır. Hristiyanlıkta malumunuz boşanma hoş değildir, boşanma zordur Hristiyanlıkta. Hatta boşanma işi işte Yahudilikte vardır, boşanma İslam'da vardır. Hristiyanlıkta boşanma işi hatta şeydir de, böyle mezhepler arası da ihtilaflıdır. Çetindir yani. Hoş değildir şeyde. Hoş değildir bırakınız, bir kısmı kabul etmiyor olmalı. Şimdi tam net şu anda söyleyemiyorum. Onların kültüründen de etkilenmiş bu. Tabii ki İsviçre'de evlenme boşanma ile alakalı kanunlar hala Batı'da, evlenmeler kilisede yapılır. Yani evlenme işi böyle hala devlete devredilmemiştir. Kilisede yapılır nikahlar. Boşanma konusunda da şimdi böyle çok net hatırlamıyorum, yanlış bir şey söylemeyeyim. Ama boşanma konusu olmamalı Hristiyanlıkta. Hatta bir mezhep bu boşanma konusu sebebiyle işte çok ciddi meseleler çıkmış. Bir kral boşamak istiyor karısını. Çok ciddi meseleler çıkmış. Şimdi onların hem tabii ki onların kanunlarına da, hukuk sistemlerine de din illaki etki edecektir. Zordur İsviçre kanununda boşanma işi. Bizim topluma geçince de işte evlenme, boşanma artık İsviçre kanununa göre millet evleniyor, boşanıyor olmuş. Evet, ve hakim işte boşuyor. Bu belediye nikahı komünist ülkelerde vardır, bir de bizim ülkede var. Batı ülkelerinde, yani işte İsviçre'de, Fransa'da, Almanya'da, şurada burada, İngiltere'de, Amerika'da kilisede evlenilir. Böyle dinden nikahı ayırmak, hatta Lozan'da insanlar diyorlar ki işte bir kısım azınlıklar olacak Türkiye'de. Lozan'da bu konu oluyor. Diyorlar ki ne olacak? Diyorlar evlenme, boşanma gibi konularını bize bırakın çünkü bunlar dini meselelerdir diyorlar ve kendi aramızda halledelim. Yani böyle bir ayrıcalık istiyorlar gayrimüslim azınlıklar için Lozan'da Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden ve bu ayrıcalık da veriliyor. Daha sonra tabi Avrupalıların kanunu getirilince diyorlar ki bizim bu ayrıcalığı kullanmamıza gerek kalmadı çünkü zaten bizim kanunumuz her yerde geçerli oldu. Şimdi evlenme boşanma dini meseledir. Ama evlenmeyi boşanmayı dini mesele olmaktan çıkarma bir komünist ülkelerde vardır. Bir de Türkiye'de vardır. Yani Rusya'da böyleydi. Bir belediye nikahı. Ondan sonra belediye nikahından sonra gizlice bir dini nikah kıyılıyor idi Rusya'da da. Türkiye'de de o şekilde bir uygulama var. Şimdi boşanma konusu böyle kadı hakime bırakılınca denir ki bir Maraşlı bir şahsı daha yeni işte kanunlar uygulanmaya başlanmış. Böyle bir geçimsizlik varmış bir ailede. İşte mahkemeye gitmiş kadın. Demiş ki kocam beni işte dövdü, dövüyor filan gibi. Hakim demiş ki sen demiş hanımını dövüyor musun öyle mi demiş Maraşlı'ya. Demiş ki he demiş ben demiş bu kusurunu gördüm dövdüm demiş ya şimdi bakıyor niye karışıyor bu diye. E demiş de ben işte kanunun verdiği yetkiyle sizi demiş boşuyorum demiş. Adam bakmış bakmış sen kim oluyorsun ya demiş ben de senin karını boşadım demiş. Sen nasıl boşarsın benim karıyı? Şimdi hakim adam ama böyle bir şeye alışmamış hani önceden alışmış koca boşuyor. Şimdi de çok ters geliyor yani erkek kendi boşayabilir mi diye. Ama erkeğin kendinin boşaması da işte yüzyıllarca bin yılı aşkın uygulanmış bu toplumda. İllaki kötüye kullanan olmuştur ama çok büyük bir boşanma oranı yoktur İslam toplumunda. Hatta öyle bir yani rahatsızlık verecek bir boşanma olayı olmamış. Demek ki iki hakem tayin ediliyor. Peki İslam mahkemesi boşayabilir mi? İhtilaflı bir konu. Yani mahkeme kadın istemediği halde boşayabilir mi? İhtilaflı konu. Mesela bakıyoruz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hani o Cemile Ebu Cehil'in kızı ki Müslüman olduktan sonra diyor ki ben kocamdan diyor ayrılmak istiyorum. Kocasını çağırıyor işte konuyu konuşuyor. Ondan sonra kocasına diyor ki onu boşa diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi kadı yani onu boşa diyor. Yani ben boşamanıza karar verdim demiyor. Oradaki şey böyle lafız böyle onu boşa diyor kocasına. Şimdi mahkemenin boşama hakkı var mı yok mu İslam hukukuna göre ihtilaflı bir konu bu. Ancak böyle bir çekişme oldu. İşte iki hakem tayin edildi. Ne yapacak hakemler? Bu iki hakem ayete geçiyoruz, dönüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İn yurida islahen. Eğer onlar ıslah isterlerse, ıslah irade ederlerse, yani ıslah etmek, aralarını düzeltmek isterlerse, yuvaffikillahu beynehuma. Allah ikisinin arasını muvaffak kılar. Yani aralarını bulur, onları barıştırır. Ki Elmalı diyor ki karı ve kocanın kalplerine sevgi ve dostluk hislerini koyar. Nasıl yapar bunu? İnnallâhe kâne alîmen habîre. Allah muhakkak ki alimdir, Allah habirdir. Allah nasıl yapacağını Allah bilir ve Allah her şeyden haberdardır ve kişilerin kalbinde ne var onu da bilir. Ve bakınız ayeti kerimede boşamadan bahsetmiyor. Ayırma yönünden bahsetmiyor hakemler için. Elmalı Hamdi Yazır diyor ki bu diyor gayet anlamlıdır. Demek ki diyor Allah'ın rızası geçimsizlikte değil ara buluculuktadır. Esas istenen iyi geçinmedir. Şimdi hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında böyle iki hakem tayin ediliyor bir çift için. Sonra bir müddet sonra geliyor hakemler diyorlar ki biz diyorlar başaramadık barıştırmayı. Hazreti Ömer öfkeleniyor bunlara. Bak diyor Allah Teala buyuruyor ki eğer onlar ıslah isteseler Allah aralarını muvaffak kılar. Gidin diyor barıştırın. Bu sefer gidiyorlar yeniden konuşuyorlar ve barıştırıp geliyorlar. Diyorlar ki tamam ya Ömer diyorlar barıştırmayı başardık. Demek ki bu şekilde iki hakem tayin etmeli. Şimdi bu şekilde demek ki barışma esas. Peki barışmayı başaramadı insanlar. Bu talak konusuyla ilgili böyle birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi boşanma olduğu zaman asıl olan şu. Bir defa erkek hanımına der ki boşadım der. Sünnet olanı bir talakla boşamaktır. Şimdi bir talakla boşayınca ne olur? Der ki ben boşadım der kişi hanımına. Kadın evden ayrılmaz. Ayet-i kerime Talak suresinde buyruluyor ki Bismillahirrahmanirrahim La tuhricuhunne min buyutihinne ve la yahrucne. Onları siz evlerinden çıkartmayın, onlar da çıkmasınlar. İlla en ye'tine bi fahişetin mübeyyine. apaçık bir hayasızlık getirmeleri müstesna. Yani kadın böyle apaçık bir hayasızlık getirmemiş ise erkek bir geçimsizlik sebebiyle boşadı hanımını. O zaman diyor evlerinden çıkartmayın, onlar da çıkmasın. Niye? Ve tilke hududullah, bu diyor Allah'ın hudududur. Ve men yetaadda hududallahi fekad zaleme nefse. Kim ki Allah'ın hududunu aşarsa o nefsine zulmetmiştir. La tedri, ne bileceksin diyor. La illallah yuhdisu ba'de zalike emra. Allah belki bundan sonra bir emir, bir şey ortaya çıkartacak, ihdas edecek. Ki müfessirler diyor ki belki Allah Teala aralarında diyor bir sevgi koyacak. Şimdi bir talakla boşamalı kişi, bir talakla boşadım demeli. Ondan sonra 3 ay, 3 kuru denir, 3 adet veya 3 temizlik dönemi, ki hamilelik durumu yoksa kadın bekler. Güzel olanı bu 3 adet döneminde yeniden boşamamaktır. Bir defa boşamaktır. 3 ay tamam oldu, 3 kuru tamam oldu. Ondan sonra nedir? Feiza belagne ecelehunne, müddetlerinin sonuna geldiler. Feemsikuhunne bimarufin ev farikuhunne bimaruf. O zaman ya iyilikle tutma veya iyilikle ayrılma. Ve eşhidu zevey adlim minküm, ve aranızda 2 adil şahit bulundurun. Ve akimuş şehadete lillah, ve şehadeti, şahitliği Allah için ikame edin, ayakta tutun. Zalikum yu ezu bihi, bu ki bununla size vaaz olunuyor, öğüt veriliyor. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir, Allah ve ahiret gününe iman eden kimseler için. Ve men yettakillâhe yec'ellâhu mehreca, kim ki Allah'tan takva ederse Allah ona bir çıkış kılar. Ve yerzuku min haysu la yehtesib, ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbu, kim ki Allah'a tevekkül ederse o ona kafidir. İlahir ayet. Şimdi demek ki birinci madde, bir talakla boşamak daha güzeldir. 3 ay bekledi kişi. 3 ayın sonunda dese ki tamam ben dönmüyorum evliliği, ama kadın evinde duracak. Bu sefer kadın artık evinden ayrılır. Bain talak olmuş olur. Bu şekilde bir talakla boşamış kişinin bir müddet geçti, ondan sonra dönme ve yeniden nikahlama şansı vardır. İkinci defa dönebilir. Ondan sonra üçüncü defa aynı şey olursa bu sefer artık o kadın bir başkasıyla evlenip efendim onunla işte zifaf olup da ondan gene boşanırsa eğer, ondan sonra buna dönme dışında dönme şansı yoktur. Demek ki güzel olan bir talakla boşamadır. Kimi diyor ki her ay yeniden yani bir talak bir talak daha verebilir. O şekilde 3 ayda 3 talak olabilir, ama daha güzeli bir talak vermektir. Ve boşanma konusunda gene şöyle buyuruluyor. Eğer ikisi birbirinden ayrılırlarsa buyuruluyor ki, bu Nisa suresi efendim, ve in yeteferraga, eğer ayrılırlarsa yughnillahu küllen min saati, Allah her birini kendi zenginliğiyle, kudretiyle ihna eder, yani muhtaç kılmaz, diğerine muhtaç etmez. Ve kânallahu vâsiyen hakîme, Allah Teala vâsidir, Allah hikmet sahibidir. Şimdi burada diyor ki elmalılı, bu iki tarafta diyor istiyorsa diyor, o zaman diyor Allah diyor ihna eder, yani muhtaç kılmaz diyor. Ama birinin diğerinde gözü varsa diyor, böyle muhtaç etmeme vaat edilmiş değildir. Kadın ayrılmak istemez, geçinmek arzu ederse erkeğin onu boşaması günahtır. Erkek de bırakmak istemiyor, geçinmek arzu ediyorsa ayırmaya zorlamak gene günah olur diyor. İki taraftan biri o zaman zalim durumunda kalır, bundan sakınmak gerekir diyor. Yani boşanmada da iki tarafta istiyorsa olması daha güzeldir deniyor. Evet, burada bırakalım inşallah. Selamun aleyküm.
8: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Bumerang. Bumerang. Gafletten kurtulmak. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir. Birincisi, gafletten kurtulmak, uyanık Müslüman olmak, gaflet sebepleri nelerdir, bitmek tükenmek bilmeyen günlük hayat koşuşturmaları, gevezelikler, zevzeklikler, nefsin ve şeytanın tuzakları, cep telefonu bağımlılığı ve fetişizmi, aktüel haberler, ömrü boş yere tüketen bütün boş işler. İkincisi, faydamıza ve zararımıza olan şeyleri öğrenip bilmek için ehliyetli hocalardan okumak, doğru ve uyarıcı kitapları mütalaa etmek. Üçüncüsü, itikadını tahsih etmek, yani inançla ilgili bilgilerimizin doğru ve tamam olması için gayret sarf etmek. Dördüncüsü, beş vakit namaz kılıyorsa dosdoğru kılmaya çalışmak. Beşincisi, namaz kılmıyorsa hemen namaza başlamak. Altıncısı, nefsinin ve şeytanın kötülüklerine ve tuzaklarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak. Yedincisi, hür ve mukim erkeklerin farz namazları ardında namaz kılınabilecek icazetli bir imamın arkasında cemaatle kılmaları. Sekizincisi, zekatı Kur'an'a, sünnete, şeriata, fıkha uygun şekilde parayı veya malı gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle ödemek, tüzel kişilere, dernek vakıf kurumlara değil ödememek, zekat uğurlarına kaptırmamak. Dokuzuncusu, Allah'a doğan bütün işlerimizde, ibadetlerimizde ihlaslı olmak. Onuncusu, yaratıklara karşı adaletli, insaflı, merhametli olmak. On birincisi, Rab olarak Allahu Teala'dan razı olmak, onu ilah bilmek, ondan başkasına ibadet etmemek. On ikincisi, ehli tevhid, ehli kıble bütün müminleri kardeş bilmek, onları sevmek, onlara acımak, onlara yardım etmek, onlara düşmanlık ve buğz etmemek, onları ötekileştirmemek. On üçüncüsü, ümmet birliği şuuruna sahip olmak, ümmet çatısı altında, teşkilatı içinde yer almak. On dördüncüsü, zamanın imamına, müminlerin emirine biat ve itaat etmek. 15. Allah'ın kadim kelamı olan Kur'an'ı kitap ve düstur kabul etmek, onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durmak, öğütlerine kulak vermek, kıssalarından ibret almak. 16. İslam'ı Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği tek hak İbrahimi din bilmek, hak din olmakta ona ortak koşmamak. 17. Çocuklarına ilmihallerini öğretmek, buluğ yaşından sonra onlara 5 vakit namaz kıldırmak. 18. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri muhtaç olanlarla paylaşmak. 19. Komşularla ve halkla iyi geçinmek, onların meleği olmak. 20. Büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça, meydan okurcasına işlememek. 21. Kendini beğenmemek, yaptığı ibadetlerden, ettiği hayırlardan dolayı ucba, kibre, gurura kapılmamak. 22. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşmemek için uyanık olmak. 23. Cemaat, hizip, fırka, parça, grup holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapmamak. 24. Ruhbanları, din büyüklerini erbap haline getirmemek, putlaştırmamak. 25. Kanaat, iktisat, tevazu sahibi olmak, israf etmemek. 26. Bilgide, kültürde, dünya işlerinde müşriklerden, kafirlerden, münafıklardan daha güçlü ve üstün olmak. 27. Din işlerinde ehli sünnet ve cemaat dairesi içinde bulunmak, ehli sünnet inancından, ahkamından ve tatbikatından kıl kadar ayrılmamak. 28. Ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salihin efendilerimize, Rabbani rasih ulemaya, fukahaya, kamil mürşitlere çok hürmet etmek. 29. Kur'an'a, sünnete, şeriata uygun olmayan düzen ve sistemlerden razı olmamak, onları beğenmemek. Onların yerine İslami adil düzen ve sistemin gelmesini istemek ve bunun için doğru dürüst çalışmak. 30. Dünya işlerini, ibadetlerini, hizmet ve vazifelerini çok iyi yapar olduğumuz halde ahirete yönelik ve dönük bulunmak. 31. Parayı, malı, zenginliği, dünya şaşa ve debdebesini put, ana değer, temel amaç haline getirmemek. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kırmızı FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Baldo pirinç 189.95, kuzu haşlama ve kapama 699.95, kiraz 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
13: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
16: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri bakmanızı, gerçekleri duymanızı, gerçekleri anlatan kitapları, dergileri okumanızı, gerçekleri anlatan ne varsa onları bakmanızı, onları dinlemenizi ve gerçek mutluluğu kendi içinizde, aile hayatınızda gerçek mutluluğu yakalamanızı ister saygı, sevgi ve hürmetlerimle.
1: Gerçekler ve Biz programıyla Ramazan Boyacıoğlu her cumartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında, insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa, melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Taha 25-36. Hazreti Musa'nın duası. Musa şöyle dua etti:
1: Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Bana yakınlarımdan yükümü paylaşacak birini tayin et. Mesela kardeşim Harun'u. Onun sayesinde gücüme güç kat. Görevimden bir payda ona ver ki zaten yüce adını çok daha yüceltelim ve seni sürekli analım. Kuşku yok ki sen bizi daima görüp duruyorsun.
0: Rab dedi ki: Doğrusu ey Musa, işte istediklerin sana verilmiştir.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik. 0537 594 32 42.
7: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
11: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara. Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564. Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
12: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram Sinangil un 129.95, 2 litre Cooker çelik termos 799.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
16: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
18: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. özkonakkuyumcu.com.
19: Reklamlar.

Özel FM. Gerçekler ve biz. Hazırlayan ve sunan

Selamünaleyküm. Ben psikolog Ramazan Boyacıoğlu. Yeni bir Gerçekler ve Biz programında beraberiz. Bu hafta sizlere yardımcı olmayı düşündüğüm konuların birincisi 16-18 yaşlar arasındaki çocukların oyun arkadaşlıklarıyla ilgili olacak. Artı vaktimiz kalırsa eğitimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? O konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Bu 16-18 yaşlar arasındaki çocuklarımızın beden gelişimleriyle ilgili, duygusal gelişimleriyle ilgili bilgileri, bugünkü konumuz onların oyunları, arkadaşları ve eğitimlerine dikkat edilmesi gereken hususlar olacak. Bu yaş çocukları genel olarak tenis gibi, yüzme gibi bireysel sporlara karşı ilgileri artar. Eğer mümkünse yine benim tavsiyem de çocuklarınızı yüzme öğretin. Faydalı olabilecek oyunları teşvik etmeniz hoş olur, güzel olur. Bireysel sporlara hoş olur, güzel olur. Yani çocuğunuza teşvik etmeniz. Eğer çocuğunuz devamlı bilgisayarın başında ise bunu pek tavsiye etmem. Çünkü artık çocukların bilgisayar karşısında dura dura sosyalleşmeleri zayıf oluyor. Bilgisayara karşı mıyım? Karşı değilim. Ama faydalı olanlarını almak gerekiyor. Faydalı olmayanları almamak gerekiyor. Ama maalesef siz faydalı bir yere girmeye çalıştığınız zaman bile olmayacak bir sürü yerler karşınıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çocuklarınız hani 16 yaşındaysa 17 yaşındaysa dikkat edin derim. Tabii 16-17 yaşındaki çocuğunuza artık böyle inatlaşamazsınız. Çünkü çocuğunuz artık büyük bir çocuk. Sadece ne yaparsınız? Rica edersiniz. Yavrucuğum bak rica ediyorum böyle böyle yapma. Ya da teşvik edersiniz. Ya da bazı konularda onun görüşlerini alırsınız, almalısınız. Fikirlerini yine almalısınız. Erkek çocuklar grup oyunlarından da hoşlanırlar. Mümkünse gruplara, faydalı olan gruplara, güzel olan gruplara katılmasını, yani güzel ahlakla yetiştirilen çocukların gruplarına katılması, güzel fikirlerle yetiştirilen çocukların gruplarına katılmasını tavsiye ederim. Bu çok önemli, hele hele bu asırda bu çok önemli bir husustur. Çocuklarınızı güzel ahlaklı yetiştirilmiş çocukların bulunduğu gruplara devamlı teşvik ediniz. Çocuğunuz oralarda görev alsın. Bu yaştaki çocuklar haliyle müziklere karşı da ilgi duyacaklar. Mümkünse müzikler hakkında da çocuğunuza bilgi veriniz. Böyle karamsar müzikler dinlemesinler. Siz de dinlemeyiniz. Hani böyle karamsar müzikler oluyor. Hani böyle gurbetlik veren, ayrılık veren. Hatta bazen bunlar ilahi gibi de görülüyor. İlahi gibi görülse bile tavsiye etmiyorum ben. Yani karamsar olan, üzücü olan şeyleri mümkünse dinlemeyiniz. Onun yerine siz de çocuklarınızda canlı müzikler, aktif müzikler, pozitif, olumlu müzikler, yani müzik parçalarını dinleyiniz ve çocuklarınıza dinletiniz. Evinizde de onlar dinlensin. Çünkü müziğin de ruh üzerine tesirleri var, insan psikolojisi üzerine tesirleri var. Eğer bir insan karamsar müzik dinlerse, üzücü müzik dinlerse haliyle ruhu da, psikolojisi yapısı da bozuluyor, üzülüyor. Eğer canlı, aktif müzik dinlerse insanlar o zaman ne yapıyorlar? Aktif ve canlı oluyorlar. Müzik deyip geçmemek gerekiyor. Yine bahsettiğim gibi ilahi bile olsa, ilahi gibi görünse bile mümkünse böyle karamsar olmasın, üzücü olmasın. Bu yaştaki gençler, yani 16, 17, 18 yaşlarındaki gençler bağlı oldukları arkadaş gruplarının fikirlerine çok önem verirler. Yani artık anne babanın sözü geçmiyor, bir yere kadar geçiyor anne babanın sözü. Bundan sonra artık geçmiyor. Kimin sözü geçiyor? Çocuğun bağlı olduğu grubunun fikirleri geçiyor. O grubun fikirlerine çocuk çok önem veriyor. Eğer siz zamanında çocuğunuza iyi insanlarla arkadaş olmasına tavsiye ederseniz, o konuda yardımcı olursanız, o konuda çalışmalar yaparsanız çocuğunuz ne yapacaktır? O arkadaşlarının iyi olan fikirlerine değer verecektir. Ama Allah muhafaza siz dikkat etmezseniz çocuğunuz yanlış kişilerle arkadaşlık olursa o zaman çocuk o kişilerin yanlış fikirlerine değer verecektir.
Çocuk onların gözünden düşmemek için ne yapacaktır? Dikkat edecektir. Bazı yanlış şeyler bile yapacaktır. Neden? Arkadaşların gözünden düşmemek için. Arkadaş topluluğu ve bu topluluk içindeki yeri onun en çok önem verdiği şeydir. Bakın, arkadaş topluluğu ve onun nedir? İçinde bulunduğu ortam çocuğun çok önem verdiği bir yerdir. Sizin fikriniz ne kadar doğru olursa olsun, sizin fikriniz ne kadar gerçekçi olursa olsun, çocuğunuz arkadaş grubunun fikirlerini dinleyecek. Gençler dediğimiz çocuklar 16, 17, 18 yaşı. Hatta bu yani ilk öğretimde arkadaşlarının fikirlerine daha çok önem veriyorlar. Bu çağ 16, 17, 18 yaşların çağı ateşli arkadaşlık ve dostluk devridir. Yani çok şiddetli arkadaşlık vardır. Dostluk çağıdır. Hani çok güzel dostluk edinir arkadaşlar için. Hatta okullarda ne yapıyorlar? Çocuklar bazen arkadaşı için kopya çekiyor. Ya da arkadaşı bir konuda hani kopya çekerken bile yakalanmış olsa kendi üzerine bile alabiliyor. Ateşli bir arkadaşlık, yani çok şiddetli bir arkadaşlık oluyor. Dostluk devri oluyor bu devir. Bu bakımda ne yapmak gerekiyor? Yine çocuğunuzu iyi olan çocuklarla, güzel ahlaklı yetiştirmiş çocuklarla arkadaş olmasına çalışmalısınız. Böyle güzel çocuk yetiştiren anne babaların evlerine misafirliğe gidiniz. Onları da misafirliğe çağırınız. Varsa komşularınızda etrafta iyi insanlar, hani iyi aile olmuş insanlar, bizim tabirimizle hani halkımızın tabiriyle helal süt emmiş insanlar ya da kültürlü insanlar, güzel kültürlü tabi, hani değer veren ve kendileri onu yaşamaya çalışan ve çocuklarını da o konuda yetiştirmeye çalışan aileleri bulun, onlarla tanışın ve çocuğunuzla birlikte onlara misafir gidin, onları da misafirliğe davet edin. Bu yaştaki çocuklar karşı cinsten arkadaşlık edinmek ihtiyacını hissederler. 16, 17, 18 yaşları, ama yine bu konu yine biraz maalesef şu anda, bu zamanda, bu asırda maalesef düşmüş görünüyor. Şu anda ilköğretim 3. sınıf çocuklarında bile maalesef işte bu söylemesi biraz ayıp olacak ama psikolog olarak söylüyorum bunu ben. Anneler babalar dikkat etsin diye söylüyorum. Şu anda ilköğretimlerde, yani ilkokul, yani ilköğretim 3. sınıflarda maalesef yani çıkmayı düşünüyorlar. Tabii nereden bunu öğreniyorlar? Daha ilkokul 3. sınıfta bir kız çocuğu erkeklerle çıkmayı nereden öğreniyor? Ya da erkek çocukları kız çocuklarına işte seni seviyorum, gel çıkalım ifadelerini nereden öğreniyor?

çocuklarımızı elimizden geldiği kadar en güzel şekilde, en doğru şekilde yetiştirmeye çalışmak gerekiyor. Evet, çocuklar karşı cinsten kişilerle arkadaşlık edinmek ihtiyacını duyuyorlar. Kızlar erkek çocukların hal ve hareketleriyle ilgilenmeye başlıyorlar. Onlarda nezaket, temizlik, zeka gibi nitelikleri değerlendirmeye başlıyorlar. İşte falan erkek çok zekidir, falan erkek temizdir, falan erkek daha kibardır gibisinden değerlendirmeye başlıyorlar. Erkek çocuklarda kızlardaki güzelliğe ve iyi giyime dikkat ediyorlar. Bunlar bir yerde tabii normal, yani hayatın içerisinde, gelişimin içerisinde normal olan şeyler. İşte anormal olan nedir? Anormal olan bunların maalesef anormal şekilde karşılanması. Yani bu ihtiyaçların anormal şekilde karşılanması, uygun olmayan bir şekilde karşılanması. Yoksa normalde çocukların böyle düşünmeleri, böyle hissetmeleri çocuk psikolojisi açısından, gençlik psikolojisi açısından normal oluyor. Çocuk karşı cinsi sevecek ki, karşı cinsi beğenecek ki artık yavaş yavaş ne yapacak? Ailesinden ayrılacak kişilik olarak kendisi yarınlarda, artık 3 sene sonra, 5 sene sonra, belli bir zaman sonra, o zaman karşı cinsle evlenecek, çocukları olacak. Böylece ne olacak? Anneler babalar yaşlanacak, yeni torunlar olacak, onlar büyüyecek, yaşlı olan anne babalar ölecek. Tabi gençler de ölüyor, çocuklar da ölüyor, o ayrı bir konu ama normal gelişim içerisinde ne demek istiyorum? Yani çocuklar karşı cinsi sevecek, karşı cinsle bir araya gelmek isteyecek, helal dairede geldiklerini kabul edelim, evlenecekler, onların çocukları olacak. Böylece kıyamet kopuncaya kadar ne olacak? Nesiller gelip gidecek. Tabi karşı cinslerin bir araya gelebilmesi için ne oluyor? Kalplerinde, duygularında karşı cinse karşı sevmek oluyor. Yani aşık olmak oluyor. Bunlar bir yerde normaldir. Dediğim gibi anormal olan nedir? Helal dairenin dışına çıkmak anormaldir. Bu çağda gençler başarılı olmaya çok önem verirler. Bir oyunda kazanmak, yeni bir arkadaş bulmak, okulda beğenilmek ona en çok zevk veren şeylerdir. Mümkünse yine çocuğunuzun böyle başarılı olduğu alanları bilmeniz gerekiyor. Tespit etmeniz gerekiyor ve çocuğunuza yardımcı olmanız gerekiyor. Zeka olarak çocuğunuz 8 çeşit zekadan hangisine giriyor? Zeka alanı hangisine giriyor? Çocuğunuzun ilgileri nedir? Yetenekleri nedir? Bunları bilmeniz gerekiyor, keşfetmeniz gerekiyor. Eğer çocuğunuzun zeka alanını bilemezseniz, hangi ilgi duyduğu alanı bilemezseniz, yeteneğini bilemezseniz ve çocuğunuz da bilemezse ne olur? Çocuğunuz maalesef başka alanlara kayabilir, yeteneği olmadığı alanlara kayabilir. Böylece o alanlarda da başarılı olamayacağından dolayı üzülecektir, strese girecektir, hayattan küsecektir. Bu bakımdan bu çok önemli. Çocuğunuz daha 16 yaşından önce yapabilirseniz bunları daha iyi olur. Yani 15 yaşından önce yapabilirseniz daha iyi olur. Yani çocuğunuz hangi zeka alanlarına sahip, hangi yeteneklere sahip, hangi ilgi sahip, hani hangi ilgi alanlarına ilgi duyuyor, bunları bilmeniz gerekir ve çocuğunuza bildirmeniz gerekir ki çocuklar başarılı olsun. Çocuklar kazanmak isteyecekler, haklı olarak kazanmak isteyecekler. Gençtir, kazanmak hırsı olmalıdır. Ama mümkünse yine çocuğunuza bence şunu öğretin: önemli olan sorumluluğumuzu yerine getirmek. Önemli olan bizim üstümüze düşen görevleri yerine getirmek. Yoksa kazanmak ya da kaybetmek bizim için pek problem olmamalı. Kendi sorumluluğumuzu yerine getirmek olmalı. Hatta bununla ilgili güzel bir örnek var. Zamanında Celaleddin Harsemşah diye bir büyük komutan varmış. Komutana demişler ki sen bu savaşı kazanacaksın demişler. O demiş ki ben kazanmak için savaş yapmıyorum. Peki niçin yapıyorsun? Ben demiş görevim olduğu için bunu yapıyorum. Yani benim görevim askerlerimi en güzel şekilde eğitmek, askeri gücümü, silahlarımı, atlarımı en güzel şekilde hazırlamak ve Allah için savaş yapmaktır. Allah beni mağlup ettirir ya da kazandırır. O benim meselem değil demiş. Yani kazancı veren, başarıyı veren Allah'tır. Mağlup veren de Allah'tır. Allah beni mağlup eder, ettirir

0: da başarılı ettirir. O Allah'ımızın bileceği iştir. Ben onu karışamam demiş bu şahıs Celaleddin Harzemşah, büyük komutan ve savaşların çoğunda hep başarılı olmuş. Şimdi burada bu örneği alıp biz çocuklarınızı ders çalışma yöntemiyle olsun, başka yarışmalarda olsun, hangi yarışmalarda olursa olsun bence bu şuuru vermek gerekiyor. Yani ben sorumlu olduğum için çalışıyorum. Benim görevim bu yarışmayı en güzel şekilde hazırlanmak. Benim görevim elimden geleni en güzel şekilde yapmak diye bir kişi yarışmaya girmesi normaldir. Böyle olursa sınav stresi de olmaz, yarışma stresi de olmaz. Samimi olur o kişi ve o kişi de gerçekçi olmuş olur. Gerçekçi düşünceye sahip olmuş olur. Yoksa nedir? Çalışır. Mesela bir yarışmaya girer. Yarışır. Son 5 dakikada kaybedebilir. Kaybettikten sonra ne yapar? Bütün dünyası yıkılabilir. Bunu sınava girecek bütün çocuklarınız için, yarışmalara girecek bütün insanlar için değiştirebilirsiniz. Yani hani versiyon hale getirebilirsiniz. Bu bir yerde büyükler için de bunu biz şöyle değiştirebiliriz. Mesela bir baba niçin evinden çıkar gider çalışır? İşte akşama kadar niçin para kazanmak için çalışır? Para kazanmak için mi çalışır? İşte asıl amaç ne olması gerekiyor? Asıl amaç görevi çalışmak olduğu için olmalı. Yani Allah'ın rızasını kazanmak için olmalı. Yani yoksa ben aylık şu kadar bir kazancım olsun gibi çalışmak bir yerde yanlıştır. Kazancı belki de Cenab-ı Allah daha çok verecektir. Bunu şöyle açık bir örnekle anlatayım. Mesela birisi diyor ki benim aylık gelirim işte 2000 TL olsun diyor. Ona göre çalışayım diyor. Eğer bu kişi hiç öyle düşünmese, benim görevim çalışmak olduğu için çalışıyorum dese, dolayısıyla o kişi ne yapmış oluyor? Kendi rızkını kendisi sınırlamış oluyor. Bunu da dikkat etmek gerekiyor büyükler olarak. Neden bunu anlattım? Çünkü büyüklerin düşünceleri gerçekçi olursa gençlerin de düşüncesi gerçekçi olur, çocukların da düşüncesi gerçekçi olur. Büyüklerin düşüncesi doğru olursa gençlerin de çocukların da düşünceleri ne olur? Doğru olur. Doğru düşünce içerisine giren gençler, çocuklar ne yaparlar? Doğru hareket yaparlar. Çocuklar, gençler doğru hareket yaptıkları zaman ne olur? Strese girmezler, korkulara girmezler, kaygılara, endişelere kapılmazlar ve mutlu olurlar. İnsanoğlu yine endişeye kapılacak, yine üzülecek, korkuya yine girecek ama o korku bir parça olur. Yani fazla aşırı stres olmaz. Nasıl olmaz? İşte böyle gerçekçi düşüncelerle yaşarsa bir insan olmaz. Yani itikadı düzgün olursa, itikadı gerçekçi olursa, düşünceleri gerçekçi olursa kişi ne yapar? Hiçbir endişeye girmez, korkuya girmez. Girse de çok az girer, hemen de o endişeden, korkudan, kaygıdan kurtulur. Bu çocuklar, gençleri bahsediyorduk. Böyle 16, 17, 18 yaşlarındaki çocukları bahsediyorduk. Beğenilmek isterler. Evde beğenilmek, okulda beğenilmek, arkadaş çevresinde beğenilmek isterler. Mümkünse siz de çocuğunuzun artı özelliklerini, olumlu özelliklerini bulun ve kendisini de bildirin. Kendisine söyleyin. Yani bak senin şuran çok iyi, buran çok güzel, senin şuranla çok gurur duyuyorum gibisinden çocuğunuzun beğendiğiniz özelliklerini kendisine bildirin ki insanoğlu beğenilmek istiyor, sevilmek istiyor, insanoğlu saygı duyulmak istiyor. Çocuklar daha belki de saygı duyulmak istemez gençler ama beğenilmek istiyorlar. Bu bakımdan çocuklarınızın artı özelliklerini, olumlu özelliklerini bulun, öğrenin ve onlara geri dönüşüm olarak söyleyin. Senin şuranı çok beğeniyorum, bak senin şu özelliğini çok beğeniyorum, bak diyebilirsiniz. Hatta annene yardım etmişsin, aferin sana diyebilirsiniz, seni tebrik ederim diyebilirsiniz ki çocuklar motive olsunlar. Evet, bu yaştaki çocukların bir sahadaki eksikliklerini diğer bir sahada aşırı gayrı sarf ederek kapatma eğilimleri görülür. Bu da normal bir olaydır. Yani çocukların bir konuda eksiği var. Çocuk da haklı olarak, genç de haklı olarak ne yapacaktır? Dengeyi yakalayabilmek için, dengeyi bulabilmek için başka bir sahada üstün olmak isteyecektir. Evet, şimdi gelelim. Bu çağın sonunda genç kızlar ve erkekler bir arada bulunmaktan, birlikte gezmekten, birbirlerine yardım etmekten çok hoşlanıyorlar. İşte görüyorum ben maalesef bazı yerlerde çok zor durumda oluyorlar. lütfen onu da dikkat etmek gerekiyor, bakmak gerekiyor. Yani çocuğunuz dershaneye mi gönderdiniz? Dershanenin saat çıkışı kaçtadır? İşte ona göre gidip çocuğunuzu oradan alınız. Dershaneye gönderiyorsanız çocuğunuzu çıkma saatinde gidin, orada bekleyin, alınız. Okulda çıkma saatinde gidip okuldan alınız. Bunlara dikkat ediniz. Çocuklar şu anda bir ateş çemberi içerisinde. Hem içinden gelen ateş var, fıkır fıkır kaynayan ateş var. Hem de maalesef işte bazı işte gerek basın organları, gerekse işte televizyondaki programlarla çocukların bu ateşi ne yapmış oluyor? Körüklenmiş oluyor. Bunu dikkat etmek gerekiyor. Lütfen çocuğunuzu yalnız bırakmamaya çalışın. Hele hele kız çocuğunuz ise hiç hiç yalnız bırakmamaya çalışın. Maalesef ortam pek hoş değil. Ve içinden de çocuğun ne yapıyor? İçinden geliyor. Bunlar içinden geliyor. Genç kızlar, erkekler karşı cinse bir arada bulunmaktan, bir arada gezmekten hoşlanıyorlar. Böyle hoşlandıkları için gezmek, dolaşmak istiyorlar. Bunu dikkat etmek gerekiyor. Bu yaşlardaki genç, bunu yine psikolog olarak söylüyorum, genç karşı cinsten bir arkadaş bulamazsa veya bu hususta herhangi bir hayal kırıklığına uğrarsa genç ne yapıyor? Kendi cinsinin bir arkadaş edinme yoluna gidebiliyor. Genç gelecekteki hayat arkadaşında bulunması gereken nitelikleri ciddi bir şekilde düşünmeye başlıyor. Yani ben kiminle evleneyim? Ben nasıl birisiyle evlenmek istiyorum? Şöyle şöyle şöyle birisiyle evlenmek istiyorum diye ne yapıyorlar? Gençler artık kafa yoruyorlar. Siz de anne baba olarak ne söyleyiniz? Hayırlısı olan olsun yavrum deyiniz. Hayırlı olanla evlen deyiniz. Allah sana hayırlı eş versin deyiniz. Allah ailemize hayırlı bir eş versin deyiniz. Çocuğunuzun ufkunu açınız. Hem bakış açısı genişlemiş olur, hem de gerçekçi düşünmeyi kazanmış olur, hem de ileri bir bakış açısını kazanmış olur. Maalesef evliliklerde şu anda bunlar pek düşünülmüyor. Düşünülmediği için de bazı evlilikler perişan oluyor. Siz anne baba arkadaşlarımız, evlenme çağına gelen çocuklarınıza, işte 16, 17, 18 yaş gelen çocuklarınıza, biraz daha da yine dediğim gibi bu düştü biraz daha böyle. Yani artık maalesef çocukların karşı cinsle olan düşünceleri, yani düşürdü demek ne demek, yani bu 15, 14, 13 yaşlarına kadar maalesef düştüğü için, bakın çocuğunuzun ağzından çıkan konuşmalara bakarsınız, dikkat edersiniz. Evet, niçin bu konuya girdim? Çünkü çocuklar lise 1, lise 2, lise 3'e gelen artık çocuklar, yani 16, 17, 18 yaşına gelen çocuklar ne yapıyorlar? Artık gelecekte kiminle evleneceğine dair düşünmeye başlıyor. Ben nasıl birisiyle evleneyim diye düşünmeye başlıyor. Evet, erkek çocuklar sporlara büyük düşkünlük gösterirler bu zamanda. Bu çağın sonunda erkek ve kız çocukları arasındaki olgunluk farkları artık yavaş yavaş yok olur. Bu yaştaki çocuklar çok okumayı devam ederler. Erkek çocukları daha çok böyle macera romanlarını, ilim ve fen, esrarengiz olaylardan söz eden kitaplardan hoşlanırlar. Öyle filmlerden hoşlanırlar. Macera filmleriyle hoşlanırlar. İlimle ilgili, teknolojiyle ilgili filmlerle hoşlanırlar. Okudukları şeyler nitelik ve güçlük bakımından kızlarınkinden biraz daha üstündür. Kızlar bu hususta biraz daha böyle sevgi kitapları okurlar. Hani maalesef aşk kitapları, roman kitapları okurlar. Öyle filmleri seyrederler, öyle dizileri seyrederler, pembe diziler seyrederler. Kız çocukları, bunları da yine dikkat etmek gerekiyor. Evet, çocuklarla ilgili, yani çocuk dediğimiz 16, 17, 18 yaşları arasındaki çocuklarla ilgili sizlere bu hafta yardımcı olmaya çalıştım. Sözün özü olarak çocuklarınız, hani 16, 17, 18 yaşlarında çocuklarınız varsa, iyi ahlaklı yetiştirilmiş çocuklarla arkadaş olmalarına çalışın. İyi insanlarla arkadaş olmalarına çalışın. Dikkat edin lütfen evdeki televizyon programlarınıza dikkat edin, bilgisayarlara dikkat edin. Hani böyle yasak getirmekle bir şey hallolmuyor. Mümkünse çocuklarınızı güzel bir şekilde ikna etmeye çalışın. Ama daha da önemlisi şu, çocuklarınız 16 yaşına gelmeden önce 15, 14, 13, 12, 11, 10 yaşlarında iken bunları dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü gittikçe artık çocuklarımız ne yapıyorlar? Büyüklerin elinden çıkıyorlar, halk tabiriyle. Artık büyüklerin sözünü pek dinlemiyorlar. Kendi fikirlerini, kendi değer yargılarını artık oluşturuyorlar. Bu konuda çocuklarınızla istişare yapınız. Bazı konularda onların fikirlerine sorunuz. evinizde mümkünse böyle hani onların fikirlerini alınız, onların fikirlerine saygı gösteriniz. Çocuğunuz desin ki bizim iyi bir ailemiz var, iyi bir annem var, iyi bir babam var. Daha doğrusu iyi bir ailemiz var desin, ailemiz fikrini benimsesin, biz fikrini benimsesin. Yani iyi bir ailemiz var dediği zaman o iyi bir grup olaraktan bunu çocuk düşünür. İyi bir grubumuz var gibi olur bu söz. İnşallah güzel çocuklar yetiştirirsiniz. Ben de sizlere yardımcı oluyorumdur. Her zamanki duamızla, isteğimizle, temennimizle bu haftaki programımızı kapatalım. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri duymanızı, gerçekleri okumanızı, gerçekleri dinlemenizi, gerçekleri anlatan ne varsa evinize almanızı, gerçeklere götüren yollarda yürümenizi ve gerçek mutluluğa ulaşmanızı dilerim.
1: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan Boyacıoğlu.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Kehf 10. Ashab-ı Kehf'in duası. Hani zamanın birinde o gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz, bize yüce katından bir rahmet bahşet ve bizi içine düştüğümüz şu durumdan dolayı doğru bir sonuca ulaştıracak bir bilinçle donat, dediler.

0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
1: Aracı. Soğuk bir kış günüydü. İsa okula giderken fakir bir çocukla karşılaştı. Zavallının sırtında palto yoktu. Ayağındaki yırtık ayakkabının su aldığı her halinden belliydi. İsa içinin titrediğini hissetti. Kendi ailesi pek varlıklı değildi ama kimseye muhtaç olmadan geçinip gidiyorlardı. Yoksul çocuğu takip etmeye başladı. Onun kendi okullarına girdiğini görünce şaşırdı. Daha önce onu gördüğünü hatırlamıyordu. Ona yardım edebilmek için ne yapması gerektiğini düşündü. Bir çıkar yol bulamadı. 2 yıldır giydiği botunu çıkarıp ona verse, kendisinin de giyebileceği bir başka botu yoktu. Öğle tatilinde yoksul çocuğu buldu. Kendisiyle arkadaş olmak istediğini söyledi ve onunla hemencecik kaynaştı. Zavallının babası birkaç yıl önce ölmüştü. Annesi ve 2 küçük kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Mahalleye yeni taşınmışlardı. İsa çantasındaki bisküvileri onunla paylaştı. Akşam babasına, "Öğretmenimiz bir ödev verdi. Fakirlerin nasıl yardım edildiğini araştıracağız," dedi. Babası ona bazı tavsiyelerde bulundu. Fakirlere nasıl yardım edileceğini söyledi. Ertesi gün İsa okuldan çıkınca doğruca Yoksullara Yardım Vakfı'na gitti. Orada gördüğü temiz yüzlü bir adama fakir arkadaşının halini anlattı ve ona yardım etmelerini söyledi. Bu iyi kalpli adam İsa'nın davranışını çok beğendi ve onu kutladı. Arkadaşının nerede oturduğunu öğrenmesini istedi ve ona şunları söyledi. "Senin gibileri hem Allah hem de peygamber sever. Çünkü sen Peygamber Efendimizin şu hadisine uygun davrandın."
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدال على الخير كفاعله رواه الترمذي.
1: Hayır yapılmasına aracı olan hayır yapmış gibi sevap kazanır. Tirmizi İlim.
0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Çok sözümüz var.

Bumerang. Bumerang. Gözlerin yuvalarından fırlayacağı o günde insanların kalbini en çok işgal edecek duygunun dehşet olacağına kuşku yok. Anne babanın kendi çocuğundan kaçacağı ölçüde herkes kendi derdinde olacak o gün. İşlenen bütün günahlar için en başta kendilerinin suçlanacaklarını bilen şeytanlar kaçacak delik arayacaklar. Ne ki mahşerin düzlüğü onlara bu imkanı vermeyecek. Sonra sağ ya da sol tarafından amel defterleri verilecek herkese. Gözler sayfalar arasında gezinirken dikkat ve endişe aynı anda okunacak gözlerde. Ve hayretle diller şunu söyleyecek. Vay canına, bu defter en küçük şeyi bile yazmış. Defterinin günaha ayrılmış sayfaları daha çok olanlar, bir yandan pişmanlık duygusu yaşarken, bir yandan da terazinin önüne geldiklerinde kara kara kendilerini nasıl savunacaklarını düşünmeye başlayacaklar. Kim bilir, belki de filmlerde izlediğimiz mahkeme sahnelerine taş çıkartacak sahneler yaşanacak. Herkes aslında kendisinin suçlu olmadığını kanıtlamak için suyu yukarıya akıtmak isteyecek. Kurtarır ümidiyle küçücük bahanelere bile can simidi gibi sarılınacak. Bu kimselerden bazıları kendilerinin hiçbir suçu olmadığını, omuzlarına taşıyabileceğinden ağır yük konduğu için günah işlemek zorunda kaldıklarını iddia edecek. Mesela, neden sabrı terk ettin sorusuna, o denli katlanılmaz musibetlere maruz kaldım ki başka seçeneğim yoktu diyecek. Adil-i Hakim ise her bir savunmaya karşı has bir kulunu örnek gösterecek. Bu gibi musibeti bahane edenlerin karşısında misal olarak Eyüp aleyhisselamı koyacak. İşte bu denli ihtişamlı, bu denli büyüktür Eyüp aleyhisselamın sabrı. O kadar ki vücudunun her yerinde oluşan yaralardan çıkan kurtlar, kalbine ve diline kadar iliştiği halde, şükürden geri durup da şikayete yöneldiği görülmemiştir. En son kulluk vazifesini yerine getirmemeye başladığı anda, halini Allah'a arz etmiş ve şifa talep etmiştir. O da yine kendi rahatı için değil, kulluk vazifesini düşünerek. Halbuki onunkisinden çok daha basit bir hastalığa yakalanan çoğu insan başlardı hemen ah vah edip inlemeye. Sonra yetinmez, hemen yanındakilere şikayet diliyle halini anlatmaya başlardı. Yok efendim, neden o hastalık onu bulmuş, bu kaderin kendisine yaptığı büyük bir haksızlıkmış vesaire. Gayretullah'a dokunan da işte musibete uğrayan kişinin böylesi bir tavır içine girmesidir. Yani Allah'ın kendi üzerindeki tasarrufu hakkında sabırla razı olmaya çalışacak yerde onun rahmetini itham edecek tarzda bir başkasına şikayette bulunmasıdır. Oysa ki kendisine musibet isabet edenin bu hali çekmekte olduğu acıları iki katına çıkarmaktan başka bir işe yaramaz. Çünkü bu tavrıyla bedeninde çektiği acılara kendisine haksızlık yapıldığı düşüncesinden neşet eden acıyı ilave eder. Bedeninde hak etmediği bir hastalığın acısını çekiyor olduğu düşüncesi hastalığını gözünde olduğundan çok daha büyütür. Böylelikle tahammül imkanını bütünüyle ortadan kaldırır. Eyüp aleyhisselamın onca acıya tahammül edebilmesinin sırrı İşte bu noktada gizlidir. O bir kul olduğunun bilincindedir ve bir kul olarak en başta Rabbinden gelen müsbet şeylere şükür, menfi şeylere sabır göstermesi gerektiğinin farkındadır. Ayrıca kulluğunun ölçüsünün kendisine isabet eden musibete ne ölçüde tahammül göstereceği olduğunu da bilmektedir. Dolayısıyla onun tahammülüne eşlik eden düşünce, haksız bir uygulamanın kurbanı olmak değil,
tahammülü ölçüsünde kemale ereceği ve büyük bir mükafata mazhar olacağı düşüncesidir. En sonunda kurtlar kalbine ve diline eriştiğinde de korktuğu nokta kulluk edemeyeceği bir konuma düşeceği endişesinden başka bir şey değildir. Aksi takdirde Eyüp aleyhisselam gibi bir sabır kahramanı Rabbinin bedeni üzerindeki tasarrufuna hiç kuşku yok ki sabretmeye devam ederdi. Açıkçası Eyüp aleyhisselamın bize öğrettiği ondan gelene tevekkül içinde tahammül etmektir. Mükafatını da ondan umarak. Sabrı çoğaltan ilimdir. Hızır'la Musa aleyhisselam arasında yaşananlarda bize sabırla ilim arasındaki sıkı ilişki hakkında çok şey söyler. Bilindiği gibi Musa aleyhisselam bir gün Yahudilere hitap ederken ilginç bir soruya muhatap olur. İçlerinden biri ona Allah'ın en alim kulu kendisinin olup olmadığını sorar. Musa aleyhisselam bu soruya evet cevabı verir. Fakat kendisine bu konuda yanıldığı bilgisi ulaşmakta gecikmez. Dahası kendisinden daha bilgili olduğu bildirilen zatla buluşması istenir. Ve Musa aleyhisselam yola koyulur. Bir nehrin kenarında kayanın üzerinde oturur halde bulduğu o zata kendisiyle arkadaşlık etmek istediğini söyler. Hızır aleyhisselam bu teklifi hemen kabul etmek istemez. Gerekçesi ise gayet manidardır. Sen benimle arkadaşlığa sabredemezsin. Ve ilave eder, iç yüzünü kavrayamadığın şeye nasıl sabredeceksin? Nitekim arkadaşlıkları boyunca Musa aleyhisselamın iç yüzünü kavrayamadığı bazı olaylar vuku bulur ve Hızır aleyhisselamın başta söylediği gibi o bunlara sabredemez. Mesela bunlardan birinde ikisinin de bindiği bir gemiyi deler Hızır aleyhisselam. Hazreti Musa'nın buna tepkisi kendi şeriat ilmi çerçevesinde olur. Geminin içindekileri boğmaya mı çalışıyorsun? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın. Oysa ki işlerin iç yüzü hakkında bir bilgiye sahip olan Hızır aleyhisselam, bindikleri geminin az sonra şakiler tarafından ele geçirileceğini izni ilahiyle görmüş ve gemiye zarar vererek meta olarak değerini düşürmek istemiştir. Bunda da başarılı olmuş ve şakiler gemiye el koymaktan vazgeçirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de geçen bu ibretli kıssanın bize söylediği, insanın dış görünüşe göre zarar gibi görünen şeylerin Allah katındaki sırlarını bilmesi halinde o zararın aslında bir fayda olduğunu anlayabileceğidir. İşte sabrı çoğaltan da böylesi bir ilimdir. İnsan hakikaten kendisine isabet eden ve zarar gibi görünen musibetin kendisi için aslında bir fayda olduğunu anladığında, yani işin iç yüzünü kavrayabildiğinde sabır gösterir. Aksi takdirde göstermez. Mesela bedenine ilişen bir hastalığa insan dış görünüşüyle baksa hem kendisini işinden gücünden eden hem de sürekli acı veren bir beladan başka bir şey değildir. Hastalığın devamı halinde bu bakış açısı insanı Allah'ın rahmetini ve adaletini sorgulamaya kadar götürür. Daha kötüsü içinde nefret hissinin doğmasına neden olur. Buna mukabil hastalığın kendisini Rabbine yönelttiğini, onu düşünüp, ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapmaya vesile olduğunu, zaten Rabbinin kendisine bu yüzden hastalık isabet ettirdiğini kavrayan biri, değil hastalıktan şikayet etmek, şükreder. Musibete sabrın mükafatını düşünerek şükrünü ziyadeleştirir. Açıkçası işin özü ilimdir. Nitekim kardeşlerinin biricik olduğu Yusuf'un öldüğünü haber verdiklerinde, Yakup aleyhisselamın gösterdiği sabrın ardında da ilim vardır. Yakup aleyhisselam ilmi sayesinde Allah'ın her şeyi takdir ederse bir hikmete binaen takdir edeceğini, mutlak manada sonu adaletsizliğe ve abesiyete çıkacak bir fiili yaratmayacağını bilmektedir.
ayrıca çok sevdiği oğlunun öldüğüne dair kesin bir delil olmadıktan sonra Allah'ın rahmetinden ümit kesmenin ubudiyete yakışmayacağının da farkındadır. O eğer böyle bir ilme sahip olmasaydı, hiç kuşkusuz biricik oğlunun ölüm haberiyle yıkılıp heder olur giderdi. Kadere isyan duygusuyla ve Allah'ın adaletinden meyus olup belki imanından bile olabilirdi. Sonuç olarak sabır dediğimiz kavram günümüzün popüler kültür içinde anlaşıldığı şekliyle ne basit bir duygusal dayanıklılık ne de musibetin ardından mecburiyet duygusuyla gelen basit bir katlanmadır. Sabır çok daha derinde imanın en başta gelen rüknüdür. Bundan dolayı Allah'a ve ahiret gününe imanın olmadığı yerde sabırdan bahsedilemez. Çünkü sabır, Allah'ın menfi ya da müsbet her türlü tasarrufuna rıza ve dünya hayatında insanın başına gelen ümitsizliğe sevk edici her türlü bela, afet, musibet ve haksızlığın ahirette dahi olsa en sonunda adil bir yargılamayla adalet çizgisine çekileceği inancında kökleşir. Bunun dışındaki tüm sabır tanımları günümüz popüler sabır algılamalarında olduğu gibi köksüz ve temelsizdir. Zaten medyada sabırla ilgili geçen tüm haberlerin sabırdan çok sabırsızlıkla ilgili olmasının sebebi de bu değil mi?

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe, Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. YCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dost doğru yoldan sapmış olur.
18: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
19: Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mümtehine 4-6. Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı.
2: Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık, sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin.
1: Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
2: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 749.95, altılı Uludağ maden suyu 39.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
2: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
3: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 11.
4: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
6: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Kur'an-ı Hakîm'in açıklamalı meali. Fatiha Suresi. Mekke'de risaletin başlangıcında nazil olmuş olup 7 ayettir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Bütün hamdler, övgüler, alemlerin Rabbi Allah'adır.
2: Errahmanirrahim.
1: O Rahmandır, Rahim'dir.
2: Maliki yevmiddin.
1: Din gününün, hesap gününün tek hakimidir.
2: İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.
1: Haydi öyleyse deyiniz, yalnız sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız.
2: İhdinas sıratal müstakîm.
1: Bizi doğru yola, sana doğru varan yola ilet.

0: Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Amin. Bakara Suresi. Bakara Suresi, Medine döneminde hicretten hemen sonra nazil olmaya başlamış ve takriben 10 yıla yayılan vahiy parçaları halinde devam etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olup 286 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif Lam.

0: yuflihun.
1: O müttakiler ki görünmeyen aleme inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden hayır yolunda harcarlar.

hem sana indirilen kitabı, hem de senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. Ahirete de kesin olarak onlar inanırlar.

İşte bunlardır Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlar. Ve işte bunlardır felah bulanlar.

İnkara saplananları ise ister uyar ister uyarma. Onlar için birdir. İmana gelmezler.

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de bir perde inmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır.

Öyle insanlar da vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Oysa iman etmemişlerdir.

Akılları sıra Allah'ı ve iman edenleri aldatmayı kurarlar. Kendilerinden başkasını aldatamazlar da farkında değiller.

0: Kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını daha da ilerletti. Bu yalancılık ve samimiyetsizlikleri sebebiyle bunlara gayet acı bir ceza vardır.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
0: Ne zaman onlara yeryüzüne fesat saçmayın denilse, biz sadece barışçıyız, ortalığı düzeltmekten başka işimiz yok derler.
1: أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Gözünüzü açın. Bunlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin şuurları yok, farkında değiller.

Ne zaman onlara, şu güzel insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denilse, yani o beyinsizlerin inandıkları gibi mi inanalım derler. Asıl beyinsizler kendileridir de farkında değiller.

0: Bunlar iman edenlerle karşılaştıkları vakit biz de müminiz derler. Fakat şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında da emin olun biz sizinle beraberiz. Biz onlarla alay ediyoruz derler.
1: Allahu yestehzi'u bihim ve yamutuhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah da kendileriyle alay eder ve azgınlıklarında onlara mühlet verir. Böylece onlar bir müddet başıboş dolaşırlar.

İşte onlar hidayeti verip dalaleti satın aldılar. Ama bu kârda bir ticaret olmadı. Çünkü kâr yolunu tutmadılar.

0: Bunların durumu, aydınlanmak için ateş yakan bir kimsenin durumuna benzer. Ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz, Allah onların gözlerinin nurunu giderir ve karanlıklar içinde bırakır. Onlar da göremez olurlar. Sağır, dilsiz ve kördürler onlar. Onun için Hakk'a dönmezler.
1: اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ

Yahut onların durumu gökten sağanak halinde boşanan ve içinde yoğun karanlıklar, gök gürlemeleri ve şimşekler bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumuna benzer. Yıldırımların verdiği dehşetle ölüm korkusundan parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Fakat Allah kafirleri çepeçevre kuşatır.

Şimşek neredeyse gözlerini köreltecek. Önlerini aydınlattı mı ışığında yürürler. Şimşek sönüp karanlık çökünce de dikilir kalırlar. Allah dileseydi kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Allah gerçekten her şeye kadirdir.

Ey insanlar! Hem sizi hem de sizden önceki insanları yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Böyle yapmakla her türlü zarardan korunmayı ümid ediniz.

O Rabbinize ki, yeryüzünü size bir döşek, göğü de bir kubbe yaptı. Gökten yağmur indirip, onunla size rızık olarak çeşitli mahsuller çıkardı. Öyleyse siz gerçeği bilip dururken, sakın Rabbinize eş koşmayın.

Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an'ın Allah sözü olduğu hakkında şüpheniz varsa, haydi onun surelerinden birine benzer bir sure meydana getirin. Ve Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın. İddianızda tutarlıysanız.

Bunu yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, çırası insanlarla taşlar olan ve kâfirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının.

İman edip makbul ve güzel işler yapanları müjdele. Onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Öyle cennetler ki ne zaman meyvelerinden kendilerine bir şey ikram edilirse, bu daha önce de dünyada yediğimiz şey diyecekler. Oysa bu onların aynısı olmayıp benzeri olarak kendilerine sunulacaktır. Orada onların tertemiz eşleri de olacak ve onlar orada devamlı kalacaklardır.

Allah gerçeği açıklamak için bir sivrisineği, hatta onun ötesinde olan bir şeyi misal getirmekten çekinmez. İman edenler, onun Rablerinden gelen gerçek olduğunu bilirler. Kafirler ise, Allah böyle misal vermekle ne kastediyor derler. Allah bu misal ile birçoklarını şaşırtır. Yine onunla birçoklarını yola getirir. Ancak bununla fasıklardan başkasını şaşırtmaz.

Bu fasıklar o kimselerdir ki Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın kurulmasını istediği bağları koparır ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte bunlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

Ey kafirler! Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz ki? Siz ölüyken size hayatı veren O'dur. Şunu bilin ki, tayin ettiği vade gelince sizi öldürecek, yine diriltecek ve sonunda O'nun huzuruna götürüleceksiniz.

Odur ki, yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Sonra iradesi yukarıya yönelip orayı da yedi gök halinde sağlamca nizama koydu. O her şeyi hakkıyla bilir.

Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği vakit, onlar, oradaki nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahluk mu yaratacaksın? Oysa biz sana devamlı hamd, ibadet yapıp seni tenzih etmekteyiz dediler. Allah, ben sizin bilmediğiniz pek çok şey bilirim buyurdu.

Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Müteakiben önce onları meleklere göstererek iddianızda tutarlıysanız, haydi bana şunları isimleriyle bir bildirin bakalım dedi.

Sübhansın ya Rab! Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin, dediler.

Allah, Adem, eşyanın isimlerini onlara sen bildir, dedi. O da isimleriyle onlara bildirince, Allah buyurdu, ben size demedim mi ki, göklerin ve yerin sırlarını ben bilirim. Ve ben sizin gizli açık yapmakta olduğunuz her şeyi de bilirim.

O vakit meleklere, Adem'e secde edin dedik. İblis dışındaki bütün melekler secde ettiler. İblis bunu yapmadı. Kibrine yediremedi ve kafirlerden oldu.

Ve dedik ki, Adem, eşinle birlikte cennete yerleşin. Oradaki nimetlerden istediğiniz şekilde bol bol yiyin. Sadece şu ağaca yaklaşmayın. Böyle yaparsanız zalimlerden olursunuz.

0: بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Derken şeytan onların ayaklarını kaydırarak içinde bulundukları nimet yurdundan çıkardı. Biz de haydi dedik. Birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Siz orada belirli bir süre ikamet edip yararlanacaksınız.

Büyük pişmanlık duyan Adem, Rabbinden bir takım kelimeler öğrenip onlara göre hareket etti. Rabbine yalvardı. Allah da tövbesini kabul etti. Zaten o tövbeyi kabul eder. Merhameti boldur.

Dedik ki, inin oradan hepiniz. Artık ne zaman benden size doğru yolu gösteren rehber gelir de, kim ona uyarsa, onlara hiçbir korku olmayacak, hiç üzülmeyecekler de.

İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

Ey İsrail'in evlatları! Hatırlayın ve düşünün size ihsan ettiğim nimetimi. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size karşı ahdimi yerine getireyim ve yalnız benden korkun.

0: sizin yanınızda bulunan Tevrat'ı tasdik etmek üzere indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin başını siz çekmeyin. Ayetlerimi az bir fiyatla, yani dünya menfaati karşılığında satmayın. Asıl bana karşı gelmekten sakının.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Hakkı batıla karıştırmayın. Bile bile gerçeği gizlemeyin.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
0: Hem namazı tam kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber siz de namaz kılın.

Halka iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz yoksa? Halbuki siz Tevrat'ı okuyup duruyorsunuz. Artık aklınızı başınıza almayacak mısınız?

Sabır göstererek, namazı vesile ederek Allah'tan yardım dileyin. Gerçi bu çok zor bir iştir. Fakat içi saygıyla ürperenlere değil,

İçi saygı dolu olan bu müminler, Rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini iyi bilirler.

Ey İsrail'in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizin atalarınızı diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın.

Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse başkasının yerine bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez. Hiç kimseden fidye alınmaz. Hem onlara yardım da edilmez.

Hem sizi en feci işkencelere uğrattıkları zaman, Firavun'un adamlarından kurtardığımızı da hatırlayın. Onlar sizin dünyaya gelen erkek çocuklarınızı kesiyor, kız çocuklarınızı ise kötülük için hayatta bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbiniz tarafından çetin bir imtihan vardı.

Yine hatırlayın ki sizin geçmeniz için denizi yarmış, sizi kurtarıp siz bakıp dururken gözlerinizin önünde Firavun hanedanını boğmuştuk.

Ve bir vakit Musa'ya 40 gecelik bir süre ayırmıştık. Ama siz Musa'nın ayrılmasından az sonra buzağıyı ilah edinip öz canınıza kıymıştınız.

0: Bundan sonra şükredesiniz diye biz sizi affettik.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Musa'ya kitap ve Furkan'ı verdik. Ta ki doğru yolda yürüyebilesiniz.

Musa kavmine dedi ki, ey kavmim, sizler buzağa tutulmakla kendinize çok yazık ettiniz. Derhal yaradanınıza tövbe edin. Allah yolunda kendinizi öldürün. Böyle yapmanız sizi yaratan nezdinde daha hayırlıdır. Böylece Allah da sizin tövbelerinizi kabul etsin. Çünkü O tövbeleri çok kabul eder. Merhamet ve ihsanı boldur.

0: Bir zamanda, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız dediniz. Bunun üzerine derhal sizi yıldırım çarptı, siz de baka kaldınız.
1: ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Siz bir müddet ölü vaziyette kaldıktan sonra şükredersiniz ümidiyle sizi dirilttik.

üzerinize bulutları gölge yaptık. Size kısmet ettiğimiz helal hoş rızıklardan yiyesiniz diye kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Fakat nankörlük etmekle onlar bize değil, kendilerine yazık ediyorlardı.

Bir zamanda şöyle dedik: şu şehre girin ve orada istediğiniz yerden bol bol yiyin. Şehrin kapısından secde ederek saygılı bir tavırla girin ve affet bizi ya Rabbena, Hıtta deyin ki suçlarınızı affedelim. İyilik yapanların mükafatlarını daha da arttıracağız.

Ne var ki o zalimler sözü değiştirip başka şekle koydular. Biz de o zalimlere itaat dışına çıktıkları için gökten

Musa kavmi için su arayıp Allah'a yalvarmıştı. Biz de asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine o taştan 12 pınar fışkırmış, her bölük kendine mahsus pınarı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin için, fakat sakın yeryüzünde fesat çıkararak taşkınlık yapmayın demiştik.

0: الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Bir vakit şöyle dediniz: Musa, biz bir çeşit yemeğe imkanı yok katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da yerin bitirdiği sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından çıkarsın. Musa da ne o dedi. Siz daha üstün olanı vererek daha düşük olanı mı almak istiyorsunuz? Pekala, şehre inin. İşte istediklerinizi orada bulursunuz. Üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası basıldı. Ve neticede Allah'tan bir gazaba uğradılar. Evet, öyle oldu. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Öyle oldu. Çünkü onlar isyan ediyor ve haddi aşıyorlardı.

İman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiiler, her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve ameli salih işlerse, elbette onların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlar için herhangi bir korku olmadığı gibi, kendilerini üzecek bir şeyle de karşılaşmazlar.

Ey İsrail'in evlatları! Bir vakitte Tevrat'ı uygulayacağınıza dair sizden söz almış, sonra bu ahdi bozduğunuz için dağı üzerinize kaldırarak demiştik ki, size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve muhtevasını iyi inceleyip ders alın ki kötü akıbetten korunasınız.

Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Eğer üzerinizde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, elbette hüsrana uğrayanlardan olurdunuz.

Bunu hem bu hadiseye şahit olanlara hem de sonradan gelecek olan nesillere bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten korunacaklara da bir öğüt kıldık.

Bir vakitte Musa kavmine, Allah bir sığır kesmenizi emrediyor demiş, onlar da, ay sen bizimle alay mı ediyorsun diye cevap vermişlerdi. Musa da, öyle cahillere katılmaktan Allah'a sığınırım demişti.

Bunun üzerine Musa'ya, "Peki öyleyse Rabbine yalvar da, onun ne olduğunu bize açıklasın," dediler. Musa, "Rabbim şöyle buyuruyor, o sığır ne pek geçkin ne de körpe olmayıp, orta yaşta dinç bir inek olacaktır. Haydi size emredilen işi yapın bakalım," dedi.

Bu sefer Rabbine yalvar da onun rengini bize bildirsin dediler. O da, Allah o bakanların içini açan parlak sarı bir inek olacaktır buyuruyor dedi.

Onlar yine dediler ki, bizim adımıza Rabbine yalvar da, onun nasıl olacağını bize iyice bildirsin. Zira nasıl bir sığır istendiği konusunda tereddütte kaldık. Ama inşallah matlub olanı bulabiliriz.

0: جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: موسى Rabbim şöyle diyor. O inek ne toprağa sürmek için çifte koşulmuş, ne de ekin sulamada çalıştırılmış olmayan, salma ve her kusurdan uzak, hiç alacası bulunmayan bir inek olacaktır. Onlar, işte şimdi gerçeği tam anlayacağımız tarzda bildirdin diyerek, nihayet sığırı kestiler ki, neredeyse bunu yapmayacaklardı.

Hani siz bir adam öldürmüştünüz de, peşinden katilin kim olduğu hakkında birbirinizle atışmış, suçu üzerinizden atmıştınız. Halbuki Allah sizin gizlediğinizi meydana çıkaracaktı.

0: Bunun üzerine, kestiğiniz ineğin bir parçasıyla o maktulün cesedine vurun, dedi. Vurulunca da o diriliverdi. İşte Allah bunu nasıl dirilttiyse, ölüleri de öyle diriltir. Aklınızı iyice kullanasınız diye mucizelerini size gösterir.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ

Sonra bunun arkasından kalpleriniz katılaştı. Artık onlar taş gibi, hatta ondan da katı. Çünkü öyle taşlar var ki içinden ırmaklar fışkırır. Öylesi var ki çatlar da bağrından su kaynar. Ve öylesi var ki Allah'a olan tazimi sebebiyle yukarıdan düşüp parçalanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Nasıl olur onların size güvenmelerini bekleyebilirsiniz ki? Çünkü onlardan bir zümre vardı ki, Allah'ın kelamını işitip, akılları aldıktan sonra bile bile onu değiştirirlerdi.

0: Onlar iman edenlerle karşılaştıklarında biz de iman ettik derler. Kendi aralarında kaldıklarında ise ne yapıyorsunuz derler. Rabbinizin huzurunda aleyhinize hüccet edinsinler diye mi tutup Allah'ın size açtığı gerçeği onlara söylüyorsunuz? Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel-muzzemmil. Umil-leyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aksa Tekstil 0212 637 11.0 Merter.
4: Dilber Ek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534-245-1808. İşte bu kadar.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533-656-7737, Bahçeli Evler.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 1264.
10: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
11: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Karpuz 14.99, sivri domates 27.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
20: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
21: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp,

0: Biri tevbe,
1: biri tevbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: yerde.
0: Gözyaşlarının duası kalır.

0: düşünen insanlar için.
1: İslam toprakları işgal edilmiş, ümmet esaret içinde, zillet altında. İslam'dan yeni bir şeylerin keşfi, bazı yazarların, elitlerin, entellerin kendilerince yeni şeylerin keşfi, tatlı lisanlarla, cicili bicili ambalajlarla, edebi laflarla gündeme getirmeleri ve 100 yıldan beridir İslam'dan koparılmış olan, kendilerini Müslümanlığa nispet eden nesiller arasında da çokça taraftar bulmaktadır ve onu tartışmaktadırlar. Hiç kimsenin söylemediği yepyeni bir buluş. Peki bu yepyeni buluş İslam için, Müslümanlar için, esaret altında, zillet içinde bulunan bu ümmet için bir kurtuluşu gündeme getiriyor mu? Yoksa eskiden özellikle doğu bölgelerinde çok kar yağardı. Kış günleri 5-6 ay kar altında, uzun kış gecelerinde bazıları çok tatlı masallar anlatırlardı. Gerçekten insanları Kaf Dağı'nın gerisindeki, ötesindeki veya Mavarun Nehri'ne götürüyorlardı. Peri Padişah'ın sarayında dolaştırırlardı hayal aleminde. Tabii şimdi televizyonlar, görüntülü medya organları olunca artık kimse buna itibar etmiyor. Göz görüyor, hayale ihtiyaç yok. Onun için şiir çok kısırlaştı, ifadeler çok kısırlaştı. İnsanlar bir şey ifade ederken günlük olarak kullandıkları 100 kelime geçmiyor neredeyse. Artık lügatlara ihtiyaç duyulmadı, o kelimeler lügatlarda kaldı. Dolayısıyla ümmet olarak bizim yeni laflara ihtiyacımız yok, birilerin yeni buluşlarına da ihtiyacımız yok. Yani kar ile ekmek yemeği buluş olarak gündeme getirenin buluşlarına bizim ihtiyacımız yoktur. İslam 1500 yıllık ilmiyle, irfanıyla, kültürüyle, yani harsıyla her şeyi ortaya koymuştur. Önce zilletten kurtul, izzete ulaş, sonra sistemin hazır zaten. İman et ve teslim ol.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
12: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizde. Ahsem İplik 0544 283 0202.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
17: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
18: İman edenler ve iyi amellerde bulunanlar, işte onlar cennet ehlidir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi, biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara şöyle seslenilir: İşte size cennet. Yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Allah kendi İslam'ını başka İslamlardan korusun. İslam, Allahü Teala'nın kendi kullarına gönderdiği en kıymetli nimettir. İslam'ı geldiği gibi öğrenmek ve olduğu gibi de yaşamak asıldır. Dünyada bundan en çok rahatsız olanlar, kendi keyiflerini kanun haline getirip hukuk diye dayatanlardır. Keyfi, küfri ve cebri güçlerce korunan İslam'la kovulan İslam'ın çarpıştığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Günümüz insanı ve Müslümanı ilimleriyle cahiliyeyi kutsayanlarca Allah'ın gönderdiği İslam'a mukabil uydurulmuş bir sürü sahte İslam'la karşı karşıyadır. Resmi İslam, ırsi İslam, geleneksel İslam, modern İslam, radikal İslam, sivil İslam, askeri İslam. Bütün bunlar Allahü Teala'nın gönderdiği İslam'dan beri olan İslamlardır. İslam, İslam'dır. Başkası olamaz. İslam'ı başkasıyla karıştırmak, ilahlık iddiasına bulunan sahte Rablerle barışmaktır. Sahte Rablerle barışanlar, Allah'ın gönderdiği İslam'ı yanlış anlamaya mahkumdurlar. Tabii ki İslam'ın yanlış anlaşılması, hayatın yanlış yaşanmasıdır. Hayatın yanlış yaşanması demek, hayatın Allahü Teala'dan gayrisine bağışlanması demektir. Bu nedenle diyoruz ki, Allah'ın arzında Müslüman insanın en mühim meselelerinden birisi de İslam'ı Allahü Teala'dan geldiği gibi anlamak ve olduğu gibi yaşamak meselesidir. Allah'ın arzında zorba güçleri en çok rahatsız eden mesele işte Müslüman insanın bu meselesidir. Yani zorba güçleri en çok rahatsız eden şey İslam'ın geldiği gibi anlaşılması ve olduğu gibi yaşanmasıdır. Allah'ın arzında İslam'ın geldiği gibi anlaşılmasından ve olduğu gibi yaşanmasından rahatsızlık duyanlar, şeksiz ve şüphesiz bu asrın Ebu Cehil ve Ebu Leheb'leridir. Bunların işleri güçleri, ilimleriyle cahiliyeyi kutsayanlar vasıtasıyla Allahü Teala'nın gönderdiği İslam'a mukabil bir takım kul patentli yeni İslamlar uydurmaktır. Zorbalara karşı İslami diriliş ve direnişi bizzat Kur'an'la engellemek Allah'ın gönderdiği İslam'a mukabil sahte bir İslam'ın uydurulmasına katkıda bulunmaktır. Altını çizerek diyoruz ki, aklın putlaştırılmasına dayanan rasyonalizm cenderesinde terbiye edilen İslam, Allah'ın gönderdiği İslam'a muhalif olan İslam'dır. Böyle bir İslam'dan Allahü Teala'ya sığınmak gerekir. Allah'ın gönderdiği İslam'ın yükselişini sahte İslamlarla engellemek, dünyanın en büyük cinayetini işlemektir. Çünkü Allah'ın İslam'ını kullanarak sahte İslamlarla insanları aldatmak, hevalarını kendilerine ilah edinen zorbaların kadim geleneklerindendir. Allahü Teala buyuruyor. Bir de zarar vermek, inkar etmek, müminler arasına tefrika sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescit kuranlar ve bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Tevbe suresi 107. ayet-i kerime. Dikkat edilirse Allahü Teala'ya secde edilmek üzere yapılan camilere, mescitlere karşı aynı cinsten camiler, mescitler vasıtasıyla savaş veriliyor. Zarar, küfür, nifak ve tefrikaya hizmet eden mescitler, camiler birer terör karargahı sayılırlar. Böyle mescitlerden, camilerden de Allahü Teala'ya sığınmak gerekir. Allah'ın İslam'ına karşı yeni bir İslam uyduranlar elbette ki insanlara ve Müslümanlara sizi yeni bir dine, Allah dışında sahte bir ilaha davet ediyoruz diyerek konuya girişmezler. Onların karakteri Musa Aleyhisselam'ın döneminde yaşayan Samiri'nin karakteridir. Allahü Teala buyuruyor: "Bu adam Samiri onlar için böğre bilen bir buzağı heykeli icat etti. Bunun üzerine Samiri ve ona uyanlar işte dediler, bu sizin de Musa'nın da ilahıdır. Fakat o unuttu." Taha Suresi 88. Ayet-i Kerime. Şimdi bu ayet-i kerimenin ışığında düşünelim. Günümüzde Ezherlerde, Zeytuniyelerde, ilahiyatlarda kitabı, sünneti, icma, ümmet ve kıyası fukahayı dışlayan, devre dışı bırakan bir İslam'ı gündeme getirenlerle yaptığı buzağı heykeline, işte bu buzağı Musa Aleyhisselam'ın ilahıdır diyen Samiri arasında ne fark vardır? Samiri'nin buzağısı aramızda dolaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet ve siretini devre dışı bırakan İslam tarifleri, anlayışları, yorumları Samiri'nin günümüze kadar gelen buza heykelinin temsilcileridirler. İslam'ı anlama ve yaşama hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini ve uygulamalarını devre dışı bırakanların savundukları İslam, Allahü Teala'nın gönderdiği İslam değildir. Böyle bir İslam anlayışı tamamen hak dinden icat edilmiş batıl bir dindir. Yani İslam ambalajı içerisinde insanlığa sunulan batıl bir dindir. Günümüzde Kur'an ayetlerinden, Kur'an tefsirinden yola çıkarak zorbaları, müsteşrikleri memnun etmeye çalışanlar hak ile batılı murad edenlerdir. İnsanların keyfiyle, arzusuyla mukayyet olan bir İslam, Allahü Teala'ya karşı savaşmanın malzemesi olan bir İslam'dır. Allah ile insanları aldatarak Allah'ın dinine karşı savaşmak, batıl bir dini dayatmaktır. İslam'ın İslam'dan başka bir şey olmadığına inanmak, İslam'ın tamamlanmış bir din olduğuna asla ve kat'a ekleme ve çıkarma kabul etmediğine inanmak demektir. Kişinin inandığı İslam anlayışı eklemelere, çıkarmalara, yontmalara müsait bir İslam anlayışı ise söz konusu kişinin sahip olduğu İslam Allah'ın İslam'ı değildir. Onun İslam'ı putperest atalarının, tağutlarının uydurduğu İslam'dır. İşte günümüzde enternasyonel küfür mafyası böyle bir İslam'ı Allah'ın İslam'ının yerine geçirmeye çalışmaktadır. İslam Allah'ın eseridir. O beşeri değil ilahidir. Yani Allahü Teala'dan gelmiş ilahi mesajın adıdır. Hem naklin ve hem de aklın İslam'da önemi büyüktür. Müfessirin ulemadan Muhammed Hamdi Yazır rahmetullahi aleyh der ki, İslam'da vaaz-ı ilahiyi bildiren delil dörttür: kitap, sünnet, icma, ümmet ve kıyas. Ve bunlardan evvelki üçü müsbit ve dördüncüsü müzhirdir. Asrımızda genelde dünyada, özelde ise İslam coğrafyasında Allah'ın İslam'ı dışında bir hayli sahte İslam ortalıkta dolaşıyor. Bizzat İslam devleti, devlet İslam'ı ile engellenmeye çalışılıyor. Çağdaş Samiriler vasıtasıyla Kur'an ve sünnetin tarihselliği ispat edilmeye çalışılarak Allah'ın İslam'ı tarihin belli bir dönemine münhasır kılınıp hapsedilmek isteniyor. Müsteşriklerin teşvikiyle yeni sahte İslamlar oluşturuluyor. Müsteşriklerin Allah'ın indirdiğini bırak sen kendi dinini kendi yaz kampanyasına katılanlar, Allahü Teala bugün Kur'an-ı Kerim'i inzal etseydi bence şu hususta böyle değil de şöyle buyururdu diyerek beşer patentli bir İslam'ı Allahü Teala'ya nispet etmeye çalışıyorlar. Elbette ki bunların bu sahte İslamlarına karşı mücadele edeceğiz. Ama şu duayı da etmeden geçmeyeceğiz: Allah kendi İslam'ını başka İslamlardan korusun. Kişi İslam'ın İslam'dan başka bir şey olmadığına inanmakla Müslümanlaşır. Aksi halde Müslüman olmaz. Mustafa Çelik, Vakit Gazetesi.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: hassası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
7: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Karpuz 14.99, sivri domates 27.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
18: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir.
5: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
4: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
7: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
13: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Yüzlerce markanın binlerce ürünüyle Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Alfa Elektrik, Melih Yıldırım 0212 297 02 73.
15: Bir damla su, bir ömür demektir.
12: Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nisa suresi 15. ayeti kerimeden başlayacak. Rabbimiz bugünkü okuyacağımız ayeti kerimelerde yine kadınlarla alakalı hukuktan bahsedecek. İslam hukukunun kadınların bazı işledikleri suçlara karşı verecekleri cezalardan. Buyur ki Rabbimiz Nisa suremizin 15. ayetinde: "Vellâti ye'tînel fâhişete min nisâikum festeşhidû aleyhinne erba'aten minkum fe'in şehidû femsikûhunne fil buyût hattâ yetevaffâhunnel mevtû ev yec'alallâhu lehunne sebîlâ." Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara gelince, aranızdan onların işlediği suça şahit olan 4 kişi çağırın. Yani zina suçu işleyen kadının 4 kişi tarafından bu suçu işlendiği tespit edilmiş olsun. Bunlar onun için şahitlik yaparlarsa, suçlu kadınları ölüp alıp götürünceye kadar yahut Allah'ın onlara bir çözüm yolu belirleyinceye kadar onları evlerinde hapsedin. Rabbimiz bu ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Yani bir kadının fuhuşu tespit edilirse, zina yaptığı 4 şahitle tespit edilirse, bu kadına yapılacak işin ne olacağı belirlenmiş oluyor. Yani bu kadın iffetli, namuslu hanımların arasında gezemeyecek, dolaşamayacak, onlarla birlikte olamayacak. Ya ne olacak? Evlerine hapsedilecek veya Allah bir çözüm yolu gösterinceye kadar bunlar öylece duracaklar. Bu çözüm yolu da gösterilmiş Rabbimiz tarafından. Rabbimiz Nur suremizin, Nisa suresinin bu 15. ayet-i kerimesindeki hususu Nur suresinin 2. ayet-i kerimesinde belirlemiş. اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ. Zina eden kişi evlenmemiş ise kadın ve erkek her birine 100 değnek vurun. Hadis-i şerifte de zina eden erkek ve kadın eğer evli iseler onlara da rejim uygulayın diye geçiyordu. Evet, bu ayet-i kerimede Nur suremizin 2. ayet-i kerimesinde ve erkeklerin bekar olmaları halinde zina ve fuhuş suçu işlemeleri karşısında verilecek ceza söylenmiş oluyor, anlatılmış oluyor. Her birine 100 değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onlara karşı duyduğunuz acıma sizi Allah'ın bu yasasını uygulamaktan alıkoymasın. Bu uygulamayı gizleyerek yapmayın. İnananlardan bir topluluk da onların cezalandırılmalarına şahit olsun. Yani gizli kapaklı yerlerde kapalı kapılar arkasında bu cezayı vermeyin. 100 değnek vurma işini veya rejim hadisesini. Belli bir topluluk da bunları seyretsin. Yani meydanlarda olsun, insanlar caydırıcılık vasfı olan İslam'ın bu cezalarından istifade ederek bir daha o suça işlememiş ve yanaşmamış olsunlar. İşte böylece Rabbimiz bize zina eden erkek ve kadının bekar iseler 100'er değnek vurulmasını emretmiş oluyor. Bu okuduğumuz Nur suresinin 2. ayet-i kerimesinde. İşte okuduğumuz Nisa suresinin 15. ayet-i kerimesinin tefsirini ileride gelecek olan Nur suresinin 2. ayet-i kerimesi yapmış oluyor. Evet, sadece fuhuş erkek tarafından mı yapılır, kadın tarafından mı yapılır? Hayır, her ikisi tarafından da yapılabilir. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآزُوهُمَا فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِزُوا عَنْهُمَا اِنَّ اللّٰهِ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Evet, Rabbimiz Nisa suremizin 16. ayeti kerimesinde de buyurur ki: İçinizden fuhuş yapan her iki erkeğe de el ve dil ile eziyet edin. Erkekler erkeklerle aynı suçu, zina ve fuhuş suçunu işlerlerse onlara da el ve dil ile eziyet edin. Eğer tevbe edip durumlarını düzeltirlerse onları kendi hallerine bırakın. Çünkü Allah tevbeleri kabul edendir ve çok acıyandır. Evet, Rabbimiz bize bunu da bu şekilde bildiriyor. Yani erkekler de fuhuş ve zina suçu işlerlerse kendi aralarında, bunun adına homoseksüellik diyoruz. Bunun adına erkeğin erkekle münasebetine oğlancılık diyoruz. Bu tip hareketler de yaparlarsa bunlara da her türlü eziyeti yapın el ve dil ile. Ama tevbe edip de durumlarını düzeltirlerse onları kendi hallerine bırakın. Çünkü Allah tevbeleri kabul edendir ve çok acıyandır. Allah tevbeleri kabul ediyor ve acıyor, merhametlidir. Tevbe eden kimse bir daha o günaha dönmemek kaydı şartıyla tevbe ederse mutlaka Allah ona acıyacaktır. Mutlaka Allah ona merhamet edecektir ve affedip bağışlayacaktır. İşte Rabbimiz 16. ayet-i kerimede, Nisa suremizin 16. ayet-i kerimesinde de bu gerçeği vurguluyor. Bazı hadisi şeriflere ve Rabbimizin homoseksüellik yapan bir toplumu helak etmesinin nasıl olduğuna bakarak alimlerimiz homoseksüellik yapan kimselerin cezasının duvar altında kalarak öldürülmesi şeklinde tespit etmişler. Çünkü Allah yerin dibine batırdığı o kavmi, o topluluğu tekrar yukarıdan pişmiş çamurdan taşlar yağdırmak suretiyle helak etmiştir. Dolayısıyla onların cezası odur da demişlerdir alimlerimiz fıkıh kitaplarımızda ayeti kerimelerden aldıkları ve bazı hadis-i şeriflerden aldıkları hükme göre. Tevbe ederlerse Allah affediyor. Tevbe ederlerse Allah bağışlıyor. Tevbe ederlerse Allah onların tevbesini kabul ediyor. Ama tevbe her zaman için söyleniyor. Tevbe ediverirsin geçer gider. Ne zaman tevbe edeceksin? Nasıl tevbe edeceksin? Tevbenin şartları nedir? Evet, bu okuyacağımız 17. ayet-i kerimeden itibaren tevbenin şartları öğretiliyor bize. Nasıl olursa tevbe edilir, nasıl olursa Allah o kimsenin tevbesini kabul eder. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّٓءَ بِجَهَالَةٍ سُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Evet, Rabbimiz buyurur ki Tevbe suremizin, Nisa suremizin 17. ayet-i kerimesinde tevbeden bahsetmek üzere buyurur ki doğrusu Allah'ın tevbeleri kabul etmesi ancak bilmeyerek kötülük işleyen ve sonra zaman geçirmeden tevbe edenlere mahsustur. Allah onlara rahmetiyle tekrar yönelecektir. Zira Allah her şeyi bilen ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Kişi bilmeden bir suç işlerse, ben bunu bilmiyordum, öğrenmemiştim, henüz Kur'an'dan veya hadis-i şeriflerden bunun suçu, suç olduğunu bilmiyordum diyerek kişi bir suç işlerse, hemen öğrenir öğrenmez de arkasından cahilce bilmeden işlediği bu suçun arkasından da sümme yetubune min garib, hemen arkasından da tevbe ederse, Allah'a yönelirse fe ulaike yetubullahu aleyhim, Allah onların tevbesini hemen kabul eder ve kenallahu alimen hakima, Allah her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerince yapandır. İşte Rabbimiz bize burada bu gerçeği de böylece bildirmiş oldu. Tevbe nasıl olur? Nasıl olursa Allah kabul eder. Evet, bilmeden yapılacak, bile bile suç işlenmeyecek. Bugün insanlar bile bile suç işliyor. İşlediği suçla küfre, şirke düşüyor ama ileride tevbe edersin canım. Emekliye ayrılınca tevbe edersin. İşi gücü çoluk çocuğa bırakınca tevbe edersin diyerek ileride tevbe edeceğini ortaya koyuyor. İleride kaç sene yaşayacağını biliyor mu bu kişi? Tevbeyi nasıl yapacak? Günahı işle işle ileride tevbe edersin. Günahı işlemeye devam et, bir hacca gidersin, bir umreye gidersin, anadan doğmuş gibi olursun diyor. Yani her sene günah işleyecek, 15-20 gün içinde gidip orada yıkanıp gelecek. 11,5 ay kendisini pisliğin içerisinde tutacak, 15 gün yıkanıp gelecek ve tertemiz olacak, anadan doğmuş gibi. Bu şekilde kafalardaki şartlanmalar var. Bu şartlanmaya göre kişiler tevbeyi yanlış anlıyorlar. İşte Nisa suremizin 17 ve 18. ayet kerimesi bize tevbenin nasıl olacağını hatırlatıyor. Evet, tevbe kişinin bilmeksizin yaptığı bir suçtan dolayı olur ve hemen akabinde olur. Hemen arkasından kişi ya Rabbi ben bilemedim, hata ettim, yanlışlık yaptım diye Allah'a dönerse, yönelirse fe ulaike yetubullahu aleyhim, Allah onların tevbelerini kabul eder. Çünkü Allah ve kenallahu

بياب حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Her türlü kötülüğü yap, ondan sonra sana ölüm gelip çatınca, sekerat anındayken, her şeyden ümidin kesilmiş iken, cehenneme düşeceğini aklın kesmiş iken, o anda ben şimdi tövbe ettim diyenler, bunların tövbesi kabul değildir. Son nefeste yapılan tövbe kabul değildir, kabul edilmez. Son nefeste yapılan tövbenin kabulü mümkün değildir. Allah kabul etmiyor o kimselerin tövbelerini. Öyleyse Rabbimiz son nefese varınca kişinin işlediği günahlara tövbe etmesini kabul etmeyecektir. Bir de tövbe kapısı kıyamet kopuncaya kadar açıktır. Kıyamet kopacağı zaman, büyük alametler belli olduğu zaman da kapanıyor. O anda ben de tövbe ettim, ben de Müslüman oldum demenin bir faydası yok kişiye. Yani kişinin kendi kıyameti kopacağı an, ölüm kendisine geldiği an tövbe ettim demenin de bir faydası yok. Dünyanın ömrü bitip de ahir zaman alametlerinin büyükleri gözükünce kişinin ben tövbe ettim, artık Müslüman oldum demesinin de bir faydasının olmadığını öğrenmiş oluyoruz hadis-i şeriften. Ve bu ayetten de kişinin son nefesinde iman etmesinin bir faydasının olmadığını öğreniyoruz. Ayrıca وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ küfür üzere ölenlerin de, kafir olarak ölenlerin de tövbesi yoktur, tövbe etmesi mümkün değildir. Ömür boyu küfür üzere devam etmiş, kafir olarak da ölmüş, sonra ya Rabbi beni dünyaya çevirsen ben nasıl dönerim, nasıl iyi bir Müslüman olurum, nasıl senin yolunda hayatımı devam ettiririm diyor. Bu tip kimselerin de tövbesi kabul değildir. اُلَٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَزَابًا اَل۪يمًا İşte bu tip kimselere tövbeleri kabul edilmediği gibi onlar için acıklı bir azap da hazırlanmıştır diyor Rabbi Zülcelal'imiz. Evet, tövbenin ne şartlarda kabul edilip edilmeyeceğini, kimlerin tövbesinin kabul edilmeyeceğini Allah böylece bize bildirmiş oluyor, duyurmuş oluyor, anlatmış oluyor. Yani kimin tövbesi kabul, kiminki kabul değil. Nisa suremizin 17 ve 18. ayet-i kerimelerini hatırımızdan çıkarmayalım. Tekrar edelim. Evet, doğrusu Allah'ın tevbeleri kabul etmesi ancak bilmeyerek kötülük işleyen, sonra zaman geçirmeden tevbe edenlere mahsustur. Allah onlara rahmetiyle tekrar yönelecektir. Zira Allah her şeyi bilen ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Yoksa kötülük yapıp yapıp da bile bile kötülüğe devam edip de nihayet kendisine gelip ölüm gelip çatınca ben şimdi tövbe ettim diyenlere ve kafir olarak ölenlere tövbe yoktur. Ölenlerin tövbesi kabul edilmez, onlar için acıklı bir azap hazırlanmıştır buyuruyor Rabbimiz Nisa suremizin 17 ve 18. ayet-i kerimelerinde. Evet, Nisa suresi 19. Yine hanımlardan, yine mihirden, yine karı koca münasebetiyle, yani yeryüzünde cemiyetin, toplumun iç parçası, ilk çekirdeği durumunda olan aile yapısından bahsediliyor. Rabbimiz buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la yahillu lekum en terisun nisa'e kerha, hanımlarınıza kendilerinin arzusu hilafına baskı yaparak mirasçı olmaya çalışmanız helal değildir. Evet, kimileri hanımlarından boşanmak istiyor ama mihri de ödemek istemiyor. Bu yüzden hanıma her türlü baskıyı ve zorlamayı uyguluyor. Mihri istemesin de ben senden bıktım desin, canını alsın kaçsın, mihir bana kalsın. Yani böyle bir model yapmayın diyor. Onun hakkıdır, o mihri siz ona yıllar önce vermişsiniz. Onu o alacaktır, o onun hakkıdır. Öyleyse iman ettim diyenler, Müslümanım, müminim diyenler, haram olan bu işi yapmayınız. Hanımlarınızın rızası olmadan onların mal varlıklarına veya mihirlerine sahip çıkmaya kalkışmayın. Evet, kimileri de hanımın malına sahip olmak için hanımı tutuyor. Zaten zengin olduğu için evlenmiş, mal varlığı vardır diye evlenmiş, kendisinden hoşlanmıyor ama malı için evlenmiş. Sonra da bu iş böylece devam etmiyor. Malını nasıl alırım, bunu nasıl buradan kovalayabilirim hesabını yapıyor. Rabbimiz de bu zihniyette olan, bu şekilde olan kimselere, eğer iman ettik diyorlarsa, Müslümanız, müminiz diyorlarsa, böyle bir şey yapmalarının uygun olmadığını beyan buyuruyor. وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ لِتَزْهَبُوا بِبَعْزِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
onların

0: ne mallarına ne de kendilerine verdiğiniz miras olarak annesinden babasından kalan mallarına veya sizin başında verdiğiniz mihir olarak verdiğiniz malları almaya çalışmanız helal değildir. Ne zaman helal olabilir? Ne zaman böyle bir şey geçersiz olur? İşte onu da Rabbimiz bildiriyor. İlla en ye'tine bi fahişetin mübeyyine ve aşiruhunne bil maruf. Ne zaman ki onlar açık bir şekilde hayasızlık suçu işlediler. Yani hayasızlık yaptılar, fuhuş işledilerse o zaman o malı onlara vermeyebilirsiniz ceza olarak. Ama hiçbir şey yokken onun malını ona vermemek olmaz. Herhangi bir şeyi geri almak amacıyla, ona verdiğin mihri veya onun kendi malını ondan geri almak amacıyla onlara asla baskı yapmayın. Ve aşiruhunne bil maruf. Onlarla iyi geçinin. Geçimden bahsediyor Rabbimiz. Ne olursanız olun, hanımlarınızla iyi geçinin. Hanımlarınızın hataları vardır, kusurları vardır, yanlışları vardır ama siz onların iyi taraflarını görerek, yanlışlarını kapatmaya çalışarak onlarla iyi geçinin. Ve aşiruhunne bil maruf. Evet, mutlaka iyi geçinme gereği burada vurgulanıyor. Ama geçinme imkanı da yoksa, kalmamışsa kişileri zorlamıyor Allah. Allah'ın hoşlanmadığı bir şey olmasına rağmen, helal olmasına rağmen Allah'ın hoşlanmadığı bir şeydir boşanmak. Evet, boşanma da vardır İslam'da, fakat Allah boşanmadan hoşlanmıyor. Ama çekilecek durumu da kalmadıysa kişiler boşanabilirler. Ama Rabbimiz ve aşiruhunne bil maruf ve onlarla güzel bir şekilde geçinin buyuruyor. Fe in kerihtumuhunne, eğer onlardan hoşlanmıyor olsanız bile, hoşlanmadığınız bir huyları olsa bile, bir ahlakı olsa bile, fe asa en tekrahu şeyen, olabilir ki Allah hoşlanmadığınız o bir şeyi sizin için çok büyük bir istifade de kılabilir. Ve ec'alallahu fihi hayran kesira. Hoşlanmadığınız o huyuna siz belki sabredersiniz. Belki iyi geçinmek suretiyle onu görmezlikten gelebilirsiniz ama Allah size öbür taraftan bol bol imkanlar, bol bol hayır verebilir. Hakkınızda daha hayırlı olabilir bu şey. Acaba bu niye böyle oluyor da demeyin. İşte Allah sizin sabrınızdan dolayı, sizin o işe sabırlı davranmanızdan dolayı da Allah bu şekilde onu sizin hakkınızda daha hayırlı da yapabilir buyuruyor. Evet. 20. ayet. Nisa suresi 20. Ve in erattum istibdale zevcin mekane zevc ve ateytum ihtahunne kintaran felâ te'khuzû minhu şey'a ete'khuzûnehu bühtanen ve ismen mubine. Ama eğer siz bir kadını bırakıp yerine başka birini almak isterseniz, birincisine verdiğiniz mihir ne kadar çok da olsa onu geri almayın. اَتَأْخُزُونَهُ بُهْتَانًا وَاِسْمًا مُب۪ينًا. Ona iftira ederek ve bu yüzden açık bir günah işleyerek verdiğinizi geri almak hiç olur mu? Evet, pek çok kimse kadına verdiğim bu 200 gram 300 gram altını nasıl elinden alabilirim diye ona iftira ederek, ona değişik şekillerde yalanlarla, namussuzluk olarak onu değişik şekillerde iftira ile nasıl elinden alabilirim diye insanlar plan ve program yapıyor. Allah da diyor ki ete'huzunehu buhtanen ve ismen mubina. Evet, apaçık bir günah işlemek ve onun elinden o mehri almak için böyle düzenler düzmek olur mu hiç? Rabbi Zülcelal'imiz erkeğin kadına zulmetmesine hiçbir zaman müsaade etmiyor. Aynı zamanda kadının da erkeğine zulmetmesi uygun değil. Allah ve Resulüne uyduğu sürece kadın da mutlaka erkeğine itaat edecek. Önce Allah'a, sonra Resulüne, sonra bu ikisi doğrultusunda hareket ettiği sürece kocasına da itaat etmek mecburiyetindedir kadın. İşte kadının elindeki malını veya mihrini değişik iftiralarla almak üzere böyle bir şey yapılması mümkün mü? Hayır, mümkün değildir diyor Rabbimiz. Dolayısıyla bu ayet-i kerime ile alakalı Hazreti Ömer'in hilafeti dönemindeki bir hadiseyi de anlatmış olalım. Hazreti Ömer döneminde mihirler çok yükselmiş. Yükselen bu mihirleri biraz aşağıya çekmek için kendisi kanun çıkarıyor. Cuma hutbesinde diyor ki ey insanlar, hutbemde size bir husus belirteceğim. Mihir fiyatlarının çok yükseldiği ve gençlerin evlenemediği şu dönemde ben mihir miktarını şuna indiriyorum. Bu miktarın dışında kimse mihir alıp vermesin diye kanun çıkarıyor. O esnada cuma hutbesi esnasında bir ihtiyar kadın, hutbeyi dinleyen bir ihtiyar kadın bunu duyuyor ve el kaldırıyor. Ey Ömer diyor, Allah Kur'an'da Nisa suresinin 20. ayet-i kerimesinde siz ona kantar kantar dolusu mihir de verseniz ileride bir başka hanımla evleneceğim diye onu almayınız buyuruyor. Bunun ölçüsüne bir sınırlama getirmiyor da sana ne oldu, sen nasıl getiriyorsun? Gücü olan gücüne göre mihir verecektir, gücü olmayan ne yaparsa yapsın demek suretiyle bunu orada söyleyiveriyor. Ömer biraz duraklıyor ve diyor ki kadın, ihtiyar kadın isabet etti, Ömer hata etti, vazgeçtim, mihirlere sınırlama getirmekten ben vazgeçtim diyor ve Hazreti Ömer o esnada vazgeçiyor bir ihtiyar kadının bu teklifi üzerine, bu yanlışını bildirmesi üzerine. Ama gerçekten de çok insanlar mihrin çokluğundan dolayı evlenemiyorlarsa buna belki devlet başkanı kanun getirmese de insanlar böyle bir şeyi kendileri uygulamalı ve bunu azaltmak suretiyle evliliği kolaylaştırmalılar. Bugün de aynı genelge vardır yani toplumda. Bugün yatak odası takımı şu kadar, altın şu kadar, yemek odası takımı şu kadar, falan şu kadar, filan şu kadar. Ben memur olsam, işçi olsam, filan ticarethanede çalışsam 10 yıllık kazancım gidecek. Ben 10 yıl borç mu ödeyeceğim diyor ve evlenmeye yanaşmıyor bugün de gençler. Evet, 21. ayet. Kadına iftira ederek ona verdiği malı, ona verdiği imkanı, ona verdiği her şeyi nasıl alır? Alması mümkün değildir. Olur mu hiç? Kadına iftira ederek ona verdiği mihri nasıl alabilir? 21. ayet. Ve keyfe te'huzunehu ve kad efza ba'zukum ila ba'din ve ahazne minkum misakan galiza. Onu nasıl alırsınız ki? Birbirinizle içli dışlı olmuş, darılıp katılmıştınız. O eşlerini sizden sağlam bir sözle almışlardı. Mihir sağlam söz vermek demektir. Nikah akdi zamanında erkek kadına söz veriyor. Seni şu verdiğim altınla, şu verdiğim ev eşyasıyla, şu verdiğim gayrimenkul veya menkul neyse, o günkü mihir olarak verdiği şey neyse, nikah akdi yapılmazdan önce o gün o sözü vermiş oluyor. Sen yıllar önce o sözü vermiştin, bugün ise ondan geri almak için böyle bir iftira mı yapıyorsun? Böyle bir iftira yapmaya hakkın yoktur. Evet, Rabbimiz bu şekilde erkeğin kadına zulmederek, yıllar önce verdiği sözden caymak suretiyle ona iftira veya ona değişik şekillerde elindeki malı vermemek için değişik metotlar uygulayarak o parayı ondan almasının uygun olmadığını Rabbimiz bize bildiriyor. Evet, bu ayetten sonra yani 22. ayet-i kerimeden itibaren yasaklanan evlilikler, kim kimle evlenemez, onlar bildiriliyor. Rabbimiz buyuruyor ki وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَمَقْتَى وَسَاءَ سَب۪يلًا. Babalarınızın evlenmiş olduğu kadınlarla evlenmeyin. Yani analıklarla evlenmek caiz değildir. Cahiliye döneminde varmış bu. Babası ölünce erkek kardeşlerden herhangi biri üzerindeki elbisesini analığının üzerine atıyor ve onunla o evleniyor. Başkası evlenemiyor. Cahiliye dönemindeki olan bu adet kaldırılmış oluyor bu ayeti kerimeyle. Evet, Nisa suremizin 22. ayet kerimesi İslam gelmezden önceki bir adeti kaldırıyor. Buyuruyor ki Rabbimiz وَلَا تَنْكِهُ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ. Geçmişteki olanlar hariç, ama İslam geldi, kişi babasının değişik bir hanımıyla yani analığıyla evlenmesi mümkün değildir. İnnehu kâne fâhişe, bu çok büyük bir utanç verici bir iştir. Çirkin bir şeydir. Vesâe sebîle, ve ne kötü bir yoldur, ne kötü bir yordamdır. Böylece Rabbimiz cahiliye dönemindeki bir evlenme modelini iptal etmiş oldu. Şimdiki okuyacağımız 23. ayeti kerime. Evlenilmesi yasak olan kimselerin listesi veriliyor. Evlenilmesi yasak olan kimseler İslam'da kimlerdir? Onun listesi veriliyor. Buyuruyor ki Rabbimiz Hurrimet aleyküm ummahatukum. size haram kılınan evlilikler şunlardır. Ey erkekler, ey Müslüman erkekler, analarınızla evlenemezsiniz, bu haramdır. Ayrıca mahatüküm analarınız ve benatüküm, kızlarınızla da evlenemezsiniz. Hiçbir erkek kendi kızıyla ve kendi anasıyla evlenemez. Ve ahavatüküm, kız kardeşlerinizle de evlenemezsiniz. Evlenilmesi yasak olanların listesi veriliyor. Nisa suresi 23. ayeti kerimede. Anneleriniz haramdır. Kızlarınız haramdır. Evlenemezsiniz. Ve ahavatüküm, kız kardeşleriniz de haramdır. Onlarla da evlenemezsiniz. Ve ammatüküm, halalarınızla da evlenmeniz yasaktır, haramdır. Ve halatüküm, teyzelerinizle de evlenmeniz yasak kılınmıştır. İslam'da kişinin halasıyla, teyzesiyle, kız kardeşiyle, kızıyla, annesiyle evlenmesi yasaktır. Evet, devam ediyor. Yasak listesi devam ediyor. Ve benatul ehi ve benatul uhti. Rabbimiz yasakları saymaya devam ediyor. Erkek ve kız kardeşlerinizin kızlarıyla evlenmeniz de yasaktır. Erkek kardeşinizin kızıyla evlenemezsiniz. Kız kardeşinizin kızıyla da evlenemezsiniz. Ve ummahatukumul lati erzanekum. Sizi emziren süt annelerinizle de evlenmeniz mümkün değildir. Ve ahavatukum minar rida'a, süt emzirmeden dolayı kardeş olduğunuz kimselerle de evlenmeniz mümkün değildir. Süt kardeşiyle de kişi evlenemez. Süt annesiyle de kişi evlenemez. Ve ummahatun nisaikum, eşlerinizin anneleriyle de evlenmeniz mümkün değildir. Kişi kayınvalidesiyle de evlenemez. Ve rabaibikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinne. Fe in lam takunu dakhaltum bihinne fela junaha aleykum. Evet, kendileriyle gerdeğe girmiş olduğunuz eşlerinizden doğmuş olan üvey kızlarınız, sizin onlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Fakat anneleriyle gerdeğe girmemişseniz kızlarıyla evlenmenize bir günah yoktur. Hem annesini hem kızını birlikte alamazsın. Yani biriyle evlenmişsen onun kızını alamazsın. Eğer kendisiyle evlenmediysen kızını alma imkanı da vardır. Yani üvey annelerle ve üvey kızlarla evlenmenin de modeli burada çizilmiş oluyor. İki şartlı olarak gösterilmiş oluyor. Evet. Ve halailu ebnaikum. Öz oğullarınızın karılarıyla da evlenemezsiniz. Kişi kendi geliniyle evlenemez. Oğlum öldü, yabancıya gitmesin, bununla ben evleneyim. Olmaz. Yani bir kişi kendi geliniyle de evlenemez. Oğlumun karısı ne olacak, yabancıya gitmesin diyemez. Ellezine min aslabiküm, kendi öz oğlunun karısıyla de bir kimse evlenemez. Ve en tecme'u beynel uhteyn illa ma kad selef. Rabbimiz bu ayeti kerime içerisinde yasakların, haramların listesini veriyor ve iki kız kardeşi de bir nikah altında birleştirmenin haram olduğunu bize söylüyor. Yani kişi baldızıyla da aynı anda hanımıyla birlikte evlenemez. Hem kendi hanımını hem de onun kardeşini bir nikah altında bir erkek toplayamaz. İlla ma kad selef, ama geçmişte yaşanmışsa, böyle şeyler olmuşsa o değişiktir. İslam gelmezden önce böyle bir şey yapılmışsa Allah onları bağışlamıştır, affetmiştir. İslam gelmezden önce kişi 5, 6, 8, 10 kadınla evli olabiliyordu. Ama Müslüman olunca o kişi hemen, Peygamberimiz diyordu ki 6 tanesini bırak, 4'ü kalsın sana. 10 tane evli olan erkek 6 hanımını boşuyordu, 4 hanımı ona kalıyordu. Veya burada yasak olan biriyle evliyse kişi onu bırakıyor, öbürleriyle beraber yaşamaya devam ediyordu. İnne Allah kâne gafuran rahîmâ. Allah çok bağışlayan ve acıyandır, merhamet edendir. İşte merhametinden dolayı da Allah yeryüzündeki biz Müslümanlara evlenilmede yasak olan şeyleri sıralamış oldu. Yasak olan evlenme modelini de bize Allah böylece bildirmiş oldu, duyurmuş oldu. Tekrar gözden geçirelim. Kimler yasaktır? Kimlerle evlenmek yasaklanmıştır? Onu bir daha öğrenmiş olalım. Hurrumet aleyküm ümmahatüküm. Ey müminler, ey Müslümanlar, size analarınızı nikahlamanız haram kılınmıştır. Kişi kendi annesiyle evlenemez. Ve benatüküm, kendi kızıyla da kişi evlenemez. Ve ahavatüküm, kendi kız kardeşiyle de kişi evlenemez. ve ammatukum, kendi halasıyla kişi evlenemez. Ve halatukum, kişi kendi teyzesiyle de evlenemez. Ve benatul ahi, erkek kardeşinin kızıyla evlenemez. Ve benatul ukhti, kız kardeşinin kızıyla da kişi evlenemez. Ve ummahatukumullati erzanekum, evet, sizi emziren analarınızla da evlenmeniz mümkün değildir. Evet, süt anneleriyle de kişinin evlenmesi mümkün değildir, haram kılınmıştır. Ayrıca ve ahavatukum minar rida'a, süt kardeşliğinden dolayı kardeş olanlar da birbiriyle evlenemez. Ve ummahatun nisaikum, Rabbimiz yasakları, haramları anlatmaya devam ediyor. Yani kişi kendi süt kardeşiyle, süt annesiyle, oğlan kardeşinin kızıyla, kız kardeşinin kızıyla, teyzesiyle, halasıyla, kız kardeşiyle, kendi kızıyla ve annesiyle evlenemez. Evet, başka devam ediyor Rabbimizin yasakları ve sınırlaması. Eşlerinizin anneleriyle de evlenmeniz mümkün değildir. Yani kayınvalideyle de evlenmek mümkün değildir. Ayrıca kendileriyle gerdeğe girmiş olduğunuz eşlerinizden doğmuş olan üvey kızlarınız, ki sizin onlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Fakat anneleriyle gerdeğe girmemişseniz kızlarıyla evlenmenize bir günah yoktur. Rabbimiz burada da bu gerçeği bize bildiriyor. Yani kişi hanımının üvey kızıyla evlenemez. Hanımıyla birlikte olmamış ise, gerdeğe girmemiş ise onunla evlenebilir. Değilse evlenmesi mümkün değildir. Ayrıca ve hala ilu ebnaiküm, kişinin kendi oğullarının hanımlarıyla, yani gelinleriyle evlenmesi de mümkün değildir. Ayrıca ve entecme'u beynel ukteyn illa ma kad selef, İki kız kardeşi bir nikah altında bir erkek birleştiremez. Bu da haram kılınmıştır. Evet, İslam gelmezden önce yapılanlar geçmişte kalmıştır. Allah onları bağışlamış, affetmiştir. İslam'la birlikte bunlar bu şekilde bir düzenlemeyle haramlar listesi olarak Müslümanlara bildirilmiştir. İnne Allahi kâne gafuran rahîmâ, Allah affedendir, bağışlayandır ve acıyandır. Böylece Nisa suremizin 15 ile 23. ayet-i kerimelerindeki bize bildirilen İslam'ın kadına verdiği değer, İslam'da kadına erkeğin yapması gerekenler veya kadının elindeki malını veya mihrini değişik iftiralarla kadından alınmaması gerektiğini, yani kadın hukukunun İslam'daki yerini, değerini, ayrıca Müslüman erkeklerin kimlerle evlenip kimlerle evlenemeyeceğini ve haramların listesini hep birlikte öğrenmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Nisa suresinin 24. ayet-i kerimesinden konumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan'ı dinlediniz. Allah!

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
3: Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik. 0537 594 32 42.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
7: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20-21-22-23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar. Orada hürmet

0: ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki,
1: eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
7: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
8: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71. Ümraniye Esenkent.
9: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr. Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
2: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu sizlerle.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel aqibetu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Değerli Özel FM dinleyicileri, Nebevi Hareket Okulu programımızda akide, inanç inkılabı hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de başlatmış olduğu tevhid mücadelesi çerçevesinde ele aldığı ve hem kendisine iman eden toplumu inançlarında zinde tutmak adına hem de Mekke şirk parlamenterleri ve onlara kayıtsız şartsız boyun bükmüş koyduğu kural, kaide, kanun ve yasalara itaat edeceğine dair söz vermiş şirk toplumunun durumlarını anlatmak, onlara hakka davet etmek adına Rabbimiz Allah Teala'nın Mekki olan surelerde, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin Mekke dönemini kapsayan 13 yıllık süreç içerisinde Rabbimizin nazil buyurduğu sureleri ve bu sureler içerisindeki peygamberlerin tevhid mücadelelerini anlatmaya ve güncellemeye devam ediyorduk. Sırasıyla Nuh aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Hud aleyhisselam ve onlara tabi olmuş müminlerle o peygamberlerin getirmiş olduğu tevhid davetine karşı çıkan toplum arasındaki diyalogları, tevhidden yüz çeviren toplumun karakteristik yapısını, tevhide gönül vermiş olanların bu yoldaki ısrarlı duruşlarını anlatan ayeti kerimeleri okumuş ve yaklaşık 4 haftadır devam eden peygamberlerin tevhid mücadelelerini içeren sohbetimize devam ediyorduk. Bu hafta da tevhid hususunda sembol isimlerden olmuş ki tüm Nebi ve Resuller bunun için gönderilmiştir. Ancak Ulul Azm, yani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bize azimet sahibi olduğunu gösterdiği 5 peygamberden biri olan İbrahim Aleyhisselam'ı, İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesini, ona karşı çıkan tağut ve müstekbirlerin İbrahim Aleyhisselam'a vermiş olduğu cevapları ve bunun üzerine günümüzde güncelleyebileceğimiz hususları inşallah konu edeceğimiz sohbetimize başlıyoruz. Evvelen başta okumuş olduğumuz ayet-i kerime Bakara suresi 131. ayet-i kerimeydi. Mealen Rabbimiz buyurdu ki, andolsun ki biz onu, yani İbrahim'i dünyada elçi seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Çünkü Rabbi ona Müslüman ol, teslim ol demiş. O da alemlerin Rabbine boyun eğdim, teslim oldum demişti. Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da, oğullarım Allah sizin için bu dini, yani teslimiyet dinini, İslam'ı seçti. O halde sadece Müslümanlar olarak ölünüz dediler. İbrahim Aleyhisselam'ı anlatmaya evvela bu ayet-i kerimeden başlamak istiyoruz. Çünkü teslimiyet noktasında biz inananlara miras kalmış, biz inananlar için en güzel örnek olarak sunulmuş İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbinden gelecek buyruklara kayıtsız şartsız, amasız, bencesiz, kanaatimcesiz, bana göre siz, bu zamanda da olur mu canım sız, yani acabasız İslam'ını, teslimiyetini gündeme getiren, biz müminlere nasihat hususunda zirve bir örnek olan İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbinden gelecek buyruklara karşı teslim oluşunu anlatan bu ayeti kerime ile İbrahim Aleyhisselam'ın dönemini anlamaya çalışalım dedik. Ki Rabbimiz ona ey İbrahim teslim ol dedi. Yani namazda, oruçta, hac ve zekatta, kurbanda, tesettürde, yeme içmede, yargıda, hukukta, siyasette, kanun ve yasada, nizamda, anayasa ve anayasal düzende, karşılaşacağın her meselenin çözümünde benim sana vahyedeceğim buyruklara karşı teslim ol dediğinde, İbrahim Aleyhisselam namaz ile hukukun arasını ayırmadan, oruç ile siyasetin arasını ayırmadan, hac ile ahkamın, eğitimin, kültürün, ticaretin, mirasın, kadın haklarının, yani kısaca dünya nizamı içerisindeki tüm hususların çözümünün, kanun ve yasasının, hükmünün yalnız Allah'a ait olduğuna iman eden bir teslimiyetle İbrahim Aleyhisselam'a Rabbimiz teslim ol dediğinde İbrahim Aleyhisselam teslim oldum dedi. Gâle eslemtu li rabbil âlemîn dedi İbrahim Aleyhisselam. Ve sonra ayet-i kerime devam ediyor. Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti. Yani bu teslimiyet şuurunu, imanın özü olan Allah'tan gelecek buyruklara dikkat kesilme, emri, direktifleri, hükmü, yaşam kurallarını Allah'tan alma hassasiyeti dediğimiz teslimiyet hususunda İbrahim Aleyhisselam kendi de hayatında bu teslimiyeti ortaya koyduğu gibi bunu oğullarına da vasiyet etti. Yakup da dedi oğullarına, şöyle dedi Yakup Aleyhisselam, oğullarım Allah sizin için bu dini, ki neydi o din? Bütün peygamberlerin getirdiği dinin ortak adı İslam'dır. Teslimiyettir. Hiçbir peygamber ve ashabı Allah'ın buyruklarına karşı müstağni, bağımsız olmamıştır. Bizatihi Allah'ın getirdiği kanun ve yasalara itaat etmeleri ve Allah'ın onlar için beğendiği yaşam, hayat programı dediği İslam'ı seçtiğinden mütevellit, bütün peygamberlerin ortak dini, yaşam tarzı İslam idi ve bütün peygamberler de bu hususta Allah'tan gelen direktifleri sosyal ve siyasal hayatta hakim kılan bir anlayış ile tebaasında olan, ashabı olan, ümmeti olan topluluklarına da vasiyet olarak bıraktı. Onlar da hayatlarında Allah'a teslim olup Allah'ın kendileri için göndermiş olduğu peygamberler ve o peygamberlerin bildirdikleri emirler, hükümler ve yasalar çerçevesinde hayatlarını tanzim ettiler. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar bu böyle geldi. Ve Yakup da oğullarına Allah sizin için bu dini, yani İslam'ı seçti. O halde sadece Müslümanlar olarak ölünüz dedi Bakara suresi 131. ayet-i kerimede. Bununla beraber birazdan dile getireceğimiz ki İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer, ki kendisi bir put imalatçısı idi, putperest idi, yaşamış olduğu coğrafyada Nemrut'un resmi ideolojisi çerçevesinde yaşamayı kendine hayat düsturu edinmiş, kavmiyle beraber Azer de resmi ideolojiye kul köle olmuş, Nemrut'un yasaları çerçevesinde yaşamayı kendisine ilke edinmiş ve atalarının yolunu, atalarının düzenini, hayat düsturu kabul etmiş Azer'i ve İbrahim Aleyhisselam'ı ve her ikisi arasında geçen diyalogları birazdan arz edeceğiz. Fakat evvelinde İbrahim Aleyhisselam'ın gelmiş olduğu, peygamber olarak gönderilmiş olduğu coğrafyada karşılaştığı, tevhid mücadelesine başladığında karşılaştığı ilk hadise, İlk engellemeleri anlatarak ayet-i kerimeleri inşallah anlamaya gayret edeceğiz. Yine Bakara suresi 258. ayet-i kerime. Rabbimiz buyurdular ki Allah kendisine hükümdarlık verdi diye İbrahim'le Rabbi hakkında tartışmaya gireni gördün mü? Ki bu isim Nemrut idi. İbrahim, benim Rabbim dirilten ve öldürendir dediğinde, o Nemrut, ben de diriltir ve öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir bakalım deyince, o inkar eden şaşırıp kaldı. Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Malum olduğu üzere Nemrut, Firavun ve Ebu Cehil ve onlara benzer ne kadar müstekbir varsa tarih sahnesinde, ilahlık ve Rablık iddiasında Allah'ın yeryüzündeki hükümranlığını göz önünde bulundurarak bir ilan, bir yarış içerisindeydiler. Yoksa onlar da pek tabii kainatı yoktan var edenin Allah olduğunu, yaratma hususunda, rızık verme hususunda, mevsimleri döndürme hususunda Allah'ın yegane ilah olduğunu kabul etmekle beraber, yeryüzündeki teşri yani yasama, yürütme ve yargı alanında Allah'a rağmen kendilerinin de hüküm sahibi olduklarını, hükümdar olduklarını, hükümetme yetkisine sahip olduklarını iddia ettiklerinden dolayı tağutlaşmış kimselerdi. Burada Nemrut yine aynı şekilde, evet Allah vardır, Allah yaratır, diriltir ve öldürür, bunu ben de yapabilirim diyen Nemrut, kendisi hakkında idam hükmü verilmiş olan bir esiri, bir mahkumu serbest bıraktı. Yolda yürüyen beynen minel, hiçbir suça iştikal etmemiş bir kişiyi de alıp idam etti. Ve bunun da kendisinin diriltme ve öldürme hakkına sahip olduğunu düşüncesiyle yaptı. Buna rağmen İbrahim Aleyhisselam ona dedi ki, madem öyle, Allah da güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir bakalım deyince beyni dumura uğradı ve gerçekten bu konuda ne kadar aciz olduğunu anlamış oldu. İşte bu ve bundan sonra takip eden süreç içerisinde İbrahim Aleyhisselam döneminin tağutu olan Nemrut'a karşı tevhid mücadelesini başlatmış oldu. Rabbimiz yine İbrahim Aleyhisselam'ın davet ve mücadelesini Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde bize haber vermektedir. Ankebut suresi 16 ve 25. ayet-i kerimeler arasında mealen Rabbimiz, hani İbrahim kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin ve ondan sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'tan başka bir takım putlara kulluk ediyor ve bir takım yalanlar uyduruyorsunuz. Evet, yine her peygamberin ilk davetinde olduğu gibi İbrahim Aleyhisselam kavminin önüne ilk çıktığında ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayruhu diyerek, ey kavmim yalnız Allah'a kulluk edin, çünkü eğer bilirseniz sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Siz Allah'tan başka bir takım putlara kulluk ediyor, bir takım ikonlara, heykellere, yönetmeliklere, kendi hevanızdan uydurduğunuz yaşam kurallarına, hükümlere, inançlara kulluk ediyor ve bir takım yalanlar uyduruyorsunuz. Yani değiştirilmesi teklif dahi edilemez görüşlerinizi, atalarınızın yollarını, kendiniz ortaya koyduğunuz, uydurduğunuz görüşleri Allah'a ve dinine iftira atarak, sanki olağanüstü bir nimetmiş gibi kendiliğinizden uydurduğunuz görüşlerinize tapıyor, inançlarınızı putlaştırıyorsunuz. Devam ediyor ayet-i kerime. Gerçek şu ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye güç yetiremezler. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın, ona kulluk edin ve ona şükredin. Yani hayatınızı tanzim ederken peşinden gittiğiniz, kayıtsız şartsız kural, kaide ve yasalarına tabi olduğunuz, ne kadar putlaştırdığınız ikon ve ideoloji var ise, düşünce var ise, yaşam kuralları var ise, bunların hepsini toplasanız da bunların size rızık vermeye, sizi yaşatmaya, sizi nimetlendirmeye gücü yetmez. Öyleyse rızkı Allah'ın yanında arayın ve size rızkı veren Allah'ın kurallarına göre yaşayın. Siz ona döndürüleceksiniz dedi İbrahim. Bu hayatın sonunda döndürüleceğiniz Rabbinizin kural ve kaidelerine uyun. Yalnız ona ibadet edin. Yalnız ona kulluk edin. Eğer yalanlarsanız, yani Allah'ın vahyini ve sizin için belirlediği, seçtiği, razı olduğu İslam'ı yalanlar, bundan yüz çevirirseniz, sizden önceki ümmetler de elçilerin çağrısını yalanlamışlardı. Elçiye düşen yalnızca açık bir tebliğdir. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın bahsetmiş olduğu, ki Rabbimiz bize haber veriyor Ankebut suresinde, önceki elçiler malum olduğunuz üzere, evvelki haftalarda anlatmış olduğumuz Nuh Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam ve Hud Aleyhisselam'dı. Devam ediyor ayet-i kerime. Kavminin cevabı ancak şu oldu: onu öldürün ve yakın. Kim? İbrahim Aleyhisselam. Şirk cephesinde tağutları kutsayan, tağutları razı etmeye çalışan halk ve bu halkı yöneten müstekbir tağutlar, peygamberlere tevhid davetini, tevhid davasını insanlara anlatmaya başlayan peygamberlere ve onların ashablarına ilk evvela bu sözle icabet ettiler. Nedir o? Onu öldürün ve yakın. Tevhidi hayatının esası kabul eden tüm müminlerin karşılaşacakları ilk söz budur. Çünkü bu sünnetullah'tır. Hakkıyla tevhidi haykıran, Allah'ı bir ve tek olarak anan, Allah'ın yegane ilah, yegane otorite ve hakimiyet sahibi, ortaksız Rab ve ilah olduğunu insanlara anlatmaya başlayan her müminin karşılaşacağı, muhatap olacağı ilk cümle budur. Çünkü bu sünnetullah'tır. Yani Allah'ın değişmez yeryüzündeki evrensel yasası budur. Çünkü tevhid şirk toplumuna çok ağır gelir. Allah ile beraber tağutları ilahlaştırmış, onların yönetmeliklerini, onların hükümlerini, onların yaşam standartlarını Allah'ın diniyle iç içe saymış veya Allah'ın dinini tamamen reddederek tağutların yasalarına göre, tağutların razı olduğu yaşam standartlarına göre yaşamayı kendisine düstur edinmiş, hayat tarzı edinmiş, tevhidden bir haber ve tevhidden yüz çeviren toplumun tevhid davetçilerine söyleyeceği, sarf edeceği ilk cümle budur: bunları öldürün veyahut yakın. Ve ayet-i kerime devam ediyor: ancak Allah onu ateşten kurtardı. Şirk toplumu ve tağutlar İbrahim'in yakılmasını istediyse de, hepinizce malum olduğu üzere Allah Teala İbrahim'i ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda iman edecek bir topluluk için ibretler vardır dedi Rabbimiz. Ve devamla İbrahim dedi ki: siz dünya hayatında aranızda sevgi vesilesi olsun diye Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. İkonlar edindiniz, semboller edindiniz. Aranızda sevgi vesilesi olsun diye parayı, futbolu, modayı, çılgınca tüketimi, kapitalist ve emperyalist dünyanın size öğrettiği azgınca tuğyan içerisinde yiyip içmeyi, kulüpler kurmayı aranızda sevgi vesilesi kıldınız da bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bazılarınız bazılarınızı inkar edecek ve bazılarınız bazılarınızı lanetleyecektir. Yani senin yüzünden ben bu hale geldim. Sen bizi bu hususta azdırdın. Sen haddi aştın da biz seni taklit ettik ve seninle beraber bu cürümde sana ortak olduk diye dünyada birbirinize sevgi vesilesi olarak ortaya çıkarttığınız, bayraklaştırdığınız, sembolleştirdiğiniz, ikonlaştırdığınız ne kadar putlarınız var ise ahirette birbirinize lanet edeceksiniz. Barınacağınız yer ise ateştir ve yardımcılarınız da olmayacaktır dedi Rabbimiz. İbrahim Aleyhisselam'ın haberini bize bu şekilde ulaştırdı. Ve yine İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesini anlatan Enbiya suresi 51 ve 71. ayet-i kerimelerdeki vakaları anlatarak konumuza devam edelim. Andolsun bundan önce İbrahim'e rüştünü vermiştik. Yani onu reşit kılmıştık ve biz onu bilenlerdendik. Hani babasına ve kavmine demişti ki İbrahim, sizin önlerinde bel büküp eğilmekte olduğunuz bu temsili heykeller nedir? Buradan anlıyoruz ki Allah'a inanmakla beraber hayatlarında ikonlaştırdıkları, olağanüstü güçlere sahip olduğunu düşündükleri, Allah'a ait olan uluhiyet ve rububiyet alanında bunların da yetkili söz sahibi olduğunu düşündükleri bir takım putlar edinmişler ve yılın veya ayların, haftanın belirli günlerinde o putlar önünde saygı duruşunda bulunmuşlar. Kıyam ve secdeden ibaret olan ibadetlerini gündeme getirmişler ve ataları da bu hususu kendisinden sonrakilere miras bırakmış ve İbrahim Aleyhisselam'ın putperest babası ve kavmi de atalarının yapa geldikleri bu seremoniyi, bu protokolü, bu uygulamayı da sorgulamadan, yargılamadan, tartmadan devam etmiş. Ki nitekim bir sonraki ayet-i kerimede bunu görüyoruz. Devam ediyor ayet-i kerime. Biz atalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim dedi ki, apaçık bir şekilde, sözü dolandırmadan, apaçık ki peygamberlerin davet uslubu budur, kavminin anlayacağı dilde net cümleler sarf ederler. Ve İbrahim Aleyhisselam dedi ki, andolsun siz ve atalarınız apaçık bir delalet içindesiniz. Çok net. Hani Türkçe'de kullanmış olduğumuz lafı evelemeden, gevelemeden, kalabalık cümleler kurmadan apaçık bir şekilde onların batıl hayatlarını yüzlerine net bir şekilde ifade ederek İbrahim Aleyhisselam dedi ki, andolsun siz de atalarınız da apaçık bir delalet içindesiniz. Dediler ki, sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun oynayanlardan mısın? İbrahim hayır dedi. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları kendisi yaratmıştır ve ben de buna şehadet edenlerdenim. Yani sizin düşündüğünüz gibi Allah sadece göklerin Rabbi değildir. Allah göklerin ve yerin Rabbidir. Yani gökyüzü olayları, mevsimler, bulutlar, ay ve güneş, galaksi ve yıldızlar sadece bunlar değildir Allah'ın tahakkümü, hükmü altında olan. Bununla beraber yeryüzündeki işleriniz de Allah'ın hükmü altındadır. Çünkü mülk O'nundur. Yani hakimiyet O'nundur. Yani egemenlik O'nundur. Yani mülkü üzerinde tasarruf hakkı O'nundur. Yani mülkü olan gökyüzü ve yeryüzü ve içerisindeki yarattığı kendisine ait olan mülkünde saltanat O'nundur. Hüküm O'nundur. Kanun ve yasa O'nundur. Yarattığı insanları, rızıklandırdığı insanları, şifa verdiği insanları ve bir gün öldürüp tekrar mahşer günü ahirette diriltecek ve hesaba çekecek olan Allah, yarattığı insanları yönetmeye, yönetimde uygulaması için onlara kanun ve yasa göndermede bir ve tek olandır. Mülk üzerinde tasarruf hakkı olan Allah'ın şanı yücedir. Allah 1400 yıl evvelki dünyaya, Ceziretül Arab'a veya Hicaz'a veya İstanbul'a veya Buhara'ya veya Şam, Bağdat, Yemen'e, sadece 1400 yıl önceki bu coğrafya ve bu coğrafya etrafındaki tüm topraklara, medeniyetlere hükmeden değil, sadece 1400 yıl önceki değil, bugün de, bugünkü dünyaya da, bugünkü insanlara da, bugün çıkmazlar içerisinde olan, her gün kadın ve çocuk cinayeti olan, her gün istismara uğrayan, her gün aldatılan, her gün perişan edilen, her gün reel faize mahkum edilen, her gün sömürülen, her gün köleleştirilen insanlara, bugünün insanlarına da, bugünün dünyasına da tahakküm eden, hükmeden mülkün, saltanatın, egemenliğin sahibi olan Allah, şanı yüce olandır. İşte o Allah, İbrahim Aleyhisselam'ın o günkü kavmine de dediği gibi, sadece göklerin değil, yerin ve bu yer üzerinde yaşayan insanların sosyal ve siyasal hayatına, içtimai ve hukuki hayatına, eğitim ve kültür hayatına, ticari ve ekonomik hayatına da hükmeden bunlar için buyruklar, emirler, nehiler, hükümler, tabir caizse ahkam ve hukuk indiren ve buna uyulması gerektiğini de peygamberleri aracılığıyla tebliğ eden şanı yüce olan Allah'tır. İşte İbrahim Aleyhisselam böyle dedi. O göklerin de yerin de Rabbidir. Devam ediyor ayet-i kerime. Andolsun ki Allah'a arkanızı dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. Böylece o yalnızca büyükleri hariç olmak üzere onları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye. Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Malum olduğu üzere İbrahim Aleyhisselam putperestlerin anıtlaştırdığı, kabir haline çevirdiği, ulu veya önder kabul ettikleri putlarını, mozolelerini paramparça etmiş, fakat içlerinden en büyük olan putu bırakmış idi ve putperest toplum mabetlerindeki putların paramparça edildiğini görünce bunu ilahlarımıza kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerden biridir dediler. Ve aralarında şöyle bir cümle, konuşma, diyalog geçti. Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik dediler. Şüpheliyi arıyorlar. Suçluyu arıyorlar kendilerine göre. Kendisine İbrahim denilen bir genç vardı. Bizim putlarımızı, ideolojilerimizi, yaşam standartlarımızı, hukukumuzu eleştiren, atalarımızdan aldığımız ilhamla belirlediğimiz düzenimizi eleştiren, yadırgayan, hor ve hakir gören bir genç vardı İbrahim adında. Öyleyse onu insanların gözü önüne getirin ki ona nasıl bir ceza vereceğimize şahit olsunlar. Dediler ki ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Yani ilahlarımızı sen mi paramparça ettin? İbrahim hayır dedi. Bu yapmıştır. Bu onların büyükleridir. Eğer konuşabiliyorsa ona sorun. Bunun üzerine o müşrikler kendi vicdanlarına başvurdular da gerçek şu ki zalim olan sizlersiniz. Yani biziz dediler Rabbimizin beyanıyla. Müşrikler gerçekten o an düşündüler. Çünkü insan fıtratı tevhide uyumlu bir şekilde yaratılmıştır. Kendilerine hak ortaya konduğunda İbrahim Aleyhisselam'ın eğer konuşabiliyorsa şu puta sorun dediğinde onlar akıllarında gerçekten yazıklar olsun bize, şu konuşamayan put mu bizim önünde saygı duruşunda durduğumuz, ceketimizi iliklediğimiz, onun yasalarına göre yaşayacağımıza and içtiğimiz, sözleştiğimiz, onun kural ve kaidelerine göre yaşayacağımıza karar verdiğimiz, değiştirilmesi teklif dahi edilemez, üstün güç kabul ettiğimiz, Allah ile beraber yeryüzünü yönetmeye, idare etmeye, yeryüzündeki insanlar adına kanun ve yasa koymaya hak sahibi gördüğümüz, peşinden ardı sıra anayasal düzenine tabi olduğumuz, şu put mu, şu taş parçası mı, konuşamayan, konuşması bile olmayan şu put mu bizim gerçekten tapındığımız diye o müşrikler bir an için kendi vicdanlarına başvurdular da ve ayet-i kerimede Rabbimizin de bize beyan ettiği üzere onlar yazıklar olsun bize, gerçekten zalim olan bizlermişiz dediler. Ve sonra ne oldu? Sonra yine tepeler üstüne ters döndüler ve şöyle dediler. Andolsun bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin. İbrahim dedi ki o halde Allah'ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi ibadet ediyorsunuz? Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz yine de akıllanmayacak mısınız? Dediler ki eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Subhanallah. Gerçekten tekrar kendi şirk akidelerine geri döndüler ve İbrahim Aleyhisselam'a bunun konuşmayacağını pek tabii sen de bilirsin dediler. Dikkat edin, hüccet kendilerine ikame oldu. Yani tevhidi anladılar. Fakat anlamazdan geldiler. Burası çok önemli bir ayrıntı. Tevhidi, tevhid akidesini, tevhidin kendilerinden ne istediğini Allah'ın peygamberi aracılığıyla, İbrahim aleyhisselam aracılığıyla kendilerine ne gönderdiğini anladılar. İdrak ettiler. Anlamamazlıktan geldiler. Onun konuşamayacağını bildiği halde taptığı, kayıtsız şartsız peşinden gittiği, dünyalık insanların kendi elleriyle yonttuğu bu taşları, dünyalık insanların kendi elleriyle hazırladığı bu yasaları ve bu yasaların hayata hakim olamayacağını, bilakis Allah'ın hayata hakim olması gerektiğini, putların kendiliğinden hiçbir şey yaratamadığını, hiçbir yasa çıkaramadığını, aslında o putların arkasına sığınan tağutların yasalar hazırladığını, Nemrud'un kendilerini aldattığını, Nemrud'un sosyal ve siyasal bir yaşam tarzı belirleyerek, o putun ardına sığınarak insanları aldattığını anladılar, idrak ettiler. Peki ne yaptılar? Onlar yine gerisin geri şirk ideolojilerine, resmi ideolojilerinin kendisilerine dayattığı düzene tabi olacaklarını ve İbrahim aleyhisselama yine hesap soranlardan olacaklarını gündeme getirdiler. Ve İbrahim aleyhisselam onlara dedi ki, yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza, siz yine de akıllanmayacak mısınız? Onlar dediler ki, eğer bir şey yapacaksanız onu yakın, yani İbrahim'i yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Acziyetin resmi, ilahlarınıza yardımda bulunun. Kendi elleriyle hazırladıkları yasalarını koruyacaklarına dair yemin ettiler. Kendi elleriyle hazırlamış olduğu putları koruyacağına dair sözleştiler. Kendi elleriyle hazırlamış oldukları hevalarından, akıllarından, vehimlerinden, düşüncelerinden, ideolojilerinden ortaya çıkmış düzenlerini, dinlerini, yaşam standartlarını, yaşam kurallarını koruyacaklarına dair, kendi aralarında geliştirdikleri sistemlerini muhafaza edeceklerine dair, ilahlarını ve ilahlaştırdıkları ideolojilerini koruyacaklarına dair sözleştiler. Biz de dedik ki, Rabbimiz buyuruyor, biz de dedik ki, ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Ona bir düzen tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlardan kıldık. Onu ve Lut'u kurtarıp içinde alemler, insanlık için bereketler kıldığımız yere, ülkeye çıkardık dedi Rabbimiz Allah Teala Enbiya suresinde. Ve yine İbrahim aleyhisselamın tevhid mücadelesi içerisinde Peygamber aleyhisselama, ki miladi 6. asırdan bahsediyoruz, Nebevi Hareket Okulu programımızın adı, Nebevi Hareket Okulu inanç inkılabı, yani akide sınıfı 1. sınıf, Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'in Mekki sureleri üzerinden bir tevhid toplumu inşa ediyor. Bu tevhid toplumuna kendilerinden önce tevhidi dava edinmiş, insanları tevhide davet etmiş peygamberler ve onların ashabının başına gelen hadiseleri anlatarak Rabbimiz tevhid toplumunu teskin ediyor, tevhidi şuura hazırlıyor, dava bilincini yüklüyor, peygamber ve onunla birlikte olan müminlere tevhidin zor bir yolculuk olduğunu, ciddi bir mücadeleden geçilmesi gerekildiğini ve toplumların da hep tevhid davetine karşı negatif, nötr bir tavır aldığını ve sizler ey inananlar, bakın sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza geliyor diyerek akidede, imanda yakın, sıddıkiyet makamında mutlak tasdik edici bir refleks ile tevhid toplumunun oluşmasını, yeni bir İslam medeniyetinin oluşmasını isteyen Rabbimiz Mekki sureleri içerisinde peygamberlerin tevhid mücadelesine çokça vurgu yapıyor ve Nebevi Hareket Okulu öğrencileri de akide sınıfında inşallah bugün bu hadiseleri güncelleyerek peygamberlerin davetini devam ettiriyor inşallah Teala. İşte bugün de İbrahim aleyhisselamı ve tevhid mücadelesini anlatıyoruz. Ve yine İbrahim Aleyhisselam'ın bize örneklik teşkil edecek bir hasletini, duruşunu Rabbimiz Allah Teala bize şöyle bildiriyor. Mümtehine suresi 4 ve 6. ayet-i kerimeler. Rabbimiz buyurdu ki, İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Nasıl bir örnek? Rabbimizden dinliyoruz. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, yani kimdi kavimleri? Tevhidi kabul etmeyen, şirkte ısrarcı olan, küfürde ısrarcı olan kavimlerine İbrahim ve onunla beraber olan ashabı, küfürde ve şirkte ısrarcı olan kavmine demişlerdi ki, biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Keferna bikum. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda sürekli, ebedi bir düşmanlık ve öfke, kin belirmiştir. Allah Teala bize İbrahim Aleyhisselam'ı ve İbrahim Aleyhisselam'a iman etmiş, tevhid davetinde ona yardımcı olmuş kavmini örnek getiriyor. Ve bize örnek getirdiği hususu da açık bir şekilde şöyle beyan ediyor. Nedir örnek almamız gereken husus? İbrahim Aleyhisselam ve beraberindekiler dediler ki kavimlerine, biz sizden, yani sizin şahsınızdan, inancınızdan, bozuk hayatınızdan, yanlış düşüncelerinizden, tutmuş olduğunuz yolunuzdan, benimsediğiniz ideolojilerinizden, görüşlerinizden, fikirlerinizden, hayatınızdan tamamen uzağız. Ve bir de Allah'tan başka taptıklarınızdan da uzağız. Allah'a denk tuttuğunuz, Allah'ın isim, sıfat ve fiillerinin herhangi bir tanesinde Allah ile yeryüzünde ortaklaşa, haşa, hakkı olduğunu düşündüğünüz, ikonlaştırdığınız ne kadar düşünceniz, felsefeniz, ideolojiniz, fikirleriniz varsa sizi tanımadığımız gibi onları da tanımıyoruz. Ne zamana kadar? Siz bir tek Allah'a şirksiz inanıncaya kadar. Yaratmada bir kabul ettiğiniz Allah'ı, rızık vermede tek kabul ettiğiniz Allah'ı, hükmetmede de bir ve tek kabul edinceye kadar. Yaratıcı olduğuna inandığınız Allah'ı, rızık verici, himaye edici, şifa verici, hükmedici, kanun ve yasa koyucu, yarattığı insanların hayatlarını, hayat kanunlarını belirleyici bir ilah olduğuna, amasız, bencesiz, buçuksuz, pazarlıksız, tas tamam ki tevhid diyoruz buna, yani birlemek diyoruz, bu alanlarda Allah'ı bir ve tek kabul edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve kin belirmiştir. Ve Rabbimiz andolsun onlar sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnektir. Kim yüz çevirirse şüphesiz Allah zengindir, hamde layık olandır. Mekke'de yeni inşa olmaya başlamış tevhid toplumuna karşı Rabbimiz Ebu Bekre, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye, Zübeyre, Talha'ya, Abdurrahman'a, kimi sayabiliriz ki? Zeyd bin Harise, Habbab bin Eret'e, Bilal Habeşi'ye örnek olarak andolsun ki işte İbrahim ve onunla beraber tevhid mücadelesini sürdüren o toplulukta sizin için güzel örnekler vardır. Bakın onlar tamamıyla toplumun şirk inancından soyutlanmış, küfür ve şirk ideolojilerine entegre olmamış, onların düşünceleriyle arasında sentez kurmamış, hak ve batılı uzlaştırmaya çalışmamış, dinlerinde taviz vermemiş, inançlarını saf arı duru bir şekilde tevhid inancı olarak devam ettirmiş ve inançta onları bozmaya çalışan ne kadar unsur varsa elinin tersiyle itmişti. İşte ey Ebu Bekir, ey Ebu Ubeyde bin Cerrah, ey Abdurrahman bin Avf, ey Said bin Zeyd, ey Ammar, işte böyle Nebevi Hareket Okulu'nun birinci sınıfı, ki o sınıfta biz alfabeyi öğreniriz değil mi? Tevhid bu dinin alfabesidir. Alfabe öğrenilmeden, harf öğrenilmeden, temel, sağlam, sahih, saf, arı duru, katışıksız, tertemiz tevhid inancı hakim olmadan, birinci sınıf idrak edilmeden, inançta cahiliyenin kökü kazınmadan, saf, arı duru, tertemiz tevhid inancı saç diplerimizden ayak tırnaklarına kadar hakim olmadan, inanç oturmadan ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfa geçiş yapılmaz aziz müminler. İşte Nebevi Hareket Okulu ilk başta akidede sağlamlığı emreder. Allah Teala tevhid toplumunu saf, tertemiz bir şekilde yetişmesi adına Kur'an'da tevhid mücadelelerini anlattığı sureleri Mekke döneminde neredeyse tamamını nazil buyurmuş ve geçmiş

sapmış olan o kavimlerin, o insanların inançlarından ayrı bir inanç ortaya koyabilmeleri adına ayrılmasını, ayrı bir platformda kesinlikle tevhid ve şirk arasında, iman ve küfür arasında, hak ve batıl arasında, hidayet ve dalalet arasında asla uzlaşı olmayacağını, asla taviz verilmeyeceğini, şirk inancına, putperest hayat tarzına müminlerin asla entegre olmayacağını, tağutilerle uzlaşmayacağını, onlara eyvallah çekmeyeceğini, onların direktiflerine uymayacağını ve böyle olması gerektiğini Rabbimiz Allah Teala defaatle müteahhir ayet-i kerimeler üzerinden, ki peşi sıra gelen ayet-i kerimeler bu şekildedir, tekrar tekrar üzerinde durmuştur. Ve yine bilmemiz gereken ve hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamamız gereken bir husus var ki o da şudur. Tarihin hiçbir döneminde insanlar kendi elleriyle yontmuş oldukları putlara, heykellere ibadet etmemiştir. Putperestlik adına maalesef içinde bulunduğumuz çağ içerisinde yanlış algılar vardır. Asıl tapılınan, asıl itaat edilen o heykel, o mozoleler değildir. O putların, heykellerin sembolize ettiği ve insanların kendilerine çeşitli nitelikler, güçler izafe ettikleri, kurtarıcı, yol gösterici, şefaatçi veya Allah'a yaklaştıran aracı gibi bir takım görevler, olağanüstü haller yüklediği, ki bunlar kimi zaman ölmüş kişilerdir, kimi zaman tarihte hiç yaşamamış ama yaşanıldığına inanılan, olağanüstü güçlere sahip olduğu düşünülen mistisizmin veyahut da masalcı, hayalperest insanların oluşturmuş olduğu ama arkasından da kendi ideolojilerini dayattığı, aslında putu bir araç ve sembol olarak kullandığı ama putun arkasında kendi istediği dinin, inancın, yaşam tarzının yaşanması gerektiğini isteyenlerin sömürdüğü bir araçtır put. İşte İbrahim Aleyhisselam kıssasında ve diğer peygamberlerin kıssasında bunu gördüğümüz gibi, Peygamber Aleyhisselam'ın dönemindeki putperestlerin de, müşriklerin de aynı şekilde putların arkasına sığınarak, o putlar adına yapmak istediklerini yaparak yaşadığını görürüz. Aslında güncellediğimizde günümüzde bu çok farklı değildir. Moda üzerinden sekülerleşen materyalist dünyaya, emperyalistlerin sömürdüğü üçüncü sınıf diye nitelendirdiği ülkelere veya futbol adı altında, fanatizm adı altında büyük bir sermayenin, milyonlarca doların döndüğü hayatta futbol bir semboldür. Moda bir semboldür. Asıl onların arkasında yatan çok büyük bir sanayi, çok güçlü bir sermayedir. Asıl putlaştırılan, ikonlaştırılan, sembol haline gelen futbol ve moda veya makam hırsı veya ideolojiler aslında bir takım beşeri dinleri temsil eden araçlardır. Asıl mümin, ferasetli bakan, Allah'ın kendisini tevhid nuruyla güçlendirdiği, tevhidi bakış açısı, tevhidi perspektif kazandırdığı mümin, asıl burada sembol haline getirilmiş, ikonlaştırılmış neticeyi değil, o netice arkasında yatan gizli, sihirli gücü görür. Putlaştırılan ve arkasından da şeytanın adımlarını, izlerini harfiyen takip eden dünya müstekbirlerinin ve tağutların oynadığı oyunu görür. Ki o muvahhid şahsiyet Allah'ın kendisini tevhid nuruyla nurlandırdığı bir insandır. İşte o gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tevhid davetini başlattığında kendisine intisap eden ilk Müslümanlar böyle şahsiyetlerdi. İşte bu gerçek, yani putların arkasına sığınılarak putları bir ikon ve simge olarak gösterip asıl putun arkasında ideolojisini, düşüncesini, felsefesini topluma dayatmak isteyenlerin durumu, bugünkü durumu geçmişle aynıdır. Bu konuyla alakalı 3 ayeti kerime zikredeceğiz. A'raf suresi 71. ayet-i kerime, Yusuf suresi 40. ayet-i kerime ve Necm suresi 23. ayet-i kerime. A'raf suresi

0: suresi 71. ayet-i kerimede Rabbimiz bize şöyle haber verdi. Hud dedi ki, üzerinize Rabbinizden bir azap ve bir gazap inmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin. Öyleyse şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Hud aleyhisselam dedi ki, Allah'ın hiçbir delil indirmediği, yani hak olmayan, vahiy olmayan, Allah'tan gelmeyen ama sizin de sanki çok olağanüstü bir delil, hüccet ve burhan üzerine olduğunu, ölçülü olduğunu, hak olduğunu düşündüğünüz ama sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimler hususunda sembolleştirdiğiniz, vahiymiş gibi sıkı sıkıya sarıldığınız, yasallaştırdığınız ideolojileriniz hususunda benimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Oysa bu sizin düşünceleriniz veyahut da sizden önceki atalarınızın düşünceleri, onların uygun gördüğü yaşam kuralları, hükümleri, yasaları. Yusuf suresi 40. ayet-i kerimeye gelelim. Burada da Yusuf aleyhisselam dedi ki, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Dikkat edin, tekrarlayalım. Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, itaat ettikleriniz, yöneldikleriniz sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil de indirmemiştir. Dikkat edin, hak olmayan, Allah'tan inmeyen ki tüm izim ve ideolojiler insanların hevalarından çıkmış, özellikle Yunan mistisizminden ve felsefecilerinden süzülmüş, akıllarından, hevalarından, vesveselerinden, vehimlerinden peydah olmuş, sonradan ortaya çıkmış, hiçbir dini tabanı olmayan, hiçbir peygamberin, nebi ve resulün getirmediği beşeri dinler haline gelmiş bu ideolojiler, bu izimler, Allah'ın hakkında hiçbir şekilde haktır diye delil getirdiği şeyler değildir bunlar. Atalarınızın taktığı bir takım isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir dedi Yusuf aleyhisselam ve devam etti. İnil hukmu illa lillah. Hüküm, kanun ve yasa, selahiyeti Allah'a aittir. Emara ella ta'budu illa iyyah. O size kendisinden başkasına ibadet ve itaat etmemenizi emretmiştir. Zalike dinul kayyim. İşte din budur. Dost doğru din inancı budur. Çünkü dinin sahibi Allah hükümde ortaksızdır. Bu dinin ta kendisidir, omurgasıdır, tevhidin özüdür. O hakimiyetinde kendisine asla ortak kabul etmemiştir. Kendisinden başkasının hükmüne ibadet ve itaat edilmemesini de emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Bugün de olduğu gibi. Ve Necm suresi 23. ayet-i kerime. Rabbimiz mealen buyurdular ki, bunlar yani putlar sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanna ve nefislerinin arzusuna uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. Bu üçüncü ayet-i kerime meseleyi biraz daha detaylı bir şekilde anlamamız için yeter. Yine bunlar, yani Necm suresi 23. ayet-i kerime, Rabbimiz putlar için sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Ve Allah onların hakkında hiçbir delil de indirmemiştir. Bir ayet, bir nas, bir hüccet yoktur. Allah'tan gelmemiştir. Ve devamla onlar ancak zanna, kendi düşüncelerine ve nefislerine, nefislerinin arzusuna uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından bir yol gösterici gelmiştir. Yani Furkan olan Kur'an okunan ve hakkı batılı birbirinden ayıran kitap gelmiştir. Ve o kitabı onlara açıklayan, onlara Allah'ı tanıtan, tevhidi öğreten bir peygamber gelmiştir. Hala buna rağmen insanların görüşlerine, fikirlerine, ideolojilerine, izimlerine, onların hak olduğuna, bugün için evrensel yasa dedikleri, muazzam, muasır medeniyet dedikleri, çok ulu, büyük şahsiyetlerin hazırladığı ideolojiler dedikleri, yaşam kurallarımızı belirleyen falan felancalar dedikleri insanlara mı uyuyorlar? Halbuki kendilerine Kur'an geldi. Oysa onlara Allah'tan hak olan kitap geldi. Hak olan kitap varken, hak olan kitabın kurallarına göre yaşamak varken, el-hakem olan Allah'ın hükmüne sığınmak varken, el-melik olan, mülkün sahibi olan, mülk içerisinde tasarruf hakkına sahip olan Allah'ın egemenliği altında yaşamak varken, Allah'ın yarattığı insanların düşüncelerine, vehimlerine göre yaşamak mı? İşte Rabbimiz Necm suresinde böyle dedi. İşte günümüzde de vaka aynen bu şekildedir aziz müminler. İnsanlar bir takım kişi ve varlıklara kendi batıl algı ve anlayışlarınca anlamlar yükleyip, ulu önder, büyüğümüz, ulu şahsiyetimiz diye putlaştırıp, onların suretlerini sembolize edip, heykeller yontup, kabirler, anıtlar inşa edip, onların düşünce, felsefe, ilke ve ideolojilerine göre yaşamayı, hakkında hak olduğuna dair hiçbir ayet inmedi, bu fikirleri hayat düsturu edinmeye başladı ve ümmet gerçekten belki de en karanlık çağına Allah'ın kitabını ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın nebevi yolunu terk ederek girmiş oldu. Değerli Özer FM dinleyicileri, İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de tevhid mücadelesine dair vakalarını anlatarak hem nebevi okul programımızın birinci sınıfı olan akide sınıfını tekrardan hatırlatmaya, tevhid mücadelesine miladi 6. asırda başlamış olan ashaba Allah Teala'nın hem kalplerini tezkiye etmesi hem de onları inanca ve inkılaba hazırlaması, Medine İslam Devleti öncesinde inançta yakini yakalamaları adına geçmiş dönemdeki peygamberlerin tevhid mücadelesini anlatmaya, örneklemeye ve bizler de bugün inşallah nasihat almaya gayret ettik. Yalnız İbrahim Aleyhisselam konumuz burada sonlanmadı. İnşallah Teala önümüzdeki haftadan itibaren İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesini anlatmaya, yaşamaya, yaşatmaya, uygulamaya devam edeceğiz. Rabbim bizleri tüm peygamberlerin, nebi ve rasullerin yolundan santim şaşmadan, onların hayatlarını, onların mücadelelerini, onların imanda yakaladığı yakini, tasdikte yakaladığı, inançta yakaladığı o mükemmel şuuru yakalamayı ve inşallah o peygamberler ile beraber haşrolmayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında toplanmayı Rabbim bizlere nasip ve müyesser kılsın inşallah. Önümüzdeki hafta İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesine inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu'nu dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Baldo pirinç 189.95, kuzu haşlama ve kapama 699.95, kiraz 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
8: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
9: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
10: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
13: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
14: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
15: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
17: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu İyilik yapanların mükafatıdır.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası. Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Senin omuzlarında bir sabah gelecek, kardan aydınlık.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
1: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram Sinangil un 129.95, 2 litre Cooker çelik termos 799.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
4: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimiz.

0: 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
0: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimiz.

0: buluşma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle
1: 0533 190 44 54.
2: Reklam.

0: konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim, bir konu bir konuk programımızda bu haftada yaklaşık bir saat kadar sizlerle olacağız. İnşallah istifade edebileceğimiz bir program olacak. Malumunuz her hafta farklı bir konumuz, birbirinden değerli konuklarımız oluyor. Elimizden geldiğince de farklı içerikleri tercih ediyoruz. İlmi meseleler tabii bizim olmazsa olmazımız. Bu hafta da yine bir kitap tanıtımı, aynı zamanda biraz daha böyle akaide yönelik meselelere gireceğiz. Konuğumuzu da size tanıttıktan sonra zaten kitabın ismini zikredince pek çok dinleyicimiz de anlayacaklardır konuyu. Efendim, bu haftaki konuğumuz Yasin Karataş Beyefendi. Konumuz da Tahavi Akidesi Babert-i Şerh'e Türkçe'ye tercüme edilmiş. Yasin Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Biz kitap tanıtımını zaman zaman yapıyoruz. Tabii bu da bir akaid kitabı. Hı-hı. Ve yanılmıyorsam tüm dünyada Tahavi Akidesi Müslümanların en bilinen, en muteber kabul edilen akaid kitaplarından. Evet. Muhtelif şerhleri de var tabii bunlar. Şimdi bu meselelere girmeden evvel öncelikle dinleyicilerimize sizi bir tanıtmış olalım. Yasin Karataş kimdir? Hı-hı. Niye böyle bir şey yapma ihtiyacı hissetti?
2: Evet. Yasin Karataş Yalovalıyım. 1977 yılında Yalova'da doğmuşum. Yalovalıyız yani. Köşenimiz Yalova.
1: Yalova o zaman İstanbul'a bağlı olduğu zamanlarda.
2: Tabii İstanbul'uyum aslında, evet. Yani Yalova İstanbul ilçesiydi. Yaşımız da ortaya çıktı. Benim mesleğim yazılımcılık. Hı-hı. Yazılım yapıyorum. Fakat 96-2001 yıllar arasında bir medrese tipi eğitim aldım İstanbul'da. Hı hı. O eğitimden sonra hani Arapçayla ve İslam ilimlerle uğraşmayı bırakmadım. Hı hı. Daha çok işte akaid ve fıkıh usulü konusunda hani kendimi geliştirmeye çalıştım. Hani şimdi diyecekler yazılımcı adam kalkmış akaid kitabı tercüme etmiş. Hani ama peygamberlerin de meslekleri vardı. Alimlerin de geçimine sağlıkları meslekleri vardı.
1: Tanısalar belki öyle demezler canım.
2: Eyvallah, yani inşallah haddimizi de aşmıyoruzdur tabii ki. Hani ders aldığım hocalarım birisi Hasan Karakaya'dır.
1: Eyvallah, Allah rahmet
2: eylesin. O dönemde amin. Beşir Eryarsoy hoca da benim hocalarımdandır. Onlardan da çok özellikle akaid, fıkıh usulü, feraiz dersen Hasan hocamdan aldım mantık ilimlerini. Tefsir usulü, fıkıh, muamelat Beşir Eryarsoy hocadan aldım. Tabii o arada şey yapıyorum, yani biraz dersten öte biz ders aralarında hocalardan çok istifade ediyorduk.
1: Genelde onu da söylerler. Ben birkaç kişiden daha duydum. Çünkü derse bir şekilde bir yerlerden dinleyebiliyorsunuz, evet, da o bilgiyi, ama hocadan aldığınız, hasreten aldığınız o bilgiler hoca has bilgiler oluyor. Yani. Hocanız has bilgiler oluyor. Eyvallah.
2: Özellikle tercüme teknikleri noktasında Beşir hocamın özel yönlendirmeleri, bizi eğitmeleri vardı, Allah razı olsun. Tabii ne kadar aldık ne kadar almadık bilemiyoruz tabii. İnşallah almışızdır. Tabii onlara ulaşamayız ama onlardan istifade etmeye çalıştık.
1: Eyvallah.

0: Şimdi Yasin Hocam, dedik ya Tahavi akidesi İslam dünyasında en bilinen akidelerden ve pek çok da şerhi olan akidelerden yanılmıyorsam. Evet. Dilerseniz biraz Tahavi'den bahsedelim. Hı hı. Yani bir hatırlatma anlamında dinleyicilerimize bir bilgi verelim. Ardından Şarih hakkında da biraz bilgi verelim. Bilahare kitabımıza geçelim.
1: Tamam. Şimdi İmam Tahavi şeyle bilinir. Yani İmam Tahavi eskiden Şafii'ydi. Dayısına kızı Hanefi oğlu gibi bilinir. Tabi biraz böyle rivayetlere falan baktığımızda dayısı işte Müzeni İmam Tahavi'ye fırça atıyor. Hı. Ağır konuşuyor. İmam Tahavi de kızıp gidip Hanefi oluyor. Şimdi bu biraz hani...
0: Bu bilinen kısım.
1: Bilinen, çok medyatik olan kısım. Bir de hani biraz Hanefilerle çok hoşlanmayan, Hanefiler hoşlanmayanlar. İşte anca bir adam kızarsa Hanefi olur. İşte normalde makul bir insan Hanefi olmaz kafasında. İmam Müzeni de İmam Şafii'nin talebesi direkt yani. İmam Tahavi'nin dayısı oluyor aynı zamanda. Fakat analiz ettiğimizde o dönemde ulema öğrencilerle böyle fırça mırça atmaz. Yani böyle üslupları yok yani hani. Tabii ki sert konuştukları, kısa cümlelerle hani uyardıkları. Mesela İmam Mali'ye birisi geliyor, diyor ki sen kaç yaşındasın? Diyor ki işine bak. Sen İmam Mali'yi bulmuşsun, yaşıyla mı ilgileniyorsun? Hani o tarafı var ama hani o dönemde alimler öğrencilere böyle çok kırıcı, hani onları aşağılayan ifadeler kullanmazlar. Öğrenciler de hocalarına kızıp gidip seni bırakıyorum gidiyorum demezler. İşin arka tarafına baktığımızda İmam Tahavi'nin esasında işte dayısına fetva sorulduğunda dayısının Hanefi kitaplarına baktığını ve onlara bakmadan fetva vermediğini görüyor Şafii olduğu halde. Sonra Hanefi mezhebini incelediği zaman çok bilinenin tersine Hanefi mezhebinin içerisindeki hadis ilminin derinliğini görüyor. İmam Tahavi.
0: Çünkü bir parantez açalım. Kuvvetle muhtemel İmam-ı Azam'ın en çok tenkit edilen konulardan biri hadisten anlamaz.
1: Gibi.
0: Ya da hadisi çok kullanmaz.
1: Kullanmaz, evet.
0: O konularda zayıftır şeklinde ciddi tenkitlerinde olduğu bir dönemde aslında bunun böyle olmadığını fark ediyor.
1: Kesinlikle tabii. Tabii daha sonra yani yaşıyor İmam Tahavi ama mezhep olarak Hanefi'de, Hanefi mezhebinde tabii bu da ayrıca konuşması gereken bir konu. Hanefi mezhebinde gerçekten hadis ilmi nedir? Hadisin özellikle ahad haberin. Ayetin karşısındaki konumu nedir? Kat'iliği, zanniliği meselesinde. Onu ayrıca program yapmak lazım aslında. Şimdi İmam Tahavi de Hanefi mezhebindeki bu derin ilmi, hadis ilmini görünce özellikle ne yapıyor? Hanefi mezhebine geçiyor. Genelde bir insan bir yerden ayrıldı mı gerisi hakkında çok iyi konuşmaz. Tabii ki öyle bir şey yok. Bunlar alim insanlar. Hani biz kendimiz gibi zannediyoruz insanları. Neden Tahavi'nin metnini tercih ediyoruz? Şimdi İmam Tahavi ilmi noktada hiç eleştirilmemiş. Şunu kastediyorum. İmam Tahavi hata etmemiştir demiyor kimse. Hata etmiştir. Fakat ilmi liyakati yoktur. İlmi yeterliliği yoktur. Bu onun işi değil. Yani o akaitten ne anlar? Ebu Hanife'nin akidesini o nereden bilecek? Gibi tenkitlere uğramış birisi değil. Ve İmam Tahavi kitabının başında, akaid kitabı metninin başında diyor ki bu Ebu Hanife'nin, Ebu Yusuf'un ve İmam Muhammed'in menheci meşrebi üzere Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesinin beyanıdır.
0: Eyvallah.
1: Diyor. Aslında biz Tahavi akidesi derken aslında neyi kastediyoruz? Bir, Ebu Hanife'nin akidesidir bu. İki, İmam Muhammed'in akidesi. Üç, Ebu Yusuf'un. Dört, İmam Tahavi'nin akidesi. Yani Hanefi mezhebine mensup bu dört imamın akidesini biz burada elde ediyoruz. O yüzden İmam Tahavi'nin bu konuda yetkin olduğu konusunda bir eleştiri yok. Yani İmam Tahavi bu noktada tenkit edilmemiş. Tabii ki bir Şafii, bir Hanefi'nin fetvalarını tenkit eder. Fakat ilmi yeterlilik anlamında İmam Tahavi tenkit edilmemiş. Evet. Bir. İkincisi, İmam Tahavi'nin yazmış olduğu bu metin günümüze kadar muteber bir şekilde rivayet edildiği hususunda da tenkit edilmemiş. Yani bu kelimelerim özellikle bunları seçiyorum. Muteber bir şekilde rivayet edildiği konusunda ihtilaf yok. Ama mesela bakıyorsunuz el yazması nüshalarda bazı lafız farklılıkları olabiliyor. Ama İmam Tahavi'nin böyle bir kitabı yok diyen yok.
0: Şimdi demin ki ilk bahsettiğiniz tenkit konusu olan mesele de bu da normalde İslam ilim dünyasında çok mu yaygın? Faraza falan akaid yazan bir zat çok mu tenkit edilmiş ben bu konudaki bunu bir özellik olarak belirtme ihtiyacını hissettiniz? Genelde akaid yazacak kalibrede bir alim bu tenkitlere uğramaması lazımdır diye düşünüyoruz.
1: Evet, evet.
0: Yani
1: yani bu diğerlerinden ayırmak için söylemiyoruz aslında. Bu kitabın neden güvenmemiz gerektiğini ifade etmek için söylüyoruz. Bir de ilk dönem kitaplarından. Bir de bu metin de bize aktarılırken de bu kitap Tahavi'nin mi değil mi belli değil.
0: Bütün ilmi eserlerimizde olmasa da kimi kaynak eserlerimizde böyle bir sıkıntı var galiba.
1: Var tabii,
0: değil
1: doğru
0: mi?
1: Var.
0: Zaman zaman nüshalar konusunda özellikle sıkıntı olabiliyor. Ama bu konuda diyorsunuz Tahavi'de böyle bir sıkıntı yok.
1: Ciddiye alınacak kadar bir problem yok. Yoksa şöyle düşünün. Siz bir hocasınız, şeyhsiniz. Öğrencilerinize ders veriyorsunuz. Ve matbaa olmadığı için de oluyor. İstinsah deniliyor. Yani siz bir kitap yazdırıyorsunuz birisine. Diğerleri ona bakarak yazıyor. Veya işte aynı ortamda.
0: Çoğaltılıyor.
1: Tabii aynı ortamda. Mesela 5-6 öğrenciniz var. Diyorsunuz ki yaz. Onlar yazarken bir de yani o dönemlerde şey de yok hani eskiden. Hareket değil, nokta bile yok. Mesela Nevevi bazen yazar, Türkçesini okursunuz mesela hadisin. Burada diyor 3 nokta var diyor harfin üzerinde. E şimdi niye 3 nokta var dedin sen bize? E bu şıl mı sin mi yani? Hani ama şimdi Türkçe okuyan bize anlamsız geliyor ama şimdi noktasız yazılmış ya da işte garanti almak için 3 nokta var diyor burada. Hani
0: öyle bir uyarıda yapmaya ihtiyacı
1: yapıyor evet. Eyvallah. Kitaplarda bazen görüyoruz. Hadislerde genel olarak en başında yani tedvin edilirken, tasnif edilirken bunlar pek olmadı için diyebiliriz.
0: Yani bu işin biraz da tabii teknik tarafı.
1: Evet.
0: Ama şunu söyleyebiliyoruz ki Tahavi akidesi İslam ilim dünyasında en bilinen, en muteber kabul edilen akide kitaplarından.
1: Subutu noktası. Evet, İmam Tahavi diye bir alim vardır. Hı-hı. Bu alim muteberdir. Dediğine inanılır, güvenilir. Böyle de bir kitap yazmış. Evet, evet bu kitap onun. Ama ne olur birisi mesela Eşari Maturidi değilse İmam Tahavi'ye itibar etmeyebilir ama itibar noktası derken şu anlamda böyle bir kitap var mı İmam Tahavi'ye mi ait? Bu noktada ciddi bir şüphe yok. O noktada o yüzden yani İmam Tahavi'nin akaid kitabı hem İmam Tahavi, Ebu Hanife'nin, Ebu Yusuf'un, İmam Muhammed'in akidesini tespit edebilecek birisi, bir ilmi seviyede aynı zamanda kendisi güvenilir birisi. Aynı zamanda yazmış olduğu bu kitap da kesinlikle ona aittir. Ondan bize rivayet edilen bazı metinlerde ufak lafız farklılıkları olsa da metin aynı
0: metindir. Anlamı değiştirmiyor.
1: Aynı metindir evet.
0: Peki günümüzde bilginiz var mı? Kaç şerhi var Tahavi'nin?
1: Şimdi Türkçe'ye tercüme edilmiş bir İbn-i Ebil şerhi var bildiğim. Hı-hı. Bir de Tahavi şerhi var. Hı-hı. Şu anda da Konevi şerhini tercüme ediyorum. Onu da söyleyeyim.
0: Eyvallah. Yani biraz uzun süre benim genel olarak sadece Türkiye'den değil, genel olarak mesela Tahavi'nin İslam dünyası genelinde 5 tane şerhi var, 15 tane şerhi var.
1: Yok çok daha fazla.
0: Öyle mi? Hani en bilinenler o zaman bu söylenenler. Yani Ebu İzin şerhi ya da Babert şerhi.
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi örneğin bir Konevi şerhi var. Ben onu tercüme etmek istediğimde baktım ki Arapçası basılmamış kitabın. Daha kütüphanelerde el yazması duruyor kitap. Tahavi'nin Konevi şerhi. O şerhin Tahavi'nin en nefis şerhi olduğuna dair bir alimin ifadesi var. Ben de o yüzden dedim ki bunu dedim ben tercüme edeyim. Baktım Arapçası basılmamış.
0: Allah.
1: Sonra ben Ezher Üniversitesi'nin internet sayfasından gidip el yazması nüshalarını internetten edindim. Öyle yayınlıyorlar. Dedim bunu ben bari şey yapayım. Tabii tahkik edemeyiz yani bu akademik bir çalışma. İşinizi gücünüzü bırakıp Mısır'a gitmeniz
0: tabii,
1: zaman
0: tabii,
1: o
0: tabii.
1: İmkan olarak mümkün değil yani benim için öyle bir şey. Ama akademisyenler yapmışlar bunu. Sonra ben hani duydum ki Ürdün'de zannediyorum kitap basılmış. Çok da harika nefis bir baskısı var Arapça. Çok güzel tahkik edilmiş. Şimdi onu tercüme etmeye başladım ben.
0: Bu ilk çalışma mı o zaman?
1: İlk çalışma.
0: Enteresan.
1: Yani Tahavi'nin Konevi şerhinin Arapça ilk baskısı.
0: Enteresan.
1: Tabii o da ayrı bir konuşma. Konu konu yaşıyor. Ben keyif alıyorum ama
0: tabii
1: inşallah dinleyiciler de keyif alır. Şimdi bir kitabı aldığınız zaman yayın evi basmış. Harika bir kitap diyorsunuz. Fakat onu tahkik eden alimler bakıyorsun bir Mısır'a gitmiş. Amasya'da kütüphaneye gitmiş. İmam Tahavi'nin Ahkam tefsiri var.
0: Hı hı.
1: Ahkam tefsirinde bakıyorsunuz Amasya'da bir rafta o Tahavi'nin Ahkam tefsirinin bir nüshasının bir kısmını bulmuşlar. Diyor ki nüshanın kenarında birisi bakkal olan borcunu yazmış kenarına. Yani bunu bile alıyorlar ve ilmi etik gereği bunu kitaba da yazıyorlar. Bak diyor burada yazıyordu orada.
0: En tezden muhafaza
1: el yazması nüshalarından da mikrofilmlerini koyarlar kitapların başına falan. Kitabı açtığınızda böyle el yazması böyle hani çok okunmayan böyle metinler görürsünüz.
0: Eyvallah.
1: Yani o yüzden Tahavi'nin şerhi kaç tane şu an biz bilemeyiz çok fazla.
0: Ama en yaygın akide kitapları ve şerhleri de aynı ölçüde dediğiniz gibi yani sayısının böyle çok mezbul miktarda diyebileceğimiz belki böyle olması da biraz daha ilgiyi alakayı
1: doğru
0: da gösteriyor belki.
1: Bir de şu da çok güzel. İmam Tahavi çok böyle hani yaşadığı çağ itibarıyla çok böyle ehl-i sünnet dışı fırkaları ok sallıyor ama kendini ehl-i sünnete nispet edenlerin ittifakta kabul etmeyeceği işte kavga konusu olacak meseleler de Tahavi'nin belinde pek yok.
0: Ha.
1: O yüzden Sufi mezhepler de şerh eder. Selefi mezhepler de şerh eder. Masudi ve Eşariler de bize şerh ediyoruz yani.
0: Biraz isterseniz şerhten bahsedelim. Yani şerh hakkında dinleyicilerimize bilgi verebilir miyiz?
1: Tabii. Şimdi şöyle ilmi etik gereği ya da bizim istifademiz gereği baktığımızda şimdi İmam Tahavi Hanefi ekolünden, İmam Maturidi de Hanefi ekolünden. Peki İmam Maturidi niye var? Niye Ebu Hanife akidesi diye gitmemiş bu iş? Şimdi itikat ve fıkıh ayrı olabiliyor. Neden? Mesela Bağdat Hanefilerin geneli Mutezili'dir.
0: Hı hı.
1: Şimdi biz Hanefiler dediğimiz zaman kimi kastediyoruz bu durumda? Mutezilileri mi kastediyoruz? Fakat Ebu Yusuf diyor ki biz diyor günlerce arkadaşımla Ebu Hanife'yi kastederek diyor ki günlerce arkadaşımla biz münazara ettik, müzakere ettik ve Kur'an mahluktur yani yaratılmıştır diyene kafir olacağına hükmettik diyor. Fakat Bağdat Hanefileri Kur'an mahluktur diyor Hanefi oldukları halde. Şimdi bu durumda biz Hanefiler dediğimizde
0: çünkü itikada mutezililer.
1: İtikada mutezililer. Hanefi oldukları için Kur'an mahluktur demiyorlar. Fakat ne oluyor? İşte namaz, abdest, gusül, hac, zekat.
0: Ameli konuda Hanefi, itikaden Mutezile.
1: Tabii, çünkü Hanefi mezhebinin çok güçlü bir şeyi var. Fıkıh usulü var. Eyvallah. Çok güçlü bir fıkıh usulü var.

0: Hanefi akidesinin en
1: Muteber kaynağı diyebiliriz.
0: muteber
1: Hatta
0: kaynağı.
1: Fıkıh ekberlerine daha muteber diyebiliriz yani.
0: O kadar
1: O
0: yani.
1: kadar.
0: Tabii şu olabilir belki, dediğiniz gibi onlarca sayısını bilmiyoruz miktarda şerh olabilir. Fakat en bilinen şerhlerde bir de şöyle bir özelliği de var, onu vurgulamanız da tabii önemli. Farklı meşreplerde, ekoller de benimsiyor
1: Evet. Bir de
0: Tarih
1: çok
0: akidesini.
1: orta yolu yani çok böyle detaylara
0: Mute
1: girip
0: değil daha.
1: mesela Allah mahlukatına benzemez diyor bırakıyor. Detaylandırdığı birkaç yer var ama Allah mahlukatına benzemez dediğimiz zaman mesela bir mekanda olmasa Allah mahlukatına benzetir mi? Bu sefer Maturidi diyor ki evet diyor benzetir. O yüzden biz Allah'a mekan nispet edemeyiz. Bir başkası diyor ki hayır Allah-u Teala'nın bir mekanda olması Allah mahlukatına benzetmez. Çünkü buna dair de delillerimiz var. O yüzden Allah bir mekandadır diyerek İmam Tahavi'nin metnini de şerh edebiliyor ve ona göre Tahavi'ye çok da aykırı bir ifade değil bu. O yüzden dediğiniz gibi baştan herkes kendi meşrebine göre mi anlıyor bunu? İmam Tahavi'nin müsaade ettiği kadarıyla biraz esnebe payı var. Hani eşarlar da maturlar da bunu şerh ederek evet bak Tahavi de bizim gibi düşünüyor diyebiliyorlar.
0: O zaman şu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki İslam ilim dünyasında Tahavi akidesi bilinen en muteber, özellikle siz şöyle bir iddialı cümlede kullandınız ki Fıkıh Ekber'den de daha o konuda bilinen, daha
1: Sıhhat
0: yaygın.
1: noktasında yani bize ulaşması ve hani Ebu Hanife'nin fıkıh ekberine mi inanalım, Tahavi'nin metnine mi? Zaten aralarında çelişki yok. Fakat
0: Eyvallah.
1: hangisi daha güçlü rivayetlerle geliyor bize? Hangisi daha eleştirilmemiş
0: Tahavi
1: rivayet?
0: daha güçlü
1: Tahavi
0: rivayetlerle.
1: daha güçlü geliyor. Bir de orada hem Ebu Yusuf'un hem İmam Muhammed'in hem Ebu Yusuf'un bir de İmam Tahavi'nin akidesi var.
0: Eyvallah.
1: Hani Ebu Hanife'yi de kapsıyor. Şunu da belirtmem lazım. Şimdi bu kitabı Tahavi akidesi Babert'i şerhi diye biz bastık.
0: Tamam.
1: Fakat bu kitap Babert'e ait değil. Tam da konumuzun aslında devamında geldi. Şöyle, bu kitabı Arapçasını basarken en başta birileri İmam Babert'in kitabı diye basmış Arap dünyasında.
0: Tamam.
1: Bir ansiklopedide de Babert'in kitaplarından bahsederken bir şeylerden bahsediyor. Sonra biri yanlış anlıyor kendi kitabını. Bu kitabın mukaddimesinde var o izah. Yani bu kitabı alırlarsa hani orada mukaddimede kitabın Babert'e nispeti bölümü var. Orada aslında bu kitap Babert'e ait değil. Fakat İslam dünyasında bu kitap Tahavi Akidesi Babert'e Şerhi diye meşhur. O yüzden bize kitabın kapağına Tahavi Akidesi Babert'e Şerhi yazdı fakat altında bir daha adıyla bilinen Gaznevi Şerhi dedik.
0: Peki Babert-i Şerhi diye bir şerh var mı?
1: Yok. Bir de
0: Hayır.
1: yani İmam Babert'in hayatını araştırdığınızda İmam Babert'in bir akaid metnini yapmış olduğu şerh yok.
0: Peki o zaman
1: Aynı bölgeden coğrafyada yaşıyorlar, yakın
0: bunu
1: zamanlarda
0: belirtmenin
1: yaşıyorlar.
0: nasıl bir katkısı olacak bu şeye? Mesela Çiron'u kullanmadan Babert-i Şerhi demeden Gaznevi Şerhi demiş olsak?
1: Yani şöyle ben etik görmedim. Neden? Şu anlamda ticari bir ayak oyunu zannedebilirler. Hani etik koşmaz. Yani bir Babert'i bastı bir de Gaznevi bastı. Hani başka bir kitap ismi koydu ki satılsın falan gibi hani zannedilmesin diye. O şekilde biz
0: Eyvallah.
1: Babert'i yazdık buraya ki alanda bilsin ki o da Babert'i. Bu da Babert'i fakat kitabın nispeti İmam Babert'i sahih midir? Değildir. İmam Gaznevi'ye aittir aslında bu kitap.
0: Ön sözü de
1: Madde
0: belirtiyorum.
1: madde tabii. Hani
0: Eyvallah.
1: bir de Arap dünyasında da bunun incelemesi var. Bir de aynı zamanda Türkiye'de geçen bir bunun ilk baskısı çıktıktan sonra gördüm ben onu. Hatta benim kitaptan da bahsediyor orada. Akademik bir çalışma makale yazılmış sonrasında. Hani Babert'i şerhi Babert'e ait değildir diye. Şu an akademik makalesi var onun. Ama bizim
0: Enteresan.
1: tercümemizden sonra çıktı öyle.
0: Enteresan tabii. Siz
1: Tabi
0: bu
1: özür dilerim, bu
0: tercümeden
1: bizim
0: önce
1: için fark etmiyor. O da
0: de... Tabii
1: Maturidi,
0: tabii.
1: bu da Maturidi. Şerhte bizim için esas olan nedir? Biraz önce bahsettiğiniz gibi mesela şimdi Tahavi'yi şerh ederek ben burada Tahavi hata etmiştir, burada yanlış yapmıştır, burada şöyle davranmıştır dediğinizde artık o şerh olmak
0: Tabii
1: prensibi
0: tabii.
1: reddiye oluyor.
0: Reddiye gibi bir şey olur.
1: Fakat
0: Tabii.
1: şimdi Tahavi'ye reddiye diye bir kitap satamazsınız. Ama Tahavi şerhi dediğinizde altına
0: Eyvallah.
1: istediğinizi yazabiliyorsunuz yani.
0: Dilerseniz Yasin Hocam biraz da artık kitabın kendine geçelim.
1: Tamam.
0: Bir defa tabii akaid kitabı olması hasebiyle itikatla alakalı meselelerden
1: Evet.
0: bahsediliyor. Genel olarak yani tek tek madde madde tabii başlıklara, konu
1: Evet.
0: başlıklarına falan girmemize gerek yok ama genel olarak ne anlatıyor bize bu Babert-i Şerhi? Mesela diğer Tahavi akidelerin şerhlerinden olan farkı da vurgulayabiliriz. Yani böyle bir fark var mı? Yoksa birbirinin tekrar şeklinde şerhlerden biri mi bu?
1: Evet. Yani aslında benim kriterim şu, şahsi tercih. Şerh demiş olduğum şey şudur. İmam Tahavi bir kitap yazmış. Genelde kitaplar alimlere yazılırdı eskiden. İlim talebelerine yazılırdı. Fakat maalesef günümüzde ilim ayağa düştü. Mesela Osmanlı ulemasını biz hangi noktada eleştirirdik haddimiz olmayarak? Mesela bir Ebu Suud Efendi'nin tefsirini okuduğunuzda Arapçasını kastediyorum. Bunu yazan bir Arap değil anlarsınız. Yani çok zordur ibaresi. Yani. Ne diyor belli değil. Hani onlara aşina olmanız lazım. Hatta isim vermiyorum. Günümüzde de bazı Türk hocaların yazdığı Arapça kitaplara bakıyorsunuz. Belli Türk
0: akademinin dışına çıkamıyorlar yani. Akademik dilin dışına çıkamıyorlar. Ondan
1: özellikle
0: dolayı
1: zorlaştırıyorlar. Neden? Çünkü bunu avamın anlamaması lazım. Aslında şu var. Avam bunu anlayacak olsa sıkıntı yok. Avam bunu yanlış anlayacak.
0: Kaygı o mu acaba? Kaygı. Şimdi o. İkisi

0: arasında ciddi fark tabii, var. Çünkü kaygı. Avam anlamasın demek bu bir art niyet aslında göstergesidir. Evet. Ama avam bunu yanlış anlar. Aha. Dolayısıyla hiç buna bulaştırmayalım demek o bir kaygıdır aslında.
1: Ya. Yanlış anlayacak hiç anlamasın.
0: Hiç anlamasın
1: tabii. O yüzden tabii eskiden Yahudi hocalara bak koskoca alim yani bir de mesela bir alim Mısır'a gidip yerleşiyor Türk. Yahudi ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsun sen Araplar. Yani o kadar güzel Arapça konuşuyor ki. Araplar onu Arap zannetmiş, Türkçeyi sonradan öğrenmiş diyorlar ve zannediyorlar ve Türkçeyi çok güzel konuşuyor. Yani o kadar iyi Arapça biliyor. Fakat kitaplarına bakıyorsun ne dediği belli değil. Yani çok zor.
0: O zaman bilinçli olarak, olarak şey yapılan ki ehil olmayanlar aslında bundan yanlış anlam çıkaracağını hiç anlam çıkartmasın doğru. Zaten.
1: Yani bu kitaba kadar sıra kitapları bitirsin ki sonra eyvallah. Gelsin veya bir hocadan okusun bu kitabı. Çok harika bir şey. Şu an zaten dünyada yani sırf Türkiye'deki İslami camia değil, dünyada insanların fikir farklılıklarının temeli bence bu. Herkes ilme ulaşabiliyor.
0: Ben yıllar evvel bir edebiyat profesörü, Türk, şöyle bir konuşmasının şöyle bir anekdot hatırlıyorum. Meşhur Fransız filozof Jean-Paul Sartre. Çok meşhur da bir akımın da kurucusu bu. Onun bir kitabını çeviriyor Türkçe'ye. Çevirdikten sonra Fransızını okuyorum diyor, muhteşem diyor. Ya benim çevirdiğimi okuyorum diyor, evet. Çok iyi avan. Aynen. Bunu çeviren adam söylüyor. Evet. Anlamıyor. Yıllar sonra da şunu çözdüm diyor. Jean-Paul Sartre bunu 16 bin kelimeyle yazmış, ben 4 bin Türkçe kelimeyle çevirmişim.
1: Doğru.
0: Ve bunu yıllar sonra fark ediyor. Hı. Yani şu bile aslında başlı başına bir eksiklik olabiliyor ki. Yani bir netice itibariyle edebi bir metni bir dilden bir dile çevirirken o sıkıntı yaşıyorsanız, ilmi bir metni çevirirken bu faciaya bile dönüşebilir tabii. Belki.
1: Bir de düşünsenize insanlar bu kitabı okuyup amel ediyor ve diyor ki sahabe böyle akideye sahipmiş, ben de böyle akideye uymalıyım. Bu sefer buna uymayan adam sapık, kafir ya da 72 fırkadan biri gözüyle bakıyor.
0: Aynen.
1: Şimdi ama bunu izah etmemiz için Allah'a hamdolsun Allah bizi alimlerle tanıştırdı. Bize lütfetti Allah'a, ikram etti bizi. O alimlerden ders aldık. Bu bizim kendimizden bir şey değil yani hani. O bize öğretti, bak dedi bu kelime şu anlama gelir, bu kelime şu anlama gelir. Zaman zaman hocalarımızın içinden çıkamadığı ibarelerle karşılaştık biz. Demedi ki bu adam da Arapça bilmiyor. Olur normal. Biz her Türkçe kitabı anlıyor muyuz?
0: Bir de şey de değil tabii değil mi? Yani dedikleri şöyle bir şey olsa belki haklı olabilirler. Kişinin dinini tanıması, anlaması için Arapça olmazsa olmaz demek bu iddialı bir cümle
1: tabii
0: olur.
1: Tabii yok değil. Evet.
0: Yani bu hatta bir söylese zulme bile dönüşebilir tabii yani kişi üzerinde. Buradaki kasıt aslında hani sizin dininizi anlamanız, dininiz hakkında malumat sahibiniz olmaktan daha ziyade dinize kaynak üretme anlamında. Yani şöyle düşünün. Matematikçi olduğunuzu iddia ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama rakamları bilmiyorsunuz. Hı. Ya bu biraz enteresan olur tabii. Yani
1: güzel hüküm çıkartmak.
0: Ha, tabii.
1: Bunları falan demek
0: yani. Yani o başlı başına dedik ya bir facia olur hüküm çıkartma noktasında. Kaldı ki hani kadim ulemanın çok imtina ettiği konularda çok böyle can siperhane böyle kendini ortaya atıp da böyle net cümleler kurarak konuşmak tabii. Bu tırnak içerisinde söylüyorum. Bir anlamı cehaletine bir göstergesi olsa
1: protest gerek. Bir hareket yani. Tabii yani ben bütün geleneği sildim, ben baştan kendim kökünden alacağım
0: gibi.
1: Bir şey
0: olmadı. Hani günümüzde mesela özellikle modernist akımlarda bu yaygın. Farklı bazı akımlarda da bu tip şeyleri görüyoruz. Şimdi kitabımız aslında içerikten biraz bahsedecektik.
1: Evet.
0: Dilerseniz böyle genel olarak yani bütün konu başlıklarına ziyade genel olarak bir şeyden bahsedelim.
1: Şimdi bizim metinlerimizde şu takip edilir. En başta ilahiyat bölümü vardır. İlahla alakalı konular.
0: Hı hı.
1: Ondan sonra nübüvvet bölümleri vardır. Peygamber ve nübüvvetle alakalı konuda. Sonra sem'iyat vardır. Yani ilahiyet ve nübüvvet dışında kalan. Örneğin cüz'i irade, irade meselesi. Cüz'i iradeyi kim yaratır? Hani kul cüz'i irade kullanırsa ne olur? Bunlara girer meselesi. Hani. Haberi sıfatlardan bahseder. İlahiyat kısmı yani yerine göre değişebilir duruma göre. Bu kitabımızın başında da en başta işte Allah-u Teala'nın varlığı, birliği. Mesela burada da bizim genel bir kelama mesafemiz vardır. Kelam ilmine mesafemiz vardır. Şimdi ilk dönem ulemasında da çok ciddi böyle hırçın eleştiriler var. Yani hırçın kelimesi belki abartı kaçtı ama kim bununla uğraşırsa mesela İmam Şafii'nin çok sert cümleleri var. Bir insan dese ki diyor bütün kitaplarımı şehrin alimlerine ben vakfettim dese de vasiyet ettim dese kelamcılara bir şey verilmez diyor. O dönemde kelamcı dendiği zaman felsefeciler özellikle mutezile kastedilir. Kur'an mahluktur diyenler kastedilir. Fakat literal okuduğumuz zaman kelam mı dedi, kelam dedi. Şu an kelam ne anlama geliyor? Bu an demek ki kelamcılar sapık. Şimdi bu değil. Ebu Hanife'den daha büyük bir kelamcı var mı? Ebu Hanife tevbe etmiş bir kelamdan.
0: Yok.
1: Etmemiş. Kimseye yasaklamış mı?
0: Yok.
1: Sadece oğluna yasaklandığı dair rivayet var. Fakat oğluna da kelam batılı bir şeydir, uğraşma demiyor. Diyor ki sen pervasızsın. Karşıdaki dinden çıktı mı çıkmadı umurumda değil. Hassas davranmıyorsun diyor. Yoksa kelam yapma demiyor. Doğru yapıyor bu işi yani.
0: Bu şey için anlatırlar. Şimdi İmam-ı Azam ve İmam Malik çağdaş.
1: Hı hı.
0: Biri bulunduğu coğrafi itibariyle çok sıkıntılı bir bölge. Evet, bir daha korunaklı bir bölge. İmam Malik Medine'de. Şimdi bazı İmam-ı Azam'a giden bazı meseleler İmam Malik'e gittiği zaman mübarek şok oluyor. Ya bunlarla mı uğraşıyorsunuz? Hani bunlarla uğraşmak da bidattır diyor. Haklı olarak. Çünkü o beldede öyle bir şey yok. Dolayısıyla kelama bakışı İmam Malik'in kelama bakışıyla İmam-ı Azam'ın tabii kelama bakışı aynı olması zaten mümkün değil.
1: Çok farklı, evet.
0: Hani bir yerde bu belki şu tenkit edilebilir ki ilerleyen dönemlerde de buna döndüğünü görebiliyoruz. Kelam yavaş yavaş felsefeye evrilmeye evet başlaması aslında belki ciddi anlamda Müslümanlar için bir sıkıntı. Yoksa kelam akaidin özellikle hani bizim bildiğimiz o İslam coğrafyası dışındaki milletlere anlatmak için olmazsa olmaz bir şey.
1: Evet.
0: Ya mesela şunu adam size sorabiliyor. Hani dünyanın ya da kainatın ayetin orijinalini bilmiyorum. 6 günde yaratıldığı meselesi hı-hı vardır ya. Hı-hı. Şimdi adam pekala şunu sorabilir. Yani senin Rabbin kun feyekun ol dedim oluyordu. Niye 6 gün gibi. Şimdi bazı meseleleri zaten bunu Müslüman da sormuyor bu arada. Yani tabii, şimdi tabii, öyle meseleler var ki Müslümanlar evet zaten gündeminde öyle bir şey yok.
1: Yok, doğru.
0: Mesela adam İslam'a girerken ya da İslam'a girmek isterken ya da İslam'la alakalı bir şey yaparken bir rezervi var zaten. Hristiyan. Hı-hı. Ateist olabilir. Dehriler o dönemin ya mesela bayağı bunlar ağzı laf yapan evet insanlar. Farklı medeniyetlerde insanların sorduğu sorular da cevap vermek durumundasınız. Hani bir hı-hı vermezsiniz, iki vermezsiniz, üçüncü de kendi arkanızdaki der ki ya biz acaba gerçekten bunların bir cevabı yok mu? Kendi insanınızı da Müslümanları da belki bu konuda zihni bir sıkıntıya sokabilirsiniz. Aslında kelamın var olma amacı biraz da bu galiba yanılmıyorsam.
1: Çok açık aslında. Bu da mesela İmam Şevkani'nin bir tanımı var. Ki bütün ulema zaten bu şekilde şey. Ama İmam Şevkani daha böyle her meşrebin benimsediği bir alim olmasa bile İmam Şevkani örnek veriyorum. Kelam diyorum naslarla sabit olan hükümleri akli yöntemlere izah etmez ilmidir. Hani ayetten kaynaklı, hadisten kaynaklı bir akideye sahipsin sen. Karşı taraf diyor kardeşim o zaman niye böyle? Diyorsun bak senin de böyle var zaten. Hani
0: eyvallah.
1: Aklende böyle. Tabi bunu biz bir akide tespiti olarak kelama göre bu olmalıdır. Böyle inanalım. Ve işte biz Müslümanlar oturalım. Felsefeye göre bir akide bilelim dediğimiz zaman o zaman sıkıntı çıkar. Ama yani bizim hiçbir Müslümanın kelama, felsefeye ihtiyacı yok ama mesela eskiden gençtik biz İslami hareketin içindeyken. Fakat yaşınız ilerliyor ve çocuklarınız geliyor 15 yaşına. Çocuk diyor ki baba neden böyle?
0: Bir şey söylemek zorundasınız.
1: Oğlum kelam batıl ilim diyemiyorsun. Hemen bir kelamcı arıyorsun. İkna etsin benim oğlanı, benim kızı diye. Bana çok geliyorlar öyle. Yani kızım da diyor, ben diyor kızımı diyor. Bir arkadaşım, kardeşim var yani çok böyle sevdiğim bir kardeşim. Diyor ki benden hani konuşsam diyor. Çok böyle korkuyorum diyor sormaya. Yani, acaba gitti gidecek yani. Var. İslami maalesef, konularda diyor akli eleştirileri var. E şimdi o dokunmamak da çözüm bulmuş. Fakat o kız şu an diyor vefat etse.
0: Allah muhafaza bilmiyorsunuz.
1: Eğer varsa şimdi şüphesi kafasında bilmiyorsa o sadece tahmin ediyor. O yüzden hani şu nesli görmedi bu kelama karşı olan arkadaşlar. Ya da umurlarında değil ya da gençler. Ama şimdi siz diyor ki Allah kaldıramayacak kadar büyük taş yaratabilir mi? Kardeşim kelamla uğraşma batıldır sen Kur'an ve sünnete bak. Yok Kur'an ve sünnette bu. O yüzden Kur'an ve sünnetin ya aslında şöyle diyelim biz. Sahabe şu anda yaşasaydı bu soruya ne cevap verirdi? Aslında kelam şu. Biz Kur'an ve sünnetten benimsedik bu işi. Akidemiz Kur'an ve sünnettir. Bundan zerre şaşmayız ama güncel fitneler geliyor. Bu fitnede sahabe şu an yaşıyorsa ne cevap verirdi?
0: Yani mesela Resulullah diyor bir grup sahabeye müflis nedir bilir misiniz? Hı hı. Ya tabii ki biliyor. Niye bilmesin ama Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor.
1: Evet.
0: Demek ki orada farklı bir anlam kazanacak artık o müflis. Ve Resulullah devam ediyor. Hani burada da aslında bir anlamda tevil etmek olmuyor mu kelam? Allah'ın anlaşılmayan demeyelim o tabiri kullanmak da hoş değil ama hani anlamakta zorlanan insanlara anlayacakları şekilde tevil olmuyor mu bir anlamda kelam?
1: Tevil de şu iki cümleyle izah edebileceğimiz kadar bir şey mesele yani kafalarda bir karışıklık oluşmasın diye yani şu an aslında çok böyle izah da yapmak istemiyorum aslında. Kabaca şöyle diyeyim kelam bizim mutlaka Kur'an ve sünnetten kaynaklı akidemizi hı hı Müslüman olmayanlara ya da işte Müslüman olmuş kafası şüphe olanlara akli menheçle yöntemlerle anlatma ilmidir diyelim biz ona.
0: Eyvallah.
1: Kelam ilmi. Hatta peygamberlerin akli metotları var yani bununla alakalı. Hazreti İbrahim'in de şeyleri var işte akli.
0: Güneşte, ayda.
1: Tabii yani ne yapıyor? Akli yolla karşı tarafı ispatlıyor. Ya diyor Kur'an'da yazıyor o. Kur'an'da niye yazıyor bu? Biz niye İbrahim'i, Hazreti İbrahim'in
0: kavmiyle
1: konuştuğunu niye biz merak edelim ki?
0: Tabii.
1: Allah Teala bize bir yöntem menheç veriyor orada işte. Bak diyor aklen gidin. Hani orada cidel kelimesi de geçiyor aslında ayette. Onlara en güzel şekilde cedel yaptığı yani. Hani fikri mücadele diyelim. O yüzden kelamı mesafe ehl-i sünnet kelamın oturmadığı aslında kelamın felsefecilerin elinde, ehlüsünnet olmayan insanların elinde bir silah olduğu dönemlerde alimler kelamdan şiddetle sakındırmış. Fakat ehlüsünnet vel cemaati kelamı oturduğu zaman artık demişler tam karışım. Ehlüsünnet kelamı nedir? Eşyalar, maturiler. Yani kelam ekolleridir bunlar.
0: Tamam.
1: Tabii ne oluyor? Biz işte İmam Şafii duymuşuz, İmam Ebu Yusuf'u duymuşuz. Tamam eyvallah, fakat lafzı okumadan öte hangi vasatta bunu söylemiş, kimleri kastetmiş diye baktığımızda aslında en büyük kelamcının Ebu Hanife olduğunu görüyoruz.
0: Tabii bu sizin bahsettiğiniz genelde bütün akaid kitaplarında evet, aynı konu başlıkları mı?
1: Klasiklerimiz öyledir. Yani eyvallah, en başta ilahiyat vardır. Fakat şu var, şimdi akaid metni çok kısa olur. Bir de o dönemlerde yazma diye bir edebiyat yok. Yani hani yazalım biz de sonraki nesillere aktaralım. Ebu Hanife çok bir fıkıh külliyatı bırakmış bize. İmam Muhammed'den biz bunu alıyoruz. Zahir-i rivayeti, yani fıkıh anlamda söylüyorum. İmam Ebu Yusuf yayıyor mezhebi mesela. Ama Ebu Hanife'ye bakıyorsun sadece bir ilim halkasında ders vermiş. O dönemde zaten yazmak çok böyle yaygın bir şey değil. İnsanlar fıkıhlarını yazmıyorlar. Ebu Hanife'nin fıkıh usulünü biz nereden biliyoruz?
0: Rivayet.
1: Talebelerinden biliyoruz. Ama diyor ki nasıl Ebu Hanife bir fıkıh usulü işletmişse ve fakat sonraki öğrenci bunu zapturapt altında almışsa, İmam Buhari de bir hadis usulü işletmiş, sonradan mı zapturapt altında alınmış? Bu İmam Buhari'nin bir usul takip etmediğini göstermez. Tabii ki bir usul takip ediyordu. Ebu Hanife de bir usul takip ediyordu. Fakat sonra öğrencileri bunu bize zapt etmiş, yani belirlemiş.
0: Kaldı ki yanılmıyorsam Hanefiler için söylediler. Mesela derler ki Hanefilerin şu andaki görüşlerinin %60 İmam Ali'nin görüşüdür derler. Hani böyle de bir yüzde de vererek daha ziyade İmam-ı Azam'a atfedilen bilinen Hanefi'nin genel iskeleti aslında İmam-ı Azam'dan ziyade İmam-ı'na aittir derler. Hani bu da ne derece doğrudur bilmiyorum ama usul konusunda talebeleriyle ya da mezhep içerisinde böyle farklılıklar olabiliyor mu? Sadece Hanefiler için değil.
1: Aslında mezhep usuldür. Şöyle söyleyeyim, mesela İmam Ebu Yusuf aslında müstakil bir müçtehittir.
0: Evet.
1: İmam Muhammed müstakil müçtehittir. Hatta İmam Tahavi müstakil müçtehittir.
0: Hatta derler ki İmam-ı Azam'ın meclisinde 40 tabi sayı belki şey
1: bir bile, fakih alimden öte Ebu Hanife gibi bir ben
0: mutlak müştehittir anlamında.
1: Mutlak müştehittir anlamında.
0: Tabii, tabii.
1: Fakat onun usulleri Ebu Hanife ile örtüştüğü için yer yer muhalefet etmesine sebebi o. Müştehitle taklit etmesi caiz değil. Ne
0: eyvallah
1: yapıyor? Mevcut kurumsal yapı içerisinde bir fert ne yapıyor? Bu konuda işte Ebu Hanife'nin görüşü terk edilip bazen İmame'nin görüşü ve onlara bir imam daha katılırsa onların görüşü mezhebin görüşü haline geliyor. İmam Şafii de İmam, yani Ebu Hanife'nin talebelerinden içtihat fıkıh de, kıyas dersi alıyor. Ondan sonra bir kırılma yaşanıyor mezhepte. Tabii bu sefer de şu ortaya çıkıyor. Kitapların kapağına yazmıyorlar ki ne zaman basıldı. Bizim kitaplarda yazıyor. 2026'da basılmış bu kitap ama orada yazılmıyor. Buradan baktığımızda İmam Şafii'nin hangi kitabı mezhebi cedid, hangisi mezhebi kadim? Bu sefer mezhep içerisinde yok ya o mezhebi kadimdi, o terk etti o fetvayı bunu aldı diye. Bu sefer mezhep içerisinde böyle bir ayrım olabiliyor bazen. Yani hangisi İmam Şafii'nin eski görüşü yeni?
0: Peki
1: görüşü?
0: Bu bizim o imamı ya da görüşlerini anlamamızda çok önemli bir etken tabii değil mi?
1: Şundan bizlik bir şey değil aslında ulemanın.
0: Biz derken tabii yani ukalalık ettim. Belki şey için yok, işin ehlinin daha doğrusu yani. Çünkü siz şimdi İmam Şafii'nin ya da İmam Malik'in görüşleriyle alakalı hangi görüşten rücu ettiğini, hangi görüşün ne zamana ait olduğuna dair bir tarih yoksa tabii, bunu belki üstad o konudaki yani rastgele okudunuz. Hani Kala Resulullah dedikten sonra iki nokta üst üsteki sonra her şeyi mutlaka hüküm olarak kabul eden bir taife düşünün. Bu aynı evet, şeyi şey için de söyleyebilir.
1: İmam Şafii için,
0: İmam Şafii için de söyleyebilir.
1: Tabii işte bu bizim işimizde değillerken şunu kastettim. Şafii tabakatındaki değerli ulemanın yapabileceği tercihlerle bu zaman anlayabiliyor.
0: Tabii.
1: Bir alim dedi ki yok o mezhebi kadim dedi. Yok canım olur mu? Mezhebi cedid falan diyemeyiz biz ona. Hani o anlamda söyleyeyim. Ve şu anda da belki onu yapabilecek kimse yok zaten hani ilmi kapasite anlamında.
0: Peki diğer başlıklarımız genel olarak?
1: Diğer başta tabii Allah-u Teala'nın varlığı bildi. Bizim işte akaid kitaplarımızın bu klasik metinlerimizin şöyle bir özelliği var. Başta bu benim cümlem hani bir yerde okuduğum bir cümle değil ama benim tespitim diyeyim. Özellikle vurguluyorum ki yanlış olabilir diye söylüyorum bunu. Başta şeyden başlıyor. Yani biz kafirlerden hangi noktalarda ayrılıyoruz? Mesela biz Allah var deriz. Biz deriz ki Allah birdir. Allah mahlukatına benzemez. Gider. Sonra artık kendini İslam'a nispet eden. Mesela İmam Eşari'nin kitabının ismi çok beni etkilemiştir. Biz şu an kullanılmasını çok sevmiyoruz. Sevmiyoruz o kelimeyi ama Makalatul İslamiyyin ve İhtilaful Musallin kitabın ismi. İslamcıların söylemleri, namaz kılanların ihtilafları kitabın ismi. İslamiyyin İslamcılar demek. Yaşamız İslamcı kelimesini kullanmak istemiyoruz böyle hani ama demek istediği şu, kendine İslam'a nispet ediyor. Kimisi ehl-i sünnet, kimisi sapık fırkalarına, kimisi de Müslüman da değil. Ama Müslümanım diyor. O yüzden Müslümanların, mürtetlerin, müşriklerin, kafirlerin dememiş, İslamiyyin demiş. İslamcı yani kendini İslam'a nispet eden. Belki şu anda da camiada vardır kendini İslam'a nispet ettiği halde aşırı belki reformist ama adam kendi İslam'a nispet ediyor.
0: Ya ona kalırsa canım bir Kemalist de kendi İslam'a nispet ediyor. Tabii, yani Karl Marx'ın ardından gidip de ben de Müslümanım diyen insanlar da memlekette öyle bir şey var.
1: Yani en baştan oluyor kendini İslam'a nispet etmeyen müşrikler ve kafirler reddiyeyle geliyor sonra İslamcılara asıl reddiyeden öte şu biz o değiliz. Biz o değiliz diye geliyor. Ehl-i Sünnet'i hassa yani hem öz Ehl-i Sünnet'in en detayına kadar mesleğin üzerine meshetmeye kadar geliyoruz sonra. Neden mesleğin üzerine meshetmeye gidiyoruz? Akaidle ne alakası var?
0: Şia ile alakalı mesele.
1: Tabii Şia diyor çünkü ayaklarını mesheder. Ama demiyor Şia ayaklarını mesheder diye. Çünkü, biz diyor mesleğin üzerine meshetmeyi sünnet görürüz. Yani ne demek? Sünnetten öğrendiğimiz bir hüküm olarak görürüz. Bu da şu demek ki biz Şia da değiliz yani.
0: Peki şöyle bir tenkitle de karşılaşmıyor mu bu? Daha doğrusu karşılaşmamış mı? Şimdi onu ilk duyduğunuzda tabii meseleyi bilmiyorsunuz. Yani ne alaka diyebilirsiniz yani. Evet. Mesle akaidin ne alakası var? Bu tabii birincil meseleler değil değil mi bu akaidle alakalı?
1: Dedim işte en başta kafirlere diye vere vere en detaya kadar geliyor. Bu sefer Ehl-i Sünnet fırka diyeceğim yanlış anlaşılacak ama hani Ehl-i Sünnet vel cemaatin aslında anayasası bu. Yani bizim tanımımız biz neyiz? Ehl-i Sünnet vel cemaatiz. Benimle alakalı fikir edinmek istiyorsan bak hepsi burada yazıyor işte.
0: Eyvallah.
1: Ben Allah var derim, bir derim. Hükümde yaratmada hiç Allah'a ortak koşmam. Peygamberi de benim için bağlayıcı kabul ederim. Ve peygamber ne demişse sahabeden sahih gelmişse bitti bu iş. Sahabeye ben mutlak adil görürüm. Masum değil adil görürüm. Ehl-i Sünnet olduğumdan dolayı. Bunlar ne yapar? Aslında her kurduğu cümle bir dine, bir ekole, bir fırkaya
0: cevaptır aslında. Eyvallah. O çok önemli. Tabii. Şundan dolayı şimdi hani bir şeyi öğrenmek için okurken dahi aslında bir alt bilgiye de ihtiyacımız olduğunu görüyoruz.
1: Öyle öyle.
0: Yani bu aslında şunu da ortaya koyuyor bir anlamda. Yani ne kadar konuda tespitim doğru olabilir bilmiyorum ama. Yani kitap okumak da aslında başlı başına bir problem.
1: Kesinlikle. Ben derim zaten medrese insana ilim öğrenmeyi öğretir. Medrese bitirdiğiniz zaman sıfıra çıkarsınız.
0: Eyvallah.
1: Medrese mezun oldum artık ben sıfıra çıktım. Yani ben artık bir kitap okuyup yanlış anlamayacak kadar istifade edebilirim.
0: Eyvallah çok çok önemli.
1: Bir de enteresan bir şekilde mesela Hanefi usulüne göre eğitim almışsanız Şafii kitabının da usulü farklıdır. Mesela Şafii mekruh derse bir şey başka bir şey kastedir. Hanefi mekruh derse başka bir şey kastedir.
0: Şu da var ya mesela günümüzde çokça yapılan maalesef özellikle genç kardeşlerimize ya da biraz daha böyle heyecanlı böyle çok kolay ilmi edinebileceğini düşünen kardeşlerimiz için Hanefileri hiç haddi de tabii olmamasına rağmen tekbirlerde el kaldırma konusunda sıkça tenkit ederler. Gerekçeleri de şu kardeşim Resulullah'ın bununla alakalı şu kadar da hadisi var. Halbuki usulün ne olduğunu bilseler yani o senin okuduğun hadisi kuvvetle muhtemel İmam-ı Azam da görmüştür. Ama İmam-ı Azam'ın bir silsilesi var. İlmi olarak dayandı getirdiği bir silsile var. O silsileden kaynaklanan bir de metot, bir metodoloji oluşuyor aslında. Evet. Şimdi o kardeşler için söylemiyorum, tenzih ediyorum onları ama hani bir söz duymuştum yıllar. Bu sosyal medyada çok dolaşan bir sözdür. Cahil olmak diyor ne kadar güzel. Her şeyi biliyorsun.
1: Aynen çok iyi.
0: Şimdi yani bu şu anlama gelmiyor demek ki. Yani Resulullah'ın bir hadisini okuduğun zaman ya da bir ayeti gördüğün zaman direkt buradan ben şu hükmü çıkarttım demek biraz haddini aşmak hatta belki biraz değil fazlaca haddini aşmak da olabiliyor.
1: Tabii çünkü şöyle yani o hadisi doğru anlayıp anlamadığını bilmiyorum.
0: Kesinlikle.
1: Ama diyelim ki doğru anladın. O konuyla alakalı bütün hadisleri biliyor musun?
0: Değil mi? O da var.
1: Bir de el kaldırma ile ilgili hadisler çok kuvvetli hadisler. İmam Buhari bunu özel kitap yazmış ama bunu neshedilmiş mi edilmemiş onu biliyor musun? Nefiler bunun neshedildiğini söylüyor. Peygamber ellerini kaldırmadı demiyor ki.
0: Şu da var. Hani insansa eğer karşımızdaki muhatap okuduğu bir şey konusunda herkes aynı hükmü çıkartmayabilir. Bu insanın bir defa tabiatında olan bir şey.
1: Evet.
0: İnsanların demek ki ilim sahiplerinin, akıl sahiplerinin farklı anlayışları olabiliyor. Dolayısıyla şöyle bir şey söylemek çok hakkaniyetli olmasa gerek. Yani okuduğunuz bir metinden hele o konuda ilminiz yoksa hadisten bir ayetten Allah bunu kastetti Resulullah bunu dedi demek biraz böyle çok iddialı değil, haddini aşan bir teşebbüs olsa gerek ya da kendi görüşünü mutlak kabul etmek tabii bu karşı tarafı ciddi sıkıntıya sokuyor kendi sıkıntıya sokuyor aslında çünkü bir süre sonra şunu getiriyor benim anladığım mutlak doğru olan budur bunun dışına kadar ya kendini tahsiye edecek ya da sıkıntılı bir şeye doğru geçer. Neyse isterseniz programımızda zaten yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Şimdi genel olarak akaid kitaplarında bahsedilen içerik olarak onlardan bahsediyorduk. Bir defa
1: ilahiyat
0: buna kesin vurgu yapıyor.
1: Nübüvvet.
0: Peki bu detaylandıkça yani şöyle detaylandıkça demin de aslında bahsettiniz. İlk dönem akaid kitaplarıyla günümüzde sanki biraz daha detaylanmış mı oluyor akaid kitapları ilk dönemlere göre? Hani şundan dolayı demin kısmen bahsettiniz aslında. Sahabenin ya da tabiinin ya da tabiinin çok da böyle akaidin konusu olarak görmediği meseleler bir süre sonra akaid mevzu haline de algılanabiliyor. Yani
1: mecbur dönüşü.
0: Dönüşü bu. Mes meselesi olabilir. Hı-hı. Hazreti İsa'nın nüzulü olabilir. İşte buna benzer konulardan dolayı.
1: Yani şöyle söyleyelim. Şimdi aslında bir İmam Ebu Hanife'nin fıkıh ekberi. Bir İmam Tahavi'nin bu Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesi. Aslında kitap, kendisi isim koymamış İmam Tahavi kitabına. İmam Şafii'ye de nispet edilen bir kitap var. El Fıkhul Ekber Fit Tevhid diye. Fakat muhtemelen çok ondan mensup değil. Öğrencilerinin kitabı. Bu kitaplara baktığımız zaman aslında her bir cümlesi bir konu başlığı. Yani Allah mahlukata benzemez dediği zaman biz onunla ilgili bir cilt kitap yazabiliriz. Yani bir alim onu. Ama o zamanlık bu yetiyordu. Biraz da dediğim gibi ilim böyle avama doğru indikçe bu sefer Allah mahlukata benzemez ama şunu dersek de Allah mahlukata benzemez. Mesela Mutezile ne diyor? Allah'ın sıfatlarını kabul edersen mahlukata benzetmiş olursun. Sıfatlar Allah'a şirk koşmuş olursun. O yüzden biz tevhid ehli sıfatları reddediyoruz diyorlar. Aslında Mutezile bizim şu an bazı kardeşler gibi kendini tevhide nispet ederek sıfatları inkar ediyor. Ve diyor ki sıfatları inkar etmeden muvahhid olamazsın. Gerekçe ne? Onlar diyor ezeli sayıyorsun çünkü sen.
0: Bu arada şunu da söylemekte belki fayda var. Hani bizim sapkın dediğimiz ama İslam dışına çıkartmadığımız, yani gulat olmayanların İslam dışına çıkartmadığımız fırkaların pek çoğu aslında samimi olarak bir şey, yani o kaygıyla yapıyorlar.
1: Tabii doğru.
0: Yoksa
1: hassasiyet yapıyorlar.
0: Tabii. Evet. Hani Ehl-i Sünnet bunu kendine muteber görmese de getirdiği delilin ve Kur'an ve sünnete mi diye getiriyor itibariyle kendine.
1: Allah hamdolsun biz sahabeye tabiyiz. Şimdi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'i biraz detaylandırır. Sözünüzü kestim.
0: Estağfurullah.
1: Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ten biz kendimize Ehl-i Kur'an demiyoruz. Hı hı. Zaten Müslümanız, Ehl-i Kur'an mı olur? Zaten Kur'an'a tabiyiz. Ehl-i Sünnet vel Cemaat. İkiden başlıyoruz. Yani biz Kur'an'ı sünnete göre anlarız.
0: Eyvallah.
1: Sünnetten bağımsız bir Kur'an anlayışı olamaz bizde yani. Peki Kur'an ve sünneti neye göre anlarız veya sünneti neye göre anlarız? Vel Cemaat. Cemaat. Cemaat kim? Biz Müslümanlar olarak bizim cemaatimizin kurucusu Peygamber Efendimiz'dir. Peygamber sana vefat ettikten sonra cemaatimizin başına Hazreti Ebu Bekir geçti. Ondan sonra bazı cemaattan ayrıldı. Ben dedim Mutezil kardeşim. O dedi ben hariciyim. Bizim cemaat sabit duruyor ama. O öldü, diğer sahabe geçti. Ne oldu? Günümüze kadar aslında Ehl-i Sünnet ve cemaatler bir fırka değildir. Bütün cemaatler bizden ayrılma. Bu da bir şımarıklık değil. Çünkü biz kendimizi sahabeye nispet ediyoruz.
0: Ondan, ana gövde Ehl-i Sünnet.
1: Ana gövde. Çünkü biz peygamberden onun öğretileriyle sahabeden bu tarafa kadar geldik. Ama onlar sahabenin öğretisinden saptılar.
0: Yani şu anda bizim sapkın dediğimiz bütün fırkalar aslında ana gövden ayrılma.
1: Doğru.
0: O zaman bu da şunu barındırmıyor mu aslında? Bunların genel görüşleri arasında mutlaka Ehl-i Sünnet'e uyan pek çok görüşü de vardır kuvvetli
1: mutlaka. Mekke'nin müşriklerinin de bize uyan görüşleri vardır.
0: Yani.
1: Hani, tabii ki yani biz hani Mutezile Allah birdir diyor mesela hani. Hariciler diyor hüküm Allah'ındır. Biz de diyoruz bunu. Ama ne oluyor? Bundan kaynaklı sinir uçları var onların. Hazreti Ali öldürüyor adam şimdi. Hani tamam aynı şeyi söylüyoruz da sen niye öldürüyorsun, ben yanlış yaptım diyorum sana. Hani ne oluyor? Ben ana ekolden devam ediyorum. Ehl-i Sünnet vel Cemaat olarak bizler ana ekolden devam ediyoruz. O yüzden biz bir fırka değiliz.
0: Eyvallah.
1: Ehl-i Sünnet vel Cemaat o demek işte. Biz sünnetin ve cemaatin ehli, sahabe cemaatinin devamıyız yani biz.
0: Aslında dediğiniz gibi yani bir fırka olmaktan ziyade bir metot, bir görüş, bir yol yani içinde
1: tabii.
0: Belki yekpare değil.
1: Tabii kendi içimizde bizim yaramaz çocuklarımız da var. Mesela demin bahsettik İbn Hazm mesela. Şimdi benim haddime onu yaramaz çocuk demiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın.
0: Eyvallah.
1: Şimdi Ehl-i Sünnet'tendir. Fakat Ehl-i Sünnet'e aykırı bir sürü fetvası var. Peki biz niye onu Ehl-i Sünnet'ten sayıyoruz? Çünkü sahabe cemaatinden ayrılmamış. Yine Kur'an ve Sünnet diyor. Yine sahabeye tabiyim ben diyor.
0: Ehl-i Sünnet'in meselelere genel bakışının bir parça belki dışında bakmış, değerlendirmiş. O da biraz böyle metodundan kaynaklanan bir durum değil mi?
1: Ama şöyle metot da onu Ehl-i Sünnet'ten dışarı çıkartmamış.
0: Ha eyvallah.
1: Yani biz çok böyle alıngan insanlar değiliz Ehl-i Sünnet ve cemaat olarak. Yok kardeşim sen bizden değilsin.
0: Esneme payımız var
1: tabii
0: aslında.
1: Tabii ki esneme payımız. Yani biz bunları hep Ehl-i Sünnet sayıyoruz. Ama diyoruz kardeşim senin fetvanın %90'ını kabul etmiyoruz.
0: Ha, bu çok önemli. Mesela Mutezile muhtemelen aynı şeyi söylemez. Aynı cümleyi kurmaz.
1: Tabii o Mutezile haricidir.
0: Yani Şia muhtemelen aynı şeyi kurmaz.
1: Kurmaz tabii.
0: Ama Ehl-i Sünnet'in öyle bir esneme payı var.
1: Var. Düştü yani, düşecek bilen kıyıdan gidiyor hani.
0: Kenar bariyerleri zorlayanlar ama daha sinir dışına çıkmamışlar.
1: Ama kesin bizden değil. Biz onlardan beraatimizi ilan ederiz. Akideleri sapıktır. Onların akidesi insanları sakındırırız. Onlardan kopartmaya çalışırız. Ehl-i Sünnet'e çekmeye çalışırız. Onların cehenneme gidecek 72 fırkadan biri olduğuna inanırız.
0: Ama Peygamber... mutlak kafirlikleri noktasında, yok. Küfür noktasında şey yapmayız.
1: Ama mesela müşebbihe mücesime kafirdir. Tabii onlar yani sapık fırka değil. Çünkü onlar Allah'a bir cisim yapıyorlar. Mekke müşriklerine biz nasıl kızabiliriz? Adam diyor ki işte ilah bu diyor, ben buna tapıyorum. Allah cisim olabiliyorsa müşriklere bir şey diyemeyiz. O yüzden Allah'ı cisimleştirenler, Allah'ı mahlukata benzetenler kafirdir.
0: Bir de diğerlerinin mesela Mutezile'nin olsun ya da Şia'nın olsun. Hı hı. Hani Ehl-i Sünnet'in kabul ettiği yani sınır dışına çıkartmadığı grup halinde bir de bunların...
1: Hangi sınır? İslam sınırı mı?
0: İslam sınırı.
1: Tamam.
0: Gulatlar da var mesela. Yani böyle Gulat-ı Şia denir. Yani Caferler bile onları tekfir ediyorlar.
1: Hazreti
0: yani.
1: Ali'yi ilah kabul eder. Mesela yani, Musailer falan. Işte, falan.
0: Her ne kadar onlar işte mezhep alakalı kitaplarda falan görünse de aslında şeyle de bir alakası yok onların.
1: Müslüman değil tabii.
0: Evet. Burada aslında Ehl-i Sünnet'in koyduğu sınır, ana gövde var.
1: Sahabe gövdesi.
0: Evet. Onun böyle kenarlarını zorlayanlar var.
1: Sapık fırka diyoruz onlara. Müslüman ama bizden değil.
0: Yani böyle ha düştü ha düşecek falan böyle sınırda olanlar var. Bir de
1: hatta akidesini küfür görüyoruz mesela onların.
0: O enteresan bir şey. O nasıl oluyor peki? Yani
1: İşte mesela bu kitapta da çok anlattık onu. Tekfir meselesi var. Muayyen tekfir, umumi tekfir. Mesela Ebu Yusuf diyor ki biz arkadaşımla sabahlara kadar münazara yaptık ve Kur'an mahluktur diyenlere kafir olacağını hükmettik.
2: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Aslında konu konuyu açıyor da, son zamanda reformistlerden ben bunu duymaya başladım. Kur'an mahluktur diyorlar. Ya diyorum, bunlar İslam'ın hiçbir ciddi meselesini önemsemez. Dinin hiçbir klasik geleneksel meselesini önemsemez, umursamaz. Boş yere bunu niye konuşuyorlar? Sonra araştırdım, mesela neymiş biliyor musunuz? Kur'an yaratılmış olduğu zaman, siz de yaratılmışsınız, ben de yaratılmışım. Biri beni eleştirir zaman ne olur?
2: Beni eleştirmiş olur.
1: Dinden çıkar mı?
2: Yok.
1: Kur'an da yaratılmıştır. Kur'an'ı eleştirir zaman ne olur?
2: Oo, eyvallah.
1: Dolayısıyla adam Kur'an'ı yaratılmış demekle aslında bariyerleri kaldırıyor. Ben de Kur'an'ı
2: eleştirebilirim.
1: Allah diyor, seni nasıl yaratmışsa ve seni eleştirebilirsen, zaaflarım var, zayıflıkların var, kusurların var. Tabii ben de Kur'an'ı yaratılmıştır dediğimden ilahi vasfını alıyorum bunlara. İlahla alakası kalmıyor. Bu sefer Kur'an Allah'ın kelamı dediğimizde Allah'ın sıfatı oluyor kelam. Yani kelam ilmini kastetmiyorum. Allah'ın kelam sıfatını kastediyorum. Bu sefer Kur'an'ı eleştiren Allah'ın kelam sıfatını ve dolayısıyla Allah'ı eleştirmiş oluyor. Fakat bunlar Kur'an mahluktur dediklerinde büyük Allah'ın yarattığı bir şeyi eleştirebiliyorum. Bu da benim hakkımdır der. Nasıl seni beni eleştiriyorsa onu da eleştiriyor. Evet, konu şey yaptı. Şimdi kitap başladaki ilahiyat, nübuvvat, işte semiyat var. Şimdi bu kitabın özelliği, mesela Hasan Karakoca benim hocamdır. Onun akaid kitabının hem Arapçası hem Türkçesi var. İkisini ben bilgisayar dizgiçlerini ben yaptım yani hocayla bir buçuk sene. O kitabı çalıştık yani. Çalıştık derken ben sadece bilgisayar iş yaptım hani. Fakat bu süreçte zaten akaid hocam odur.
2: Bu arada Hasan Hoca bunu Arapça yazı söyledi orijinali.
1: Arapça tabii. Öyle mi? Hoca kitaplarını Arapça yazar.
2: Eyvallah, sonra Türkçe çevir.
1: Kısım kısım tercüme edip aynen.
2: Eyvallah.
1: Öyleydi yani, hem Arapçası da bilgisayara yazılması senkron bir şeydir yani, böyle aynı anda yazılı ikisi bilgisayara. Bu süreçte ben onunla bu kitabı müzakere ettim aslında. Bin sayfalık bir akaid kitabı var işte, Arapçası da Türkçesiyle. Anlamadığım yeri sordum, kafama takılan yeri sordum ve aslında bir hocayla ben onu altından girdim, üstüne çıktım kitabın. Nefis bir kitap. İslam Akaidi Hasan Hoca'nın kitabı. Fakat cemaatlerde, cemiyetlerde, gruplarda akaid dersi yapmak için çok hacimli.
2: Bunu gerçi fasküllere ayırdılar.
1: Ayırsanız aynı kitap. Yani sonuçta muhtasar yapmadılar. Ne oldu? Evet. Büyük kitap taşımıyorsunuz da küçük küçük taşıyorsunuz.
2: Akaid'e muhtasar olur mu bu arada?
1: Yani kitapların muhtasarı yapılabilir. Ama akaid'de şerh daha ihtiyaç olan bir şey. Muhtasar yapılmaz. Ama Hasan Hoca'nın kitabının akaid'e muhtasarı yapılabilir. Şundan dolayı bitmiyor kitap.
2: Evet.
1: Müthiş bir ilim deposu, birçok fırkanın görüşüne ulaşabiliyorsunuz. Mesela ben cinler meselesini o kadar detaylı anlatan bir kitap görmedim. Çok detaylı, harika, nefis bir kitap. Ama hani biz bir grupla ders halkasına başlayalım, ondan ders yapalım dediğimizde bitmiyor kitap. Yani, şimdi bu tarz kitapların da o özelliği var işte. Mesela bu kitap ne kadar? 300 sayfa kadar mesela. Kısım kısım okunarak bir sezonda, işte bir Eylül'de başlayıp Mayıs'ta sonuna, işte Haziran'a kadar falan bir ders halkasında çok kolaylıkla bitirilebilecek bir kitap. Hacim açısından.
2: Peki bu konuda bir eksiklik mi görüyorsunuz Türkiye'de?
1: Ders halkalarında. Yani ben belki insan hani hassas olduğu noktada belki çok ilim sinuçları var. Ben cemiyetlerin çok akaide önem vermediğini düşünüyorum. Akaid derken şöyle.
2: Derslerine hani, mi yoksa akaidin bizzat kendisine mi?
1: Hayır, estağfurullah tabii canım. Doğru ifade edemedim. Ya şöyle, şimdi cemiyetimize, mekanımıza geliyor bir genç. Başta işte tağutu reddettiriyoruz. Şey, tebliğ ediyoruz. Şey, piyasada ne varsa bizim eleştirelim onu anlatıyoruz ama şöyle klasik bir akaid anlatmıyoruz.
2: Eyvallah.
1: Mesela Kur'an mahluk mudur dediğimiz zaman adam bakıyor, ne demek mahluk? Eciş bücüş bir şey sanıyor mahluk deyince hani.
2: Şu mu aslında? Akaid öğrenirken ilk öğrenen gençlere birkaç beylik akaid kaidesini verince sanki diğerlerine ihtiyaç kalmıyor gibi mi?
1: Bence bir tanesine vermiyoruz. Yani şöyle, biz mesela yani bizim Ehl-i Sünnet'in kilometre taşı eserleri var dediğiniz gibi. Şimdi bir tahavi için söylemiyorum ben bunu. Şimdi Fıkıh Ekber'i 17 yaşında bir çocuk okuttuğunuzu düşünsenize, bu Ali'l-Kari şerhini anlamaz.
2: Evet.
1: Nesefi akidesini anlamaz. Bu kitabı anlamaz. Ne olacak? Bu sefer baştaki hoca, halkanın başındaki hoca bunu anlayacak ve bunu kendi anlayacağı şekilde karşı tarafa anlatacak. Ama mutlaka klasik bir akaid metninin baştan sona anlatılması lazım.
2: Belki de pek çok cemaatin ya da oluşumun diyelim, yani bu konudaki kendine dert edilmiş, bir araya gelmiş insanların belki en büyük eksikliklerinden, sıkıntılarından müstakil bir akaid anlatımı,
1: evet,
2: eksiksiz yeterli bir akaid anlatımı yok diyorsunuz. Sizin böyle bir kanaatiniz var.
1: Tamamen yanlış tespit ediyor olabilirim ben bunu. Yani ben çünkü çok cemaate, çok cemiyete, çok derneğe vakıfı biliyorum.
2: Yok, şunun için söylüyorum.
1: Şimdi, gördüğüm ortak problem bu.
2: Sizin anlatmak istediğiniz, yanılmıyorsam düzeltmeyin lütfen. Evet, bu akaid şuuru var fakat edinmede bazı eksiklikler var. Yani akaidi sanki bahsettiğimiz konu başka, hepsine bahsedemedik gerçi, vaktimiz ona yetmedi de, faraza 30 madde varsa 30 maddeyi doya doya aslında vermek lazım. Çünkü yarın bir gün karşısına çıkacağı zaman böyle bir gözüne far tutulmuş tavşan gibi kalmamalı. Onunla bildiği bir mesele de olmalı akaid. Akaid olup da gençlerimizin bilmediği, belki pek çoğumuzun bilmediği pek çok mesele var.
1: Şimdi bu açık nasıl kapatılıyor? Bu sefer mesela Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in klasik eserlerine baktığımızda, mesela bu kitabın başka tercümeleri de var Türkçe'ye. Ben birini inceledim. Ben anlamadım tercümesini. Ne oluyor? Hoca akademik tercüme etmiş veya biz molla tercümesi deriz. Arapça lafzını almış, Türkçe'ye tercüme etmiş birebir. Şimdi benim bu kitapta yapmak istediğim oydu aslında. Yani bu Ehl-i Sünnet kelami meseleleri, çok ağdalı meselelerdir. Bunu biz gençlere okutup anlamalarını bekleyemeyiz. Çok teknik, girift meseleler. O yüzden bunda çok bol dipnot var. İstitaat meselesi var. Yani istitaat meselesi, şu İmam Bağbertiş, İmam Gazi'nin şu kitaptan daha güzel anlatan bir eser ben okumadım diyebilirim. Fakat anlamak çok zor. Ne oluyor? Dipnot düşüyorum. Burada şunu demek istiyor diye açıklıyorum. Yani fiille beraber midir, fiilden önce midir, istitaat meselesi, güç yetirme, kudret meselesi, kulun kudreti. Şimdi ne oluyor? Bizim klasik eserlerimize bir fıkıh ekber şerhi, bir nesif-i akaidi bize verdiler zamanında. Biz bir cemaate katıldığımızda aldılar, bu kitabı oku. Nesif-i akaidinden ben ne anlayacağım ama ben ya din adına ilk onu vermişler bana. O yüzden hani bizim klasik, muteber, hani güçlü Ehl-i Sünnet vel Cemaat eserlerimizin dili böyle ağdalı olduğu için maalesef tercümelerinde de bu üslup korunduğundan dolayı bizim gençlerimiz, hatta belki 10-15 sene cemaatlerde bulunan abilerimiz bile bu kitapları anlayamıyor gerçekten.
2: Aslında şu daha elzem hale geliyor. Yani gençlerin, yetişkinlerin, neyse, İslam adına bir davası, bir derdi olan insanların böyle gözüne kitap sokacağımıza, aslında ders halkalarına sokmak
1: kesinlikle
2: daha mı sanki elzem bir şey? Çünkü dediğiniz gibi hani kitabı okumak ve anlamak, o başlı başına zaten bir şey gerektiren bir durum.
1: Ama şimdi boş açığı nasıl kapatıyorlar biliyor musunuz? Kardeşim sizin cemaatle okuttuğu kitap diyor. Boşver onu diyor ya. Bak diyor, bizim hoca yazdığı bir tane kitap, atıyor önüne bir tane kitap. Madde madde sadeleştirilmiş. Çok böyle üslubu güzel. Pıt pıt pıt anlatıyor. Ama ne anlatıyor? Eşari ve maturilerin kabul etmediği sapkın akideyi anlatıyor. Ama çok anlaşılır. Bu yüzden cemaatler, cemiyetler kan kaybediyor şu anda. Yani bir cemiyette hanginiz eşari dediğimizi, hanginiz maturi dediğimizi, şu an İslami çalışmaların yıllardır içinde olan bir insan utangaç utangaç insanla elini kaldırıyor.
2: Yani maturiyim demeye çekiniyor.
1: Çekiniyor. Ya biz Müslümanız abi, Ehl-i Sünnetiz hepimiz falan deyip geçiştiriyor. Aslında bu bir handikap. Niye ben Hanifiyim diyebiliyorum, Şafiyim diyebiliyorum da maturidiyim diyemiyorum şu anda ya? Niye biz bu kitaplardan istifade edemiyoruz ve bunlar aslında böyle tarihin dehrinde konuşulmuş, şu an karşılığı olmayan, bu da çok daha sempatik konular olan kitaplar var. Okuyorum, anlıyorum ben onu. O yüzden bizim mütercimler, hocalar olarak bunları daha halkın anlayacağı üslupla anlatmamız, ders yapmamız veya kitaplarına göre lazım, yapmamız lazım.
2: Peki bir şey sorayım. Şimdi şerhe konu olan metni bir tarafa bırakalım.
1: Tamam.
2: İster İmam-ı Azam olsun, ister Tahavi olsun, onlar bir tarafa. Bu şerh dahi aslında ilim ehli için değil mi? Şerh avam için mi yapılıyor?
1: Tabii yani o zaman için yazıldığı zamanlarda avam zaten ulaşamıyordu bu kitaplara, doğru. O da hani belli bir ilmi seviye, belki ilim talebesi için de diyebiliriz. Belki.
2: Yani biz şöyle düşünelim, şimdi biz teknik olarak günümüzde bilgiye kolay ulaştığımızı sanıyoruz ama ham bilgiye kolay ulaşıyoruz.
1: Ya aslında yanlış bilgi ulaşıyoruz. Bilgi doğru bize yanlış geliyor hani,
2: belki
1: anlamadığımız
2: de
1: için.
2: Dolayısıyla bizim de şu anda özellikle akaid kitaplarını ya da akaide taalluk eden eserleri böyle biraz daha dikkatli okumak, hatta okumaktan ziyade ehlinden dinlemek
1: kesinlikle
2: daha bizim için faydalı olması anlamında gerekmez mi?
1: Aksi yanlış. Kesin yanlış. İddialıyım yani. Akaid mutlaka hocadan okunur.
2: O çok önemli.
1: O kesin. Çünkü dediğim gibi işte Allah'ın eli hakikattir, Türkçe'ye çevirirken Allah'ın eli gerçektir diye tercüme ediyor bizim arkadaşlar. Kardeşlerimiz, genç kardeşimiz. Okurken Allah'ın eli yok diye mi zaten sana? Bu sefer itiraz ettiğinde diyor ki sen Allah'ın elini reddettin. Haşa, o kafir olur mu Allah'ın elini reddi? Ama hakikat derken bu mecaz değildir demek istiyor abi, bu adam farklı bir şeyden bahsediyor. Hani bu konuda böyle parantezinde anlattım, bir şey manada çıkmasın buradan. Bu çok aslında detaylı bir mevzu. Bu sefer Arap edebiyatındaki hakikat ve mecaz konusundan bahsetmek gerekiyor ki şuradaki bir kelime anlaşılsın.
2: Bir background gerektiriyor bu kelimeler özellikle, doğru, şey yapmak için. Yani şu kadar kolay değil aslında. Yani öyle gibi gözüküyor da, çünkü bahsettiğiniz o bir takım sapkın fırkalar,
1: evet,
2: kısa, öz, etkili, anlaşılır, hatta tabii, cezbedi şekilde harika anlatınca şöyle bir şey çıkıyor ortaya. İşte budur kardeşim.
1: Yani Kur'an ve sünnet abi, ayet almış, hadis almış adam.
2: Yani din budur, ama meselenin aslında temelde öyle olmadığını biraz da işte ilmin içine giren ya da ehlinden dinleyen insan meselenin o kadar çok yüzeysel olmadığını da görebiliyor. Evet. Aslında tabi burada belki ilimle iştigal eden hocalarımız da meseleyi biraz daha kitapla insanlara ulaşmaktan ziyade birebir ulaşmanın
1: çok doğru,
2: daha özellikle günümüzde yani ifsadın her türlüsünün en kolay ulaşıldığı bir dönemde. Doğru. Yani siz ifsad değil, ifsad sizi buluyor zaten. Yani ifsad, her türlü ifsad olacak hareketler bizleri buluyor. Gençlerimiz, çocuklarımızı buluyor. Dolayısıyla birebir bir anlatım belki de daha etkili olacaktır gençlerimizin üzerinde. Evet. Yasin Hocam çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Yani bu mevzu da kapanmadı bu arada. Çünkü bu tür meseleler genelde neticelenmez böyle. İşin bir noktasında kalır. Çünkü biz vakitle sınırlıyız. Siz de vakit ayırdınız. Yalova'dan teşrif ettiniz programımıza. Bizler de sizleri ağırlamaktan müşerref olduk. İnşallah bu kitabın ehil eller tarafından anlatılması, gençlerimizin, insanlarımızın akaidlerin hakkıyla bilmesi tabii ki bilinçli, şuurlu bir İslam toplumunun oluşması için de en önemli gereklerden biri. Rabbim sizleri muvaffak etsin bu ilmi çalışmalarınızda. Ayağınıza sağlık diyorum tekrar.
1: Teşekkür ederim.
2: Teşrif ettiğiniz programımıza. Efendim, bu hafta ilim dünyasından değerli bir hocamız Yasin Karataş hocamız bize Tahavi akidesinin Gaznevi şerhi diyelim, aslında Babert şerhi olarak bilinen ama aslında Gaznevi şerhi olan eserin çevirisini de yapan değerli hocamızı konuk ettik. Kitap tabii konumuzda ama genel olarak tabii konu esnasında muhtelif meselelere de değindik, istifade ettik ve keyif aldığımız bir sohbet oldu. Haftaya farklı bir konu ve konukla sizlerle olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
2: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
5: Aksa Tekstil 0212 637 11 çift 0 Merter.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
2: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsemi İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlara dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsemi İplik 0544 283 02 02.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Onlar ki gaybe iman edip namazı doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda minnet etmeden harcarlar. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat ve vergileri vermemektir.
2: Özel efem.
3: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: حقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbni Amr İbnül As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:

0: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
1: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 18.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
15: Şehadet şuurunu idrak etmek. Şehadet bir çağrıdır tüm nesillere ve çağlara. Evvelen ifade edilmelidir ki, değil bir şehit gibi yaşamak, böylesi bir yaşam hakkında konuşmak bile devasa bir iddiadır. Genellikle yaşayanların konuşup yazmadığı, konuşup yazanların da biz gibi eksik ve kusurlu yaşadığı böylesi bir zamanda, böylesi bir had bilmezliğe ancak tevdi edilen ve altında ezildiğimiz vazifenin içerdiği şerefle müşerref olabilme saikiyle cüret edilebilir. Vahyin en temel öğretilerinden biri, hayatın ve ölümün imtihan olgusu gereği yaratıldığıdır. Bir diğer deyişle, hayata ve ölüme anlam katmaktır. İslam düşüncesinin temel hedeflerinden biri budur. Bu doğrultuda ölüme ölümsüzlük yüklemek anlamında şehadet kavramı, hayata yüce bir anlam katma manasında da şehit gibi yaşamak, yani şehitlik kavramı özgün, kapsayıcı ve derin içerikli işlevsel kavramlardır. Yazı başlığımız olan teşbih benzetme cümlesinde kendisine benzetilenler şühedadır. Yani seçilmişler, adanmışlar, nimet verilenler, tevhidin kalbi, kavli, fiili şehitleri, firdevsin ehli, sadık yiğitler, ahde vefalılar, her biri bir Allah kılıcı, her biri bir İslam fedaisi, bu dünyaya sığamayanlar, tüm nesillerin ve çağların çağrısına icabet edenler, İbrahim Aleyhisselam'ın baltasının varisleri, ümmet ve insanlık kadar büyük ve yufka yürek taşıyanlar, hayırlarda yarışıp öne geçenler, halleri nasipsizlerce anlaşılamayanlar, hurilerin aşıkları, kutlu kafile, mübarek kervan ve dahası kelimelerin tasvirde kifayetsiz kaldığı adam gibi adamlar. Şühedadan bahsetmek duygu ve düşünce yoğunluğu gerektirir. Ehlince malumdur ki her bir şehit hikayesinin görünür sıradanlığının satır aralarında muazzam detaylar serpiştirilmiştir. Ancak bu kadar dolu dolu yaşanır hayat aslında. Bu kadar mı hasbi, harbi, hesapsız olunabilir? Çoğunlukla sessiz sedasız geçip giderler bu dünyadan, amellerinin ihlasını gözeterek, riya ve emarelerinden sakınarak. Lakin hal ehline derin izler bırakarak, iyiye, güzele ve doğruya dair. Yaşayan ölülerin aksine, yaşarken de, giderken de, gittikten sonra da söylemeye, eylemeye devam ederler. Bir lisan-ı sıdk, doğruluk dili kalır geriye binbir güzelliğiyle ve geride kalanlar gıpta yüklü ağıtlar, hasretler dizer ardı sıra. Ve sonra bir diğeri daha süzülür aramızdan yine sessiz sedasız, böylece devran sür git yaşana durur. Şühedadan ve hayatlarından bahsetmek bir şehadet duasıdır gerçekte. Bir mücahit yüreği cesaretidir. Dünyanın saptırıcı malayanisi arasında sahici bir gündem oluşturmaktır. Hakikati yeniden hatırlamaktır. Tarihsel tevhid-şirk çatışmasında taraf olmak, safları netleştirmektir. Muvahhid kimlik inşası, vahyin istediği şahsiyeti ilmik ilmik dokumaktır. Sırat-ı mustakim üzere yolu ve yöntemi doğrultmaktır. İnkılapçı bir coşkuyla heyecanlanmaktır. İmrenmektir, gıpta etmektir. Cihat mektebine talebe yazılma şerefidir. Onur tedrisatıdır. Fikriyat yoğunluğu kesbetmektir. İmanı artırmaktır. Allah'a verilen ahdi yenilemektir. Zemheride bahar umudu yeşertmektir. Cehde takat bulmaktır. Dize derman, göze fer olmaktır. Sırasını bekleyenlerden olmaktır. Örselenmiş yüreklere ruh aşılamaktır. Yetik ümmeti yeniden inşa etmektir birer birer. Tüm sahteliklerden azade olmaktır. Az da görünse sahici bir yaşamı yoğunlaştırmaktır. Ömrü bereketlendirmektir. İmanın cesaretiyle kainata meydan okumaktır. Özne olmaktır. Özgürleşmektir. Ve dahasıdır. Mevzuya bir başka açıdan bakıldığında İslami hareketin ve coğrafyamız Müslümanlarının yakın tarih temel kavramlarımızın serencamı üzerinden de tahlil edilebilir. Cihat ve şehadet kavramları bu açıdan önemli veriler ihtiva etmektedir. Coğrafyamız Müslüman muhayyelesinde Şubat ayı şehadetle özdeşleşmiştir. Şubat zemherisinde baharın muştusu olarak addedilmiştir şehadet iklimi. Gecenin en zifiri karanlığının fecri sadıka en yakın vakit oluşu gibi. Genelde Türkiye'li şehitlerin çoğunun Şubat ayına tevafuku, özelde Metin Yüksel'in 23 Şubat 1979 tarihinde Fatih Camii avlusunda şehadetiyle yaşanan kırılmanın belirginleştiği Metin Yüksel'ce bir şehadet özlemi bir varoluş, bir direniş biçimine dönüşmüştür. Nasıl bir adanmışlıktır ki bir kuşağı silkelemiş, sağaltmış ve kanın nasıl bir bereketidir ki on binlerin dirilişinin yakıtı olmuştur. Bir ölüp bin dirilmenin slogandan çıkıp müşahhaslaşmasının nadir örneklerindendir bahsedilen. Coğrafyamız Müslümanları açısından 1970'lerdeki çeviri hareketleriyle başladığı yeni bir sayfa denebilir. Sanki yeni Müslüman olunuyordu. Sanki ilk defa asli kaynaklara yöneliniyordu. Kıt kaynaklarla ulaşılmaya çalışılan dinin hakikatine dair devasa cehd-i cihadın evveli. Hissedilen ilmi açlığı gidermeye dönük yoğun okumalar tamamen hayata dönüktü. Asr-ı saadet bugüne taşınmalıydı en ince detaylarına kadar ve de pervasızlık, tavizsizlik. Öğrenilen her İslami hakikat tam bir teslimiyetle yaşanıyordu. Bilginin bilince, bilincin eyleme dönüştüğü bir süreçti bu. Çağın muallimlerinden Hasan el-Benna ne güzel dizmişti vahiden damıttığı düsturlarımızı ve bizatihi içeriklendirmişti her birini. Gayemiz Allah'tır, önderimiz Resulullah'tır, rehberimiz Kur'an'dır, yolumuz cihattır. Allah yolunda ölüm, şehadet en yüce emelimizdir. Marşlar, ezgiler, neşitler yakılıyordu yanık sevdaya. Küfre karşı duracak tüm putları yıkacak, gözü yaşlı yavruların öcleri alınacaktı. En büyük sloganımızdı La İlahe İllallah. Şehitsiz olmaz, kurbansız olmazdı. Gökten kara zulümler yağarken yeni bir dünya kurma özlemiydi dillerde, gönüllerde. Hayat, iman ve cihattı alnımızın yasası. Bir avuçtuk biz göklere sığmayan, bir avuçtuk biz cennete susayan. Her şeyin ötesinde bu ruh haliyle yaşamanın hazzının tarifi bile imkansızdı. Hiç olmazsa Şeyh Ahmet Yasin gibi tekerlekli sandalyede savaşçı onuruyla ölmek vardı. Mefluç ümmetin suskunluğunu Allah'a şikayet ederek. Değil mi ki Müslümanca yaşamanın olmadığı bir yerde Müslümanca ölmenin elbet bir yolu vardı. Öyle ya, İslami harekete bakan olmak için değil, şehit olmak için girilirdi. Ölüm hep yakada gezdirilen gül gibidir zaten. Giden savaşçıların ardından ağıt yakma seferberliği vardı. Her köşe bucakta. Ağıtlara özlemler gizliydi aslında. Cihat alınların çatına vurulmuştu. Şehadet konulmuştu her sabah duaların başına. Madem ölüm tek bir defa gelecekti, o da neden Allah için olmasındı? Seyyid Kutub'un eşsiz ifadeleri, diğer tüm şehitlerin ölümsüz sözleri gibi tüm dünyayı etkilemekteydi. Kalem sahibi kimseler birçok işleri yapabilirler, ancak fikirlerin yaşaması pahasına kendilerini feda etmek şartıyla. Ya bütünüyle izzet, şeref ve özgürlük olan Yüce Allah'a kulluk, ya da tamamıyla zillet ve mahkumiyet olan Allah'ın kullarına kulluk. Dileyen dilediğini seçsin. Namazda Allah'ın birliğine şehadet eden parmağım, bir tağutun hükmünü asla onaylamayacaktır ve özlenen alim önderliğinin daracına yürüyerek kavuştuğu ölümsüzlüktü şahitliğin ahiri. Evet, insanlığı kula kulluktan, yüce Allah'a kulluğa, ideolojilerin zulmünden, İslam'ın adaletine ve dünyanın darlığından genişliğine çıkarmaktı vazifemiz. Yürekler avuçta dağlara çıkılmıştı ve gerçekten de dağlardan dünya başka görünüyordu. Düşman üstüne şehit şehit varılan bir kavgaya tutuşmuştuk. Kardan aydınlık bir sabahı getirecektik. Mücadele ederek getireceğimiz yeni altın çağımız çok yakındı. Davet, hicret ve cihattı nebevi hareket metodu. Diğer metot denilenler hedeften sapmaydı. Bedenler soğuk kentlerin beton sokaklarında, ruhlar ve kalplerse Filistin'de, Afganistan'da, Bosna'da, Çeçenistan'da, yani tüm ümmet coğrafyasında gezinmekteydi. Misak-ı Millî'nin canı cehennemeydi. Zaten emperyalist kafirler cetvelle parçalamışlardı acılı yürek coğrafyamızı. Ancak müminler kardeşti ve müminler bir vücudun azaları gibiydi. Bir uzuv acı çekince diğerleri de acısına ortak olurdu, olmalıydı. Başörtüsü yasağı, İmam Hatiplerin kapatılması derken Beyazıt Meydanı'nda ortaya konulan ve tüm ülkeye yayılan toplumsal şahitlik de günün cihadıydı, anın vacibiydi. Seyrek sakalların altındaki poşularla, sırtta haki yeşil parkalarla sanki her an cepheye gitmek için emir bekleniyordu. Öyle ya, yürekler namlulara sürülmüştü kurşundan önce. Kavganın en önünde olunmalıydı. Arkada kalmak yakışmazdı. İslam sinmişlikten, pısırıklıktan, zulme rızadan bahseden bir afyon din değil. Zalimlerle, tağutlarla hesaplaşmaktan bahseden devrimci bir dindi. Hayatın tam orta yerinde mücadele etmekten, sosyal adaletten, özgürlükten, insan yüzlü yeni bir dünya kurmaktan bahseden bir din. Rabbimiz Kur'an'da size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından yardımcı ver diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşmıyorsunuz buyurmaktaydı. Yine Rabbimiz, ey iman edenler, ne oldunuz ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir buyurmaktaydı. Yine fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer küfürden vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir buyurulmaktaydı. Yine yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gideceğinizi mi sandınız diye sormaktadır. Ve yine Rabbimiz uğrumuzda cihad edenleri yollarımıza iletiriz. Muhakkak ki Allah muhsinlerle beraberdir diye buyurmaktadır. Yine Rabbimiz, ey iman edenler, sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır demektedir. Ve daha nice ayetler sanki ilk defa nazil oluyordu. Sahte gündemlerle sürüklenilmez, hep tevhid, ümmet, cihat ve şehadet merkezli gündemlerle bir nesil inşa edilirdi yakın geçmişte. Şubatlarda şehitler gecesi düzenlenirdi dört bir yanda. Adağını yerine getirenler yad edilirdi sırasını bekleyenlerce ve ahitler tazelenirdi bin heyecanla. Rabbimiz, müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir buyurmaktaydı. O halde adağını yerine getirenlerden olmak ve sırasını bekleyenlerden olmak üçüncüsü olmayan iki seçenekti. Gayrısı uzak olmamız gereken zilletti. Gerçekten de cihatta izzet vardı ve bu zillet döneminde Müslümanlar en çok da izzete muhtaçtı. Nebevi ifadedeki çok olduğumuz ama suyun üzerindeki çerçöp olduğumuz vakitlere vehle malül vakitlere kalmıştık. Gerçekten de nebevi ifadeyle mücahit nefsiyle cihad eden, muhacirse günahları terk edebilendi. Müminin hazlarına karşı mücadelesi, nefis muhasebesi, kalp amellerini doğrultması azımsanmayacak bir cehd boyutuydu. Şehadet ölümün kutsanmışlığı, şehit gibi yaşamak yani şahitlik, hayatın ulvi bir gayeye adanmışlığı, kurban edilmişliğidir. Şehadet ve şahitlik mütemmim cüzdür, sebep sonuçtur. Değil mi ki yakînin başı tevhide şahitliktir. İzzetli bir yaşamdır şahitlik ve nihayetinde başı dik çıkabilmektir bu dünyadan. Bir diğer deyişle değerli bir yaşamdır. Değer merkezli bir yaşamdır, ne pahasına olursa olsun. Hep söylene gelen gece zahit, gündüz mücahit olabilmektir şahitlik. Şehadet ölümden ebede hayatı damıtma sanatı ve lütfu. Şahitlikse imrenilecek bir hayattan en güzel ölüme yakışma, yakınlaşma çabası ve lütfudur. Şehadetin Kur'ani ifadesi şöyledir. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şahitlikse Kur'ani ifadeyle kafirlere itaat etmemek, onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele vermektir. Şehit gibi yaşayan, şehit gibi bakar olaylara, olgulara hikmetle. Her şey yerli yerindedir. Yani vahyin belirlediği yerde. Dünya den'idir, değersizdir. Allah bakidir, asıldır. Ve bir ağaç gölgeliğinde kısa bir moladadır şahit. Gurbettedir. Misafir olduğu hep hatırında, misafir adabı davranışlarındadır. Sılası olan cennet yolcusudur şahit. Yarı, yaranı oradadır. Onu beklemektedirler. Aldanış yurdunda oyun oynaşa vakit yoktur. Sorumluluk sahibi, hayır delisidir şahit. Sadece kötüden iyiye değil, iyiden en iyiye hicrettir ilkesi. Yaşadığı zamanın ve mekanın şahididir. Yeryüzünü imar, inşa ve ıslahla mükelleftir. Ahirete çalışır, dünyadan nasibini de unutmaz. Müfsitlerle, müstekbirlerle hesaplaşmakla mükelleftir. Mazlumlar adına Allah için intikama memurdur şahit. En öndedir. Davette, ilim meclislerinde, meydanlarda ve tabii ki cephelerde. Korku, atalet, yılgınlık, yorgunluk yoktur kitabında, aklında ve hayatında. Bulunduğu her yer gülistana dönmektedir. Nur yağmaktadır. Melekler kuşatmaktadır kanatlarıyla. Çorak insanlık vadilerinde vahadır şahit. Rahmet yağmurlarıdır. Yeryüzünün damarlarına verilen kandır. Ab-ı hayat iksiridir. Şahit, kısır çekişmelerin değil, sahici gündemlerin adamıdır. Sinesinde alemleri ağırlayandır. Hayatı kendi doğallığında müstesna kelimelerden bir şiir gibi dizerek yaşayandır. Kalbiyle dokunur hayata incelikle. İman ve amel, söz ve davranış bütünüdür. Söylediğini yapan, yaptığını söyleyendir. Göğe savrulmuş yumruğu insanlığın vicdanıdır. Derken küresel egemenlerce cihadın terörize edildiği vakitlere gelindi. Ilımlı İslam denilen iddiasından boşanmış, kolu kanadı kırılmış bir akredite dinin İslami dil ve düşünceyi otosansüre maruz bıraktığı vakitlerdi bu. Derken Amatörlüğün içtenliği yerini profesyonelliğin ruhsuzluğuna terk ediyordu. Derken yakînin yerini şek ve tereddüde, ilkeselliğin yerini müdahaneye, entegrasyona, toplumsal şahitliğin yerini silikleşmeye ve buharlaşmaya bıraktığı vakitlerdi bu. Hayata anlam katan mücadele gençlik heyecanına indirgenerek mahkum edilecekti. Ayağı yere basmaktan mücadelenin ötelenmesi, ertelenmesi hedeflenmekteydi sanki. Sanki millileşmekle ümmet hassasiyeti törpülenmekteydi. Acaba adı konulmasa da itiraf edilmese de dünya ahirete tercih mi edilmişti? Yoksa Allah yolunda ölüm kerih mi görülmekteydi? Nebevi ifadeyle vehn hastalığı tumturaklı cümlelerin içerisinde setredilmesi acı ama gerçek olan mıydı? Olan temel kültür kodlarımızın tahrifine yönelik bir dış müdahale miydi? Kavramlarımızın içeriği boşaltılıyor ve anlam kaybına mı uğruyordu? Vasat olma adına ifrattan kaçılıp tefrite mi gidiliyordu? Çok da yapıcı olmadığı görülen insafsız eleştiriler, İslami kimliğin deformasyonunun, İslami mücadeleden kaçışın kılıfı mıydı? İslami hareket yeni bir sağcılaşmaya, muhafazakarlaşmaya mı maruz kalmaktaydı? Ve üzerinde yeterince durulmadan sürüklenilen yeni döneme dair nice sorular. İyisiyle kötüsüyle dün gitmiştir. An bu andır. Ne olursa olsun hayatta, imtihan da devam etmektedir. Her birimizin yapıcı eleştirilerle, dünden devşireceğimiz derslerle birlikte şehit gibi yaşamak, yani şahitlik sorumluluğu da devam etmektedir. Bu amaca mebni bir çerçeve çizmemize veri olmak için Aziz Şühedan'ın tebarüz eden, öne çıkan vasıflarına göz attığımızda ilkin yakini bir iman, kesin inançlılığın şekillendirdiği tavizsiz bir ilkesellikle karşılaşırız. Gaflet ve neme lazımcılığın izinin olmadığı bir köklü şuur ve farkındalıkla tereddüt ve gevşekliğin esamesinin okunmadığı bir kararlılık ve çabayla karakterizedir onlar. Dinin, davanın reklamsız hakiki kahramanlarıdırlar. Daha misali bir sabru sebat, her yönlü bir fedakarlık, başkası için yaşama anlamında bir diğergamlık, dünyanın değersizliği, sekinet ve huşu ehli olmak, canlı bir ibadet hayatı yaşamak, kınayıcının kınamasına aldırmamak, her koşulda Allah'tan gelene razı olmak, sevgi ve buğzun Allah için olması, ümmetin ve insanlığın derdine edinmek, ümit var ve içtenlikli olmak, görüldüklerinde İslam'ı hatırlatmak, mahza edep timsali olmak, yüreğe dokunmak, rızık ve gelecek endişesi taşımamak ve uzun hesaplı olmamak gibi özellikler öne çıkmaktadır. Yerine göre çehresi mütebessim, yerine göre gözü yaşlı, kalbi yufkadır. Yerine göre kaşları çatık, yumruğu sıkılıdır. Müşahede edilen kabına sığmazlık bir kontrolsüzlük değildir asla. Sermayesi buz olan tacir şuuruyla vaktin kanatlarına salih amel yükleme telaşıdır belki de. Gaflet ehlince anlaşılamamak, nasipsiz insanların acınası halleriyle onlara acıması ve dönenler, dökülenler Allah'ı unutup onun da kendilerine unutturduklarınca da hep kınanmak kaderleridir. Hala kaldı mı böyle adamlar denilen, tarihin inci sayfalarından günümüze tenezzül etmiş adamlardır onlar. Yine onların her söz ve hallerine Allah'ı Rab, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Resul ve İslam'ı din olarak kabul etmişlik sinmiştir. Lezzetler ahirete bırakılmış, takvanın zirvesini ifade olarak bu dinin ruhbanları olmuşlardır. Evet, şehit gibi yaşamak şahitliktir. Şahitliğin temeli ise İbn-i Teymiye'nin hikmetli tespitiyle bu dinin başı da sonu da içi de dışı da tevhiddir. Kur'ani ifadeyle Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. La ilahe illallah için yaşamak şahitlik, la ilahe illallah için ölmek şehadettir. Şahitlik kurbu ilahidir. Yüce Allah'a yakın olmaktır. Takvayı yoldaş kılmaktır. Dikenli bir tarlada elbiseyi toparlayarak dikkatli yürümektir. İlahi kelimetullah için nefes alıp vermektir. Şahitlik, aynı akide etrafında buluştuğumuz anamızın doğurmadığı bir dünya kardeşi ama hakiki kardeşe sahip olmaktır. Bir bedenin uzvu olmaktır. Aynı hüzne ağlayıp, aynı sevince gülmektir. Şahitlik, kibrin belini kıran görkemli bir tevazuyu ete kemiğe büründürmektir. Şahitlik, Allah'ın adamı olmak, Allah'ın boyasıyla boyanmak, üzerine Firdevs raihası silmektir. Şahitlik, bugün insanlığın en büyük mahrumiyeti olan anlam, saadet ve iyilik adresi olmaktır. Şahitlik, Allah'ın tecelligahı olan selim kalplere sıkı sıkı tutunmaktır. Kalbin değişkenliği karşısında sekinet ve sebat duasıdır şahitlik. Zorlu dünya imtihanında yüz akı bir hayatı miras bırakabilmektir. Şahitlik, bir ömür boyu müminlere karşı bir merhamet ve güven adası, kafirlere karşı bir şiddet ve korku kaynağı olabilmektir. Şahitlik, bir ömür boyu davet cehdinde olmak, söylemek, eylemek, vesile olunan hidayeti bir vadi dolusu kızıl tüylü develerden alabilmektir. Şahitlik, ruhsuz kentlere, kısır gündemlere, asgariliklere, ruhsatlara sığamamaktır. Gök maviliğine, yüce dağ ufuklarına ve yeşilin en şer'i tonuna tutkulu olmaktır. Şahitlik, zillet ve meskenetten uzak, izzetin tarifsiz onuruyla yaşamaktır. Şahitlik, zalim sultana karşı hak sözü söylemektir kırılma vakitlerinde. Şahitlik, müşriklere karşı canlarla, mallarla ve dillerle savaşmaktır. Şeriatın gölgesinde ferahlamaktan daha azına razı olmamaktır. Şahitlik, nihayetinde ay parçası canların birer güneş muştusuna dönüşmesi, kan kızılı içerisinde Kabe'nin Rabbine sunulmaktır. El-Hak doğrudur ki bu ümmetin başı nasıl ıslah olduysa sonu da öylece ıslah olacaktır. Ne yediği belirsiz bir yeniye değil, sahih bir yeniye ihtiyaç vardır. Tarihi döngüsel okuyuşumuz gibi, her yeni kötü değildir bilirim. Lakin bid'i, türedi söylem ve pratiklerin peşinde tüketecek kadar, deneme yanılmaya verecek kadar ömrümüz var mı ki? Hayır üzere önden gidenlerin ayak izini takip etmek en sağlıklı yol değil midir? Yine bir Şubat, bir zemheri üzereyiz. Ey Şubat, sars bizi, getir kendimize. Isıt bizi yeniden önden gidenlerin pak kanlarının sıcaklığıyla. Zail olsun tereddütlerimiz, amalarımız, fakatlarımız. Yeniden doğrultalım yolumuzu, yöntemimizi. Çağır yine baharın, şehadetin coşkusuna. Boşayalım dünyayı ve zinetini üç talakla. Melekler tutsun ellerimizde. Dilimizden önce kalbimizle söyleyelim tekbirleri, marşları. Çıkalım yine ötelere, yücelere. Ümmetten hayır ve bereketin kesilmediğine şahitlik edelim yine. İnsanlığın körelen vicdanını tutuşturalım. Halisane uhuvvetle çoğaltalım birbirimizi ve dua dua yürüyelim yarınlara. Gideceksek yiğit gibi, şehit gibi gidelim. Kalacaksak adam gibi, şahit gibi kalalım. Şehit gibi gidenlerden ve şahit gibi kalanlardan olma duasıyla. Fırat Toprak, bir şehit gibi yaşamak.
16: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
17: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
18: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
19: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
20: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
21: Cilben Renk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
22: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 12 64.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
23: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
24: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
16: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
9: Özel FM
16: 103.2.
18: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
25: Allahumma ayqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumma aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumma وخذ بيدهم للحق واقذف في قلوبهم الخوف منك وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزِ راية الكفار اللهم اخزِ الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Hatimi Esam rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: hiçbir sabah yoktur ki o gün şeytan bana gelip ne yiyeceksin, ne giyeceksin, nerede oturacaksın diye telkinde bulunmuş olmasın. Her seferinde ben ona şu cevabı veririm: ölüm yiyeceğim, kefen giyeceğim, kabirde oturacağım.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212-597-7395.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212-506-1761 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Yüzlerce markanın binlerce ürünüyle Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Alfa Elektrik, Melih Yıldırım 0212 297 02 73.
16: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM.
20: www.özelfm.net. Özelfm.net.
21: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
22: Allah kendi İslam'ını başka İslamlardan korusun. İslam, Allahü Teala'nın kendi kullarına gönderdiği en kıymetli nimettir. İslam'ı geldiği gibi öğrenmek ve olduğu gibi de yaşamak asıldır. Dünyada bundan en çok rahatsız olanlar, kendi keyiflerini kanun haline getirip hukuk diye dayatanlardır. Keyfi, küfri ve cebri güçlerce korunan İslam'la kovulan İslam'ın çarpıştığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Günümüz insanı ve Müslümanı ilimleriyle cahiliyeyi kutsayanlarca Allah'ın gönderdiği İslam'a mukabil uydurulmuş bir sürü sahte İslam'la karşı karşıyadır. Resmi İslam, ırsi İslam, geleneksel İslam, modern İslam, radikal İslam, sivil İslam, askeri İslam. Bütün bunlar Allahü Teala'nın gönderdiği İslam'dan beri olan İslamlardır. İslam, İslam'dır. Başkası olamaz. İslam'ı başkasıyla karıştırmak, ilahlık iddiasına bulunan sahte Rablerle barışmaktır. Sahte Rablerle barışanlar, Allah'ın gönderdiği İslam'ı yanlış anlamaya mahkumdurlar. Tabii ki İslam'ın yanlış anlaşılması, hayatın yanlış yaşanmasıdır. Hayatın yanlış yaşanması demek, hayatın Allahü Teala'dan gayrisine bağışlanması demektir. Bu nedenle diyoruz ki, Allah'ın arzında Müslüman insanın en mühim meselelerinden birisi de İslam'ı Allahü Teala'dan geldiği gibi anlamak ve olduğu gibi yaşamak meselesidir. Allah'ın arzında zorba güçleri en çok rahatsız eden mesele işte Müslüman insanın bu meselesidir. Yani zorba güçleri en çok rahatsız eden şey İslam'ın geldiği gibi anlaşılması ve olduğu gibi yaşanmasıdır. Allah'ın arzında İslam'ın geldiği gibi anlaşılmasından ve olduğu gibi yaşanmasından rahatsızlık duyanlar, şeksiz ve şüphesiz bu asrın Ebu Cehil ve Ebu Leheb'leridir. Bunların işleri güçleri, ilimleriyle cahiliyeyi kutsayanlar vasıtasıyla Allahü Teala'nın gönderdiği İslam'a mukabil bir takım kul patentli yeni İslamlar uydurmaktır. Zorbalara karşı İslami diriliş ve direnişi bizzat Kur'an'la engellemek, Allah'ın gönderdiği İslam'a mukabil sahte bir İslam'ın uydurulmasına katkıda bulunmaktır. Altını çizerek diyoruz ki, aklın putlaştırılmasına dayanan rasyonalizm cenderesinde terbiye edilen İslam, Allah'ın gönderdiği İslam'a muhalif olan İslam'dır. Böyle bir İslam'dan Allahü Teala'ya sığınmak gerekir. Allah'ın gönderdiği İslam'ın yükselişini sahte İslamlarla engellemek dünyanın en büyük cinayetini işlemektir. Çünkü Allah'ın İslam'ını kullanarak sahte İslamlarla insanları aldatmak hevalarını kendilerine ilah edinen zorbaların kadim geleneklerindendir. Allahü Teala buyuruyor: bir de zarar vermek, inkar etmek, müminler arasına tefrika sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescit kuranlar ve bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Tevbe suresi 107. ayet-i kerime. Dikkat edilirse Allahü Teala'ya secde edilmek üzere yapılan camilere, mescitlere karşı aynı cinsten camiler, mescitler vasıtasıyla savaş veriliyor. Zarar, küfür, nifak ve tefrikaya hizmet eden mescitler, camiler birer terör karargahı sayılırlar. Böyle mescitlerden, camilerden de Allahü Teala'ya sığınmak gerekir. Allah'ın İslam'ına karşı yeni bir İslam uyduranlar, elbette ki insanlara ve Müslümanlara sizi yeni bir dine, Allah dışında sahte bir ilaha davet ediyoruz diyerek konuya girişmezler. Onların karakteri Musa Aleyhisselam'ın döneminde yaşayan Samiri'nin karakteridir. Allahü Teala buyuruyor: bu adam Samiri onlar için böğürebilen bir buzağı heykeli icat etti. Bunun üzerine Samiri ve ona uyanlar işte dediler, bu sizin de Musa'nın da ilahıdır. Fakat o unuttu. Taha suresi 88. ayet-i kerime. Şimdi bu ayet-i kerimenin ışığında düşünelim. Günümüzde eserlerde, zeytuniyelerde, ilahiyatlarda, kitabı, sünneti, icma, ümmet ve kıyası fukahayı dışlayan, devre dışı bırakan bir İslam'ı gündeme getirenlerle yaptığı buzağı heykeline, işte bu buzağı Musa Aleyhisselam'ın ilahıdır diyen Samiri arasında ne fark vardır? Samiri'nin buzağısı aramıza dolaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet ve siretini devre dışı bırakan İslam tarifleri, anlayışları, yorumları Samiri'nin günümüze kadar gelen buzağı heykelinin temsilcileridirler. İslam'ı anlama ve yaşama hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini ve uygulamalarını devre dışı bırakanların savundukları İslam, Allahü Teala'nın gönderdiği İslam değildir. Böyle bir İslam anlayışı tamamen hak dinden icat edilmiş batıl bir dindir. Yani İslam ambalajı içerisinde insanlığa sunulan batıl bir dindir. Günümüzde Kur'an ayetlerinden, Kur'an tefsirinden yola çıkarak zorbaları, müsteşrikleri memnun etmeye çalışanlar hak ile batılı murad edenlerdir. İnsanların keyfiyle, arzusuyla mukayyet olan bir İslam, Allah-u Teala'ya karşı savaşmanın malzemesi olan bir İslam'dır. Allah ile insanları aldatarak Allah'ın dinine karşı savaşmak, batıl bir dini dayatmaktır. İslam'ın İslam'dan başka bir şey olmadığına inanmak, İslam'ın tamamlanmış bir din olduğuna asla ve kat'a ekleme ve çıkarma kabul etmediğine inanmak demektir. Kişinin inandığı İslam anlayışı, eklemelere, çıkarmalara, yontmalara müsait bir İslam anlayışı ise söz konusu kişinin sahip olduğu İslam Allah'ın İslam'ı değildir. Onun İslam'ı putperest atalarının, tağutlarının uydurduğu İslam'dır. İşte günümüzde enternasyonel küfür mafyası böyle bir İslam'ı Allah'ın İslam'ının yerine geçirmeye çalışmaktadır. İslam Allah'ın eseridir. O beşeri değil ilahidir. Yani Allahü Teala'dan gelmiş ilahi mesajın adıdır. Hem naklin ve hem de aklın İslam'da önemi büyüktür. Müfessirin ulemadan Muhammed Hamdi Yazır rahmetullahi aleyh der ki, İslam'da vaaz-ı ilahiyi bildiren delil dörttür: kitap, sünnet, icma, ümmet ve kıyas. Ve bunlardan evvelki üçü müsbit ve dördüncüsü müshirdir. Asrımızda genelde dünyada, özelde ise İslam coğrafyasında Allah'ın İslam'ı dışında bir hayli sahte İslam ortalıkta dolaşıyor. Bizzat İslam devleti, devlet İslam'ı ile engellenmeye çalışılıyor. Çağdaş Samiriler vasıtasıyla Kur'an ve sünnetin tarihselliği ispat edilmeye çalışılarak Allah'ın İslam'ı tarihin belli bir dönemine münhasır kılınıp hapsedilmek isteniyor. Müsteşriklerin teşvikiyle yeni sahte İslamlar oluşturuluyor. Müsteşriklerin Allah'ın indirdiğini bırak sen, kendi dinini kendi yaz kampanyasına katılanlar, Allahü Teala bugün Kur'an-ı Kerim'i inzal etseydi bence şu hususta böyle değil de şöyle buyururdu diyerek beşer patentli bir İslam'ı Allahü Teala'ya nispet etmeye çalışıyorlar. Elbette ki bunların bu sahte İslamlarına karşı mücadele edeceğiz. Ama şu duayı da etmeden geçmeyeceğiz. Allah kendi İslam'ını başka İslamlardan korusun. Kişi İslam'ın İslam'dan başka bir şey olmadığına inanmakla Müslümanlaşır. Aksi halde Müslüman olmaz. Mustafa Çelik, Vakit Gazetesi.
21: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Burası Hakk'ın sesini ses ve sözlerin üzerinde tutan radyo. Burası Özel Efendim.

0: Burası Özel FM, Özel FM. Buradan Mekke'nin bağrına, Kabe'nin tebessümüne, Mescid-i Aksa'nın hüznüne, Şehit Hazreti Hamza'nın zalimlere karşı dik duruşuna, Şehit Hazreti Mus'ab bin Ümeyr'in sevdasına, Şehit Hazreti Hüseyin'in Kerbela meydanında zillet bizden uzaktır diye haykırışına, Şehit Seyyid Kutub'un kıyamına, Şehit Hasan el-Benna'nın çağrısına, Şehit Abdullah Azam'ın haykırışına, Şehit Şeyh Said'in bağlılığına, Şehit Şamil Basayev'in azmine, Şehit Rantisi'nin çığlığına, Şehit Fethi Şekaki'nin duruşuna, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in duasına ses ve söz veriyoruz. Burası
1: Özel FM.
0: Grozny, Felluce, Kabil, Bağdat, Diyarbakır, Hama, Hatani, Keşmir, Moro, Doğu Türkistan, Kahire, İstanbul ve Gazze. Çağlar ötesinden bir ses duyuldu. Siz ümmetsiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

ettiğini, kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi,

0: gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel. Bir tebessüm ki Muhammed kadar asil. Bir tebessüm ki adı Umut'tur. Umut. Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Lisibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
6: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Baldo pirinç 189.95, kuzu haşlama ve kapama 699.95, kiraz 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vault, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdete min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elikni bis salihin. Amin. Değerli kardeşlerim, bir Kur'an iklimi programında daha sizlerle birlikteyiz. Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i, Resulullah Efendimizin, Allah'ın Resulü olan Peygamber Efendimizin okuduğu, anladığı ve anlattığı tarzda, ashabına öğrettiği tarzda okumaya, anlamaya ve yaşamaya gayret ediyoruz. Rabbim bunlardan eylesin bizi inşallah. Bu çerçevede bir süredir Kur'an'ı nasıl yaşadılar başlığı altında derlediğimiz, toparladığımız kitap çalışmasından yeni bir bölümle karşınızdayız. Duygularına Kur'an'la yön verdiler. Yani sahabe-i kiram Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği tarzda elbette onlar da bir takım duygular yaşadılar. Davranışlarına, Kur'an-ı Kerim'i ruhlarına, gönüllerine, kalplerine, zihinlerine öyle yerleştirmişlerdi ki onların sevgi ve nefretlerine, sabırlarına, öfkelerine, bütün duygularına Kur'an yön veriyordu. Cihat meydanlarında da, ticaret ilişkilerinde de, aile ilişkilerinde de onların hayatına yön veren ilkeleri Kur'an belirliyordu. Ve onlar artık İslam'a girdikten sonra cahili ve kavmi saiklerle değil yahut başka bir duyguyla değil, imanlarına göre, Kur'an ilkelerine göre hareket ediyorlar idi. Evet, bu konuda bazı örnekleri inşallah ard arda göreceğiz bu bölümde. Mesela onlar kan bağıyla değil, Allah ve peygamber aşkıyla, sevgisiyle hareket ediyorlardı. Buna bir örnek olarak Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ı inşallah vereceğiz. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah utangaç bir insandı, alçak gönüllü bir insandı, çok kibar bir insandı. Ve yeri geldiğinde ama aynı zamanda aslan kesilir, kükreyi verir idi. Adeta Fetih Suresinin son ayetinde Rabbimizin ifade buyurduğu üzere Hazreti Peygamber ve onun beraberindeki müminler Ruhama'u beynahum eşidde ve alel küffar, aralarında merhametli ama düşmana karşı şiddetli idiler. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah da onlardan biriydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında şöyle buyurmuştu: her milletin güvenilen bir kişisi vardır, bu milletin güvenilen kişisi de Ebu Ubeyde'dir demişti. Onu böyle iltifat etmişti, onun bu karakterini, güvenilir özelliğini vurgulamıştı. Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah der ki, Kureyş'ten 3 kişi insanların en güzeli, en iyi ahlaklısı, en utangacıdır. 3 kişi sayıyor Kureyş'ten. Onların ağızlarından doğrudan başka söz çıkmaz. Ve kendilerine bir şey söylenince de karşılarındakini yalanlamazlar. Bu 3 kişi Ebu Bekir Es-Sıddık, Osman bin Affan ve Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'tır. Ebu Ubeyde İslam'a ilk girenlerdendi. Hazreti Ebu Bekir İslam'a girdikten bir gün sonra ve onun aracılığıyla Müslüman olmuştu genç yaşlarında. O Abdurrahman bin Avf, Osman bin Maz'un ve Erkam bin Erkam'la birlikte Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman edip Yüce İslam binasının ilk temel taşları arasına girenlerden olmuştu. Ebu Ubeyde başlangıcından sonuna kadar Mekke'de Müslümanların geçirdiği tüm sıkıntıları yaşadı. Her türlü işkenceye, zulme, baskıya, acılara, üzüntülere direndi ve göğüs gerdi. Fakat onun Bedir'de çektiği sıkıntı çok büyüktü. Akıllara durgunluk verecek düzeydeydi. Bedir Savaşı'nda Ebu Ubeyde radıyallahu anh ölümü hiçe sayarak saflar arasında dolaşmaya başlamıştı. Müşrikler ondan korkuyorlar, onunla karşılaşmamaya çalışıyorlardı. Çünkü yiğit bir cengaverdi. Savaşta gerçekten eşiddehu alel küffar, küffara karşı çok şiddetli ve çok sert idi. Ama onlardan birisi her yerde Ebu Ubeyde'nin karşısına çıkıyordu. Ebu Ubeyde ise onu görünce yolunu değiştirip onunla karşılaşmak istemiyordu. Adam ise her fırsatta ona saldırmak için ısrar ediyordu. Ebu Ubeyde devamlı ondan kaçıyordu. Adam Ebu Ubeyde'nin geçeceği yolları kapatıp Allah düşmanlarıyla savaşmasına engel oluyordu. Ebu Ubeyde'nin nihayet sabrı taştı. Kılıçla başına öyle bir darbe vurdu ki adamın başı ikiye yarıldı ve adam yere yıkıldı. Bu yuvarlanıp yere düşen adam Ebu Ubeyde'nin babası Abdullah bin el-Cerrah'tı. Evet, bu Bedir Savaşı öyle bir savaştı ki babalar, evlatlar karşı karşıya. Kardeşlerden biri bir tarafta, bir diğeri öbür tarafta. Amca, yeğen bir tarafta, efendim diğer amca, diğer yeğen bir tarafta. İşte onlar Bedir Savaşı'nda karşı karşıya gelenlerden, baba evlat karşı karşıya gelenlerden bir örnekti. Baba evladını yakalayıp öldürmek istiyordu. Oğlu aslında bunu Ebu Ubeyde bin el-Cerrah, babası Abdullah el-Cerrah'ı hemen öldürmek istememişti. Sürekli kaçmıştı. Belki şirkten vazgeçer, belki efendim birileri esir alır, belki döner diye. Ama şirke ve müşriklere karşı kahramanca mücadele eden, önüne çıkan bütün müşrikleri yere seren Ebu Ubeyde, sürekli babası önüne çıkınca onu yere sermek zorunda kalmıştı. Kur'an'ın şu ayetinin Ebu Ubeyde ve babası hakkında indiği rivayet olunur olay üzerine. Tabi bu durum elbette herkesin dikkatini çekmişti. Mücadele suresinin 22. ayeti. Allah'a ve ahiret iman eden bir milletin babaları veya oğulları veya kardeşleri ya da akrabaları da olsa Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah imanı bunların kalplerine yazmış, katından bir nur ile onları desteklemiştir. Onları zeminlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyacaktır. Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da Allah'tan hoşnut olmuştur. Evet, Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuştur. İşte bunlar Allah'tan yana olanlardır. Allah'ın hizbi bunlardır. İyi bilin ki saadete erecek olanlar sadece Allah'tan yana olanlardır, Allah'ın hizbi olanlardır. Evet, Mücadele Suresinin 22. ayetinde geçen bu ifadelerin Ebu Ubeyde'nin bu tavrı üzerine indiği, onun hakkında indiği rivayet edilmiştir. Babasını, evet babası da olsa küfürde ve şirkte ısrar eden ve üstelik de küfür adına, kafir ordusu adına oğlunu yok etmeye çalışan bir babaya elbette bir sevgi beslemesi mümkün değildi Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ın. Ebu Ubeyde için hak batıl savaşında kan bağının artık yeri kalmamıştı. Onun yerini iman, İslam imanı almıştı. Aslında Ebu Ubeyde'nin öldürdüğü babası değil, şirk zihniyetiydi. Allah ve Resulüne karşı gelenlere kim olursa olsun asla sevgi beslenemezdi. Müşrik zihniyetin sebeplerine, müşrik zihniyetin sahiplerine baba, oğul, kardeş de olsa asla taviz verilemezdi. Zira iman mücadelesinde kan bağı başta olmak üzere her şey ikinci plana itilirdi. Ve öyle de oldu. Ebu Ubeyde gibi bunu başarabilen kahramanlara Rabbimizin vaadi ise cennetiydi ve rızasıydı, razı olmasıydı. Evet, bu müjdeyi de Mücadele Suresi 22. ayette Ebu Ubeyde bin el-Cerrah almış oldu. Bir başka örneğe geçelim efendim. Hazreti Hamza'nın şehadeti İslam tarihinde, özellikle Uhud Harbi konuşulduğu zaman, Uhud şehitliği ziyaret edildiği zaman her Müslümanın yüreğini dağlayan bir örnek olarak hafızalardadır. Uhud Savaşı'nda Kureyş liderleri iki kişiyi hedef almışlardı. Birisi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, onu şehit etmeyi düşünüyorlardı. Bir diğeri Hazreti Hamza. Hazreti Hamza'yı Vahşi, ki sonradan Müslüman olduğu için Hazreti Vahşi diyoruz radıyallahu anh. Hazreti Hamza radıyallahu anh'ı şehit etme görevi ona verilmişti. Hazreti Peygamber'i ise efendim İbni Kamiye gözüne kestirmişti. Evet, savaşa çıkmadan önce Hamza'nın işini bitirecek adamı Kureyş ileri gelenleri Ebu Leheb ve eşi Hint seçmişlerdi. Bu Habeşli bir köleydi. Mızrak kullanmadı. Özellikle kısa mızrak, harbe kullanmada üstüne yoktu. Onun savaştaki bütün rolünün o ünlü mızrağıyla, harbesiyle Hazreti Hamza'yı avlamak olduğunu söylediler. Senin dediler görevin bu. Savaşın sonu ve gidişi ne olursa olsun bundan başka bir şeyle meşgul olmayacaksın. Sadece onu hedef edineceksin. Bunu başarması halinde de ona çok büyük ödüller vaat ettiler. Önce özgürlüğüne kavuşacağını söylediler ve arkasından diğer hediyeler vaat ettiler. Vahşi'nin asıl ismi Cübeyr bin Vahşi. Evet, Habeşli bir köle idi asıl itibariyle. Cübeyr bin Mut'im'in kölesiydi. Cübeyr'in amcası Bedir'de öldüğü için onun intikamını alma peşindeydi. Ona şöyle demişti: İnsanlarla birlikte savaşa çık. Eğer Hamza'yı öldürürsen sen özgürsün, sen hürsün, hürriyetine kavuşacaksın. Sonra daha fazla tahrik etmesi ve istedikleri gayeyi yönetmesi için onu Ebu Süfyan'ın hanımı Hint binti Utbe'ye gönderdi. Hint, Bedir Savaşı'nda babasını, amcasını, kardeşini, oğlunu kaybetmişti. Ona bunların bazısını bizzat Hamza'nın öldürdüğü, bazılarının ölümlerinde de onun payı olduğu söylendi. Zaten Hint Kureyşlilerin çoğunu sadece bir şey için, yani Hamza'nın başını elde etmek için savaşa teşvik ediyordu. Şimdi Vahşi'nin zihnine bütün kinini boşaltarak Hamza'yı kesin olarak öldürmesini sağlamak niyetindeydi. Eğer başarılı olursa ona bir kadının eşya ve süs olarak sahip olduğu tüm değerleri vaat etti. Kıymetli inci küpesini, altın gerdanlıklarını filan tuttu dedi, işte Vahşi'ye bunu uzattı. Eğer Hamza'yı öldürürsen bunların hepsi senin dedi. Vahşi hürriyetini kazanıp kölenin kölelikten kurtulacağı günlerin hayalini kurmaya başladı. Ve bir taraftan da bu hediyeleri düşünmeye başladı. Ve nihayet Uhud Savaşı geldi, iki ordu karşılaştı. Hazreti Hamza savaş elbisesini giymiş ve göğsünde çarpışma anında takmaya alışkanlık haline getirdiği deve kuşu tüyü olduğu halde er meydanının tam ortasına atılmıştı. Öyle savaşıyordu ki önüne çıkanı hemen tepeliyor, yere seriyordu. Düşman arasına dalmış, habire kılıç sallıyor, adeta tabir yerindeyse etrafa ölüm saçıyordu. Müslümanların hepsi hücuma geçtiler. Kesin zafer yakın gibiydi. Kureyş korkup geri çekilmeye başlamıştı. Eğer okçular, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayneyn geçitine yerleştirdiği okçular, dağın tepesindeki yerlerini terk edip bozguna uğrayan düşmanın ganimetlerini toplamak için savaş alanına inmeselerdi, evet, ve Kureyş süvarileri için geniş bir gedik açmasalardı, Uhud Savaşı bütün Kureyş'e mezar olacaktı. Bedir gibi çok büyük bir zafer elde edilecekti. Okçuların yerlerini terk ettiklerini gören Kureyş süvarilerinin komutanı Halid bin Velid, bu detayları biliyoruz, ansızın Müslümanlar arkadan çevirdi, Müslümanlar iki ateş arasında kaldılar, iki taraftan sıkıştırıldılar. Şiddetle direnmelerine rağmen Kureyş ordusunun silahlarını bırakmış olanların da tekrar silaha sarılmasıyla her taraftan, karşıdan, arkadan, yandan adeta çok şiddetli bir saldırıya maruz kaldılar. Düşman sayısal olarak zaten üstündü. Artık Hazreti Hamza bu durumda biraz daha gayretle savaşmaya, biraz daha gücünü, enerjisini artırarak vuruşmaya devam ettiyse de durum artık Müslümanlar için çok zordu. Vahşi hep onu gözlüyordu. Mızrağını ona saplayıp kesin darbe indirmek için fırsat kolluyordu. Sonradan İslam'la şereflenip sıkı bir Müslüman olan Vahşi bu olayı Efendimiz'e şöyle anlatmıştı onun isteği üzerine. Müslüman olduktan sonra bir anlat bakalım dediğinde şöyle anlatmıştı. Ben dedi Habeş kökenliyim, Habeşistanlıyım. Habeşistanlılar gibi mızrak atmayı çok iyi bilirim. İsabet ettiremediğim pek az olur idi. İnsanlar karşılaşınca Hazreti Hamza'yı gözetlemeye çıktım. Yani savaşta, Uhud'da artık savaş başlayınca onu gözetlemeye başladım. Nihayet onu boz deve gibi insanların ortasında gördüm. Kılıcı ile insanları biçip geçiyordu. Önünde hiçbir şey duramıyordu. Vallahi onun için hazırlanıyordum. Onu yere düşürmek ve bana yaklaşması için bir ağacın arkasına gizlendim. O sırada Siba bin Abdülizza önüme çıktı. Hamza ona şöyle haykırdı. Yanıma gel ey sünnetçi kadının oğlu. Arkasından ona bir darbe indirdi ama başına isabet ettiremedi. O sırada mızrağımı salladım ve istediğim şekilde attım. Mızrak tam göğsüne batıp arkasından çıkmıştı. Bana doğru yürüdü ama düşüp şehit oldu. Yanına gelip mızrağımı aldım. Sonra çadırların bulunduğu yere döndüm ve bir çadırın içine oturdum. Çünkü başka bir isteğim yoktu. Onu kölelikten kurtulmak için öldürmüştüm diye anlatıyor daha sonra Vahşi radıyallahu anh. Vahşi devamla Mekke'ye dönünce kölelikten azat edildim. Mekke fethedilip Resulullah Efendimiz oraya girinceye kadar Mekke'de kaldım. Resulullah Mekke'ye geldikten sonra ben de Taif'e kaçtım. Çünkü bilindiği gibi Kabe'nin örtüsüne bile sığınsa yakalanıp öldürülmesi gerekenler arasında Vahşi de var.

Herkes bir heyet oluşturdu. Taif'e kaçanlar. Onlar Resulullah'a gidip özür dileyip, tevbe edip, istiğfar edip İslam'a giriyorlar ve Resulullah hiç kimseyi öldürmedi böyle yapanlardan. Yani sen de gidersen seni de affeder anlamında yola çıktım. Medine'ye Resulullah'ın yanına geldim. Beni ancak ayakta ve önünde kelime-i şehadeti getirirken gördü. Ve beni görünce sen vahşi misin dedi. Ben de evet ya Resulallah dedim. Anlat bakalım Hamza'yı nasıl öldürdüm dedi. Ve deminki anlattığı gibi, anlattığı sözümü bitirince yazıklar olsun sana, yüzünü bana gösterme dedi. O günden sonra beni görmemesi için Resulullah'ın bulunduğu yoldan geçmezdim. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi, bu benim amcam. Seni gördüğüm zaman amcamı hatırlarım. Öyleyse bana yüzünü gösterme. Tabii ki Müslüman oldun, Allah mübarek eylesin ama bu kadarını da tahammül edemiyorum. Yani insanım çünkü der gibi böyle bir ricada bulundu. O da görünmüyordu. Nihayet Resulullah Efendimiz vefat edinceye kadar böyle yaptım diyor. Müslümanlar Yemame Savaşı'nda Müseylemetül Kezzap'la savaşmaya çıkınca ben de onlarla birlikte çıktım. Müseylemetül Kezzap Yemen tarafında peygamberimizin vefatından sonra yalancı peygamberliği iddia eden yalancı bir kimse. Bu tabi etrafında insanlar da toplamış, güçlü bir ekip de kurmuş. Bunlarla savaşmak üzere Hazreti Ebubekir zamanında bir ordu teşkil edildi. Yemame Savaşı onunla yapıldı. Vahşi de oraya katıldı, Hazreti Vahşi. Kendini bir anlamda affettirmek, yaptığı büyük hatayı, Hazreti Hamza'yı şehit etme hatasını Müseyleme'yi öldürerek telafi etmek istedi. İnsanlar birbirleriyle savaşta karşılaşınca Müseylemetül Kezzab'ı kılıcı elinde ayaktayken gördüm. Onun için hazırlandım. Mızrağımı salladım. Aynı mızrağı bakın kullanıyor. İstediğim şekilde attım ve mızrak ona isabet etti. Bu mızrağımla insanların en hayırlısı Hamza'yı öldürdüğüm için Allah'ın beni bağışlamasını dilerim. Çünkü onunla insanların en kötüsü Müseyleme'yi de öldürdüm. Bakın bu saik, bu gayret Kur'an-ı Kerim'de hani içinizden bir kötülük yapan bir Allah'a tövbe etsin ama bir iyilik yaparak o iyilikle kötülükleri def etmeye, o yaptığı iyilikle kötülükleri affettirmeye çalışsın. Mutlaka iyilikler kötülükleri izale eder, def eder mealindeki ayetlerin burada Hazreti Hamza'yı şehit eden vahşi tarafından uygulandığını, Müseyleme'yi öldürmek suretiyle bir İslam düşmanını öldürerek büyük bir hayır işlemek suretiyle daha önce yaptığı şerli çok büyük bir efendim hatayı, bir günahı, elbette müşrikti o zaman ama daha çok özgürlüğüne kavuşma sayıkıyla yaptığı bu hatayı telafi etmeye çalıştı. Evet, konumuz Allah Resulü'nün aslanı, Allah'ın aslanı dediği Hazreti Hamza. İşte o çok üzücü bir şekilde böylece şehit düştü. Düşmanları onu öldürmekle kalmamışlardı. Sadece onu öldüren vahşi onu öldürmekle orada bırakıp gitmemişti. Ebu Süfyan'ın hanımı Hint, Vahşi'ye Hamza'nın ciğerini getirmesini emretmişti. Mekke Müşrik Devleti'nin reisi idi Ebu Süfyan, onun hanımı Hint. Efendimizin amcası Hazreti Hamza'ya karşı çok büyük bir kin besliyordu. Nihayet emretti, Hazreti Hamza'nın ciğerini sökün getirin dedi. Vahşi o korkunç görevi de yerine getirmek zorunda kaldı Hint'in bu talimatı üzerine. Hatta sağ eliyle ciğeri verirken sol eliyle de ondan mükafat olan küpe ve gerdanlığını aldığı söylenir. Hint kin ve düşmanlıkta o kadar korkunç bir seviyedeydi ki Hamza'nın ciğerini ağzına alıp çiğnedi. Fakat ciğer dişlerine sert geldi ve onu yutamadı. Ağzından çıkardı. Yüksek bir yere çıkıp şu mısralara haykırdı. Bakın bu nasıl bir kin ve öfke yüklenmişti, doluydu bu müşrikler. Biz size Bedir'in karşılığını verdik. Yani Bedir'in intikamını aldık. Halbuki savaştan sonra savaş deliliktir. Ne Utbe, ne kardeşim, ne onun amcası, ne de genç devem için sabrım kalmıştı. İçimi rahatlattım ve adamı yerine getirdim. Vahşi kalbimin kinini vahşi giderdi. Evet, yani bu gibi ifadeler kullandığı söyleniyor. O kadar kindar, o kadar öfke dolu ki ancak Hazreti Hamza'nın ciğerini söküp onu ısırarak, yutmaya çalışarak bu kinini gidermeye gayret ediyor. Savaş bitmişti. Müşrikler develerine, atlarına binip Mekke'ye dönmek üzere yola koyulmuşlardı. Resulullah Efendimiz ashabıyla birlikte şehitlere bakmak için savaş alanına inmişlerdi. Meydanda canlarını Allah'a satan şehitlerin yüzlerini incelerken birdenbire durdu, baktı ve sustu. Dişlerini sıktı, gözlerini kapattı. Allah'ın aslanı, şehitlerin efendisi, amcası Hazreti Hamza, Hamza bin Abdülmuttalip'in cesedi delik deşik olmuştu, paramparça edilmişti. Ciğerini sökme vesaire sebebiyle orası burası kesilmişti.
gözlerini amcasının cesedine dikerek

0: şöyle dedi: "Ey amcacığım, seni kaybetmek gibi bir musibetle bir daha asla karşılaşmayacağım. Şimdiye kadar ben şu andakinden daha öfkeli olmadım." Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da insandı, beşerdi, etten kemiktendi. O sebeple ona karşı, bunu yapanlara karşı büyük bir öfke duyduğu anlaşılıyor. Sonra ashabına döndü. Hamza'nın kız kardeşi Safiye'nin üzülmesinden ve benden sonra bir adet olarak kalmasından korkmasaydım, Hamza'yı açıkta bırakır, onun vahşi hayvanlar ve kuşlar tarafından yenmesine müsaade ederdim. Onlardan mutlaka 30 kişinin organını keserdim, keseceğim dediği rivayet olunuyor. Ashab-ı kiram haykırdı: "Vallahi eğer bir gün Allah bizi onlara galip getirirse, Araplardan hiç kimsenin görmediği bir şekilde onların organlarını da biz keseceğiz." dediler. Fakat bu tabii insan olarak o an Efendimizin ve ashabının yaşadığı bir duyguydu. Hazreti Hamza'ya şehitliği ikram eden Allah Teala, onun şehitliğinden dolayı ebediyete kadar adaleti koruyan büyük bir ders için fırsat vermekle ve ceza ve kısasta bile merhameti vacip ve farz kılmakla ona bir defa daha ikramda bulunuyordu. Ve bu gelişmeler üzerine Efendimizin böylesine o an için amcasını kaybetmenin getirdiği bir üzüntüyle öfkelenmesi ve böyle bir karar, geçici bir karar zihninden geçmesi, bunu dillendirmesi, ashabının da intikam duygularına eşlik etmesi üzerine gelen ayet-i kerimeyi dikkatle okuyalım ve üzerinde tefekkür edelim inşallah. Nahl suresinin 125. ayetinden 128. ayetine kadar olan bölüm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilir ve hidayete ereni de bilir. Eğer bir ceza ile karşılık verecekseniz, size verilen cezanın misliyle karşılık verin. Ve eğer sabrederseniz andolsun bu sabredenler için daha hayırlıdır. Ey Resulüm, sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımıyladır. Kafirlerin yüz çevirmesinden mahzun olma ve kurdukları tuzaktan telaş edip sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah takva sahipleriyle iyilikte bulunanlarla beraberdir. Evet, burada Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu içine düştüğü bir anlık o öfke halini ve bunun üzerine 30 kişiyi ona karşılık öldürme, organlarını kesme arzusunu bu ayetle, bir cezaya karşılık verecekseniz misliyle tek bir ceza olarak karşılığını verin, ama sabrederseniz bu sabredenler için daha hayırlı ve bu sabrın da ancak Allah'ın yardımıyla olduğunu hatırlatarak Rabbimiz Efendimiz'e ve onun şahsında tüm müminlere, oradaki ashab-ı kirama ve kıyamete kadar tüm Müslümanlara böylesine muhteşem bir sabır ve cezada eşitlik dersi vermiş oldu. Hazreti Hamza'nın şehadetini müteakip inen bu ayetler kıyamete kadar müminlere yol gösterecekti. Davetçilerin yol haritasını çizecekti. Elbette böyle de oldu ve olmalıydı. Onlar en zor zamanlarında sabredip öfkeyi yutmanın, öfkelerini efendim içlerine gömmenin zirve örneğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının şehadetini yaşadığı, bunun acılarıyla içinin dolduğu, öfkesinin kabardığı bir anda bunu başardığını gördüler. Ve onlar da öyle davrandılar. Sahabe-i kiram da aynen Resulullah'ı izlediler, onu taklit ettiler. Allah Teala sevgili peygamberine en zor anında duygularını frenlemesini işte böyle öğretmişti. Onlar Kur'an'la, ayetlerle, gelen vahiyle duygularına böylesine yön vermişler, duygularını böylesine gemlemişlerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam amcası Hazreti Hamza'yı elbette çok severdi. Zira o sadece sevgili amcası değil, süt kardeşiydi. Aynı yaştaydılar. Çocukluk arkadaşıydı. Hayatı boyunca onun dostu olmuştu. Ama acısını içine gömmek, sabretmek kolay olmasa da bir peygamberin ashabına ve bütün insanlığa örnek olacak bir peygamberin yapması gereken zor bir görevdi. Hazreti Hamza'nın cesedi namaz için yerine taşındı. Resulullah ve ashabı onun namazını kıldılar. Sonra başka bir şehit getirilip onun yanına kondu. Efendimiz onun da namazını kıldı. Sonra diğerleri bir bir onun yanına getirilip namazları kılındı. Böylece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam amcasına 70 kez namaz kılmış oldu. Evet, Allah Hazreti Hamza Seyyid-i Şüheda, Allah ondan razı olsun, Allah ona ve onun gibilere rahmet eylesin. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öfkesini yenme hadisesi sadece bunlardan ibaret değildi. Elbette en zirve, en zor, en fazla onu üzen hadise buydu ama bakınız Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e de bu manada Efendimiz tarafından affedilen isimlerden biriydi. O ki Ebu Cehil'in oğluydu ve o da İslam'ın can düşmanları arasındaydı. O da Mekke fethedildiği zaman tıpkı Vahşi gibi ve diğerleri gibi öldürülmesini emrettiği Efendimizin Kabe'nin örtüsüne bile sığınsalar yakalayın ve öldürün diye talimat verilen, hakkında bu anlamda talimat verilen insanlardan biriydi. Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin karısı Mekke'nin fethi sırasında Müslüman olmuştu. Ebu Cehil'in oğlu İkrime bin Ebu Cehil ise Yemen'e kaçanlardandı. Ve o da gitmiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Müslüman olduktan sonra İkrime'nin hanımı Peygamberimizden eman dilemişti. Yani gelse Müslüman olsa affeder misin gibi, ya da onun öldürülmesiyle ilgili karar kalkar mı gibi. Bu hususta Efendimiz'den söz alınca, çünkü pek çoğu böyle Müslüman olmuş ve Efendimiz onları affetmişti. Hani Vahşi'ye de bu haberi veren, bak Allah Resulü kimseyi, Müslüman olan, tevbe eden hiç kimseyi öldürmüyor haberi kulaktan kulağa yayılmıştı. Ve İkrime de nihayet Yemen'den döndü. Kadıncağız hanımı onu Yemen'de buldu, getirdi. İkrime Müslüman oldu ve Efendimizin huzuruna girerken hoş geldin ey şanlı süvari diye onu karşıladığı, güler yüzle karşıladığı rivayet olunuyor. Ve ashabına da şu talimatı verdiği aktarılıyor. Artık İkrime aranıza katılıyor. Onun yanında sakın ola ki babasına Ebu Cehil'e hakaret etmeyesiniz. Sövüp saymayasınız. Çünkü ölene yapılan hakaret hayatta olana eziyet verir dediği rivayet olunuyor. Evet, bu ifade Ahmet Önkal'ın bütün yönleriyle Asr-ı Saadet'te İslam kitabında yer alan uzun makalesinden aktardığımız cümle olarak bölüm. Elbette diğer kıssalarda da efendim benzer eserlerden yararlanarak bir derleme yaptık ve sizlere aktarmış olduk değerli dinleyiciler. Yani Yusuf el-Kandehlevi'nin Hayat-ı Sahabesi, İbn Hacer el-Eskalani'nin El-i Sahabesi ve benzeri gibi kitaplarda bu bilgiler oldukça geniş olarak yer alıyor. İşte Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam bize bıraktığı yüksek ahlak buydu. Mekke'nin fethi sırasında direnenlerin başında gelen, hatta Halid bin Velid müfrezesiyle savaşan ama sonunda İslam'a teslim olan İkrime'yi affetmek suretiyle Efendimiz bir âli cenaplık gösteriyor ama bununla da yetinmiyor. Babası Ebu Cehil hakkında artık diyor konuşmayınız. Çünkü oğlu Müslüman olarak aranıza katılıyor. Dolayısıyla ona hakaret ederseniz üzülebilir. Artık bunu yapmayacaksınız. Evet, bu manada duygulara Kur'an'la yön vermeleri konusunda sahabe-i kiramın ve elbette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın daha pek çok örnekler verilebilir. Bu konuda uzunca bir örnek daha var. Bunu da inşallah paylaşalım ve bugünkü inşallah Kur'an'ı nasıl yaşadılar başlığı altındaki çalışmamızdan aktardığımız kıssayı, efendim örnekliği bitirmiş olalım. Bölümümüz duygularına Kur'an'la nasıl yön verdiler idi. Evet, bu anlatacağımız olay hicretin 7. senesinde, hicretin 7. yılında yaşandı. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a davet çerçevesinde, o da'iyen ilallah'tı, doğrudan Allah'a çağıran bir elçiydi. Bu davet çalışmalarını genişletmeye başlamıştı. Birçok devlet başkanına mektup göndermişti. Bunun özellikle Hudeybiye anlaşmasından sonra süreç olarak başladığını ve sonraki yıllarda da devam ettiğini biliyoruz. Bu mektup gönderilen kişiler arasında efendim Sümame bin Usal de vardı. Hanife oğullarından olan Sümame, itibar ve iktidar sahibi Yemame hükümdarlarından biriydi. Bir rivayet onun bir kadın reis olduğu da söylenir. Hazreti Peygamber'in mektubunu küçümseyerek aldığı söylenir Yemame hükümdarı Sümame bin Usal'in. Şeytan onu, Allah'ın Resulünü öldürmeye ve onunla birlikte davetini de toprağa gömmeye teşvik etti. Yani sadece küçümsemekle kalmadı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek istedi Sümame. Yemame hükümdarı, yani Yemen taraflarında bir bölgenin hükümdarı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öldürmek için artık fırsat kollamaya başladı. Amcalarından birisi son anda onu kararından vazgeçirdi. Fakat o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kötülük yapmaktan o an için vazgeçtiyse de ashabından vazgeçmedi. Resulullah'ın ashabından birkaçını yakalayıp feci biçimde öldürttüğü biliniyordu. Bu sebepten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun kanını helal kılmış ve bunu ashabı arasında açıklamıştı. Yani bu İslam düşmanlığı ve bunu fiilen Müslümanlardan birkaçını öldürerek ispatlamış olması onun da artık öldürülmesini kısas olarak gerektiriyordu ve bunu Efendimiz açıklamıştı. Bir müddet sonra Sümame bin Üsal umre yapmaya karar verdi. Tabii müşriklerde de bu umre geleneği vardı. Onlar da kendi müşrik adetleri gereğince Mekke'de, efendim henüz Mekke fethedilmemişken Kabe'de bulunan putlarını ziyaret ediyorlardı. O putlara kurban kesiyorlardı. Yine Kabe etrafında tavaf ediyorlardı. Efendim bazen dışarıdan gelen veya yoksul olan kişiler çıplak tavaf ediyorlardı. Efendim bu tür cahili adetlerini sürdürüyorlardı. O da bir umre yapmaya karar verdi ve Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Yolda Medine'ye yakın bir yerden geçiyordu. İster istemez yolu bu şekilde idi. Ve başına hiç hesapta olmayan bir şey geldi. Resulullah'ın seriyelerinden biri etrafta dolaşırken bunun kim olduğunu da bilmeden Sümame'yi yakaladılar ve Medine'ye getirdiler. Evet, bu İslam düşmanı bir anda Müslümanların eline düşmüştü. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam bizzat kendisinin esirin durumunu öğrenmesi ve onun hakkında yapılması gerekeni emretmesini beklediler. Bunun için de onu mescidin bitişindeki esirlerin tutulduğu yere bağladılar. Evet, mescidin bitişinde bazen esirlerin bağlandığı, direklerine bağlandığı bir bölme olduğu rivayetleri var. Resulullah aleyhissalatü vesselam mescide girmek üzereyken orada Sümame'yi bağlı olarak gördü. Ashabına dedi ki, kimi yakaladığınızı biliyor musunuz? Hayır ya Resulallah dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam, bu Sümame bin Usal el Hanefi'dir. Evet, o çünkü Sümame Hanife oğullarından idi. Ona güzel davranınız dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bakın, bu İslam düşmanı birkaç Müslümanın kanını dökmüş, onlara işkence etmiş. Bu kadar düşmanlıkla ileri gitmiş birisi ama kolayca Müslümanların eline düşmüş. Böyle birisine yine de güzel davranın dedi. Hatta sonra evine döndü Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Evdeki yemekleri toplayıp Sümame bin Üsal'e gönderiniz dedi. Yani karnını doyurunuz. Ayrıca sabah akşam devesinin sağılıp sütünün ona verilmesini emretti. Onu bir misafir gibi gördü. Ona hani sıcak süt, taze süt. Çünkü Arapların en fazla değer verdiği, önem verdiği bir şeydi bu. Sütünü sağılıp taze taze ona verilmesini emretti. Ve bunların hepsi yerine getirildi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Sümame'yi İslam'a ısındırmayı arzu ediyordu. Ve onun yanına geldi, şöyle dedi. Ne düşünüyorsun ey Sümame? Görüşün nedir? Şu an kanaatin nedir? Neler hissediyorsun? Sümame şöyle bir cevap verdi. Ben iyilik düşünüyorum ey Muhammed dedi. Aleyhisselatü Vesselam. Eğer öldürürsen daha önce sizden bazılarının kanını akıtmış birini öldürmüş olursun. Eğer affetme lütfunda bulunursan size teşekkür edecek birine lütufta bulunmuş olursun. Eğer para ve mal istersen istediğin kadar sana para da ve mal da verilecektir. Resulullah Efendimiz onu iki gün daha kendi haline bıraktı. Yani bu tabii ki o söylediği sözler gelip geçici bir söz olabilir. Kurtulma arzusunun gerektirdiği sözler olabilir. Belki kanaati biraz daha oluşsun diye bekletmiş olabilir. İki gün daha kendi haline bıraktı. Yine yiyecekler gönderdi, içecekler gönderdi. Deve sütü gönderilmesini emretti. Sonra ona gelip yine sordu. Evet Sümame dedi, ne düşünüyorsun? Şu an görüşün, kanaatin ne? Yine aynı cevabı verdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine kendi haline bıraktı. Ertesi gün gelip, şimdi ne düşünüyorsun ey Sümame dedi. Daha önce söylediğim gibi düşünüyorum diyerek yine aynı cevabı tekrarladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı sözleri 3 defa söylemesi, bazı şeyleri 3 defa hatırlatması, burada olduğu gibi 3 defa ona aynı soruyu sorarak aynı cevabı alması, bunun üzerinde düşünmek lazım. Bir kararı verirken, bir konuda bir meseleyi öğrenirken emin olmak ve yanılmamak için, daha az yanılmak için böyle bir karar verdiğini, böyle bir davranış ortaya koyduğunu görüyoruz. Ve sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kararını verdi ve dedi ki Sümame'yi serbest bırakın. Evet, iplerini çözdüler. Serbest bırakılan Sümame Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinden ayrılıp gitti. Medine civarındaki Baki'ye yakın suyu olan bir hurmalığa vardığında devesini çöktürüp oranın suyuyla güzelce temizlendi. Sonra aynı yoldan mescide geri döndü. Mescide varınca Müslümanların karşısına çıkıp Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın da onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim dedi. Bakın, orada kaçıp gitse gidebilirdi ama demek ki kararını bu süre içinde verdi. Efendimizin bu 3 defa sorması, ona süre tanıması böyle bir sonuç hasıl etti. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek Müslüman oldu. Sonra Efendimiz'e dönüp şöyle devam etti. Ey Muhammed, vallahi önceden yeryüzünde bana senin yüzünden daha sevimsiz bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün bana bütün yüzlerin en sevimlisi oldu. Bana göre senin dininden daha sevimsiz bir din yoktu. Şimdi senin dinin benim için dinlerin en sevimlisi oldu. Şimdi senin dinin benim için dinlerin en sevimlisi. Yani bir süre önce iç dünyasındaki o öfke, kin, İslam düşmanlığı bir anda sevimli, sempatiye dönüşmüştü. Benim için senin memleketinden daha kötü memleket yoktu. Şimdi senin memleketin benim için bütün memleketlerin en güzeli oldu diye devam etti. Sonra şunu sordu. Ben de ashabından bazılarını öldürmüştüm. Şimdi bana ne gerekir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu cevabı verdi. Sana bu yüzden ceza verilmeyecektir. Ey Sümame! İslam daha önce işlenmiş olan küfür ve günahları siler. Müslüman olmak, tövbe etmek bütün bu günahları siler. Müslüman olması sebebiyle Allah'ın ona vereceği hayır ve mükafatı müjdeledi. Sümame sevinçle, yemin ederim ki senin ashabından öldürdüğüm kadar müşriklerden de öldüreceğim. Canımı, kılıcımı ve benimle beraber olanları senin ve dinin üstüne gelmesi için efendim ortaya koyacağım. Benim canımı, kılıcımı ve benimle beraber olanları senin ve dinin diğerlerine üstün gelsin diye inşallah ortaya koyacağım. Hizmetine veriyorum bir adeta. Yani her şeyimle, kılıcımla, ordumla, benimle beraber olanlar emrindeyim. Ey Allah'ın Resulü, senin atlıların beni umre yapmak isterken yakaladılar. Şimdi ne yapmamı uygun görüyorsun dedi. Efendimiz umreni eda etmek için git dedi. Fakat Allah ve Resulünün yolu üzere veda et. Yani orada putlara tapma ve benzeri gibi o cahili adetlerine değil, Allah ve Resulünün razı olacağı tarzda umreyi tamamla. Sonra Efendimiz ona umre usulünü öğretti. Sümame de bu niyetle umreye gitti. Çünkü güçlü biriydi ve bir kabile reisiydi. Saygın biriydi. Ve Mekke'ye gittiğinde başladı. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk. La şerike lek diye bağırmaya başladı. Emrindeyim Allah'ım, emrindeyim. Geldim Allah'ım, geldim anlamına geliyor bu. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Emrindeyim Allah'ım, senin ortağın yok. Senin şerikin yok, senin emrindeyim. Hamd de sana, nimet de senin, mülk de senin ve senin hiçbir ortağın yok. Böylece o yeryüzünde Mekke'ye telbiyede bulunarak giren ilk Müslüman oldu. Bakın nereden nereye. Yani biraz önce İslam düşmanı olan Sümame, Müslüman olduktan sonra böyle bir kararlılık ortaya koydu ve ilk kez umreye bu şekilde giden kimse oldu. Kureyşliler telbiye sesini duyunca öfkelendiler, dehşete düştüler. Kılıçlarını sıyırıp onu öldürmek istediler. Kendilerine meydan okuyan böyle bir kahramana karşı yürüdüler. Fakat Sümame daha da sesini yükseltti. Kureyş gençlerinden biri onu okla öldürmek istedi. Hemen onu engellediler. Sen dediler bunun kim olduğunu biliyor musun? Bu Yemame hükümdarı Sümame bin Üsal'dir. Halk kılıçlarını kınlarına sokup Sümame'ye geldiler ve dediler ki ne oluyor Sümame, neyin var senin? Kafayı bozup kendinin ve atalarının dinini terk mi ettin? O da dedi ki kafayı filan bozmadım. Ama en hayırlı dine, Muhammed'in dinine girdim dedi. Ve devam etti konuşmaya. Bu Kabe'nin Rabbine yeminler olsun ki ben Yemame'ye döndükten sonra son kişiniz Muhammed'in dinine girinceye kadar size Yemame'den ne bir buğday tanesi ne de başka yardım gelecektir dedi. Yani tavrını, kararını belli etti, tarafını belli etti. Sümame Kureyşlilerin gözü önünde Resulullah'ın kendisine öğrettiği şekilde umresini tamamladı. Putlara değil Allah'a yaklaşmak için kurban kesti, ülkesine döndü. Halkına Kureyş'ten erzağı kesmelerini emretti. Yani Kureyş'e artık yardım ve parayla da olsa efendim yiyecek satmamalarını emretti. Halk onun emrini tutup Mekke'ye yardımlarını kestiler. Sümame'nin Kureyş'e doğru efendim Kureyş'e yönelik olarak yaptığı bu ambargo, bu uygulama arttıkça arttı, fiyatları yükseltti. Mekke'de açlık başladı. Sıkıntı son haddine geldi. Kendilerinin ve çocukların açlıktan ölmesinden korkan Kureyşliler Resulullah'a şöyle bir mektup gönderdiler. Bildiğimize göre sen yakınlarından ilgiyi kesmezsin ve böyle olmaya teşvik edersin. İşte sen aramızdaki ilgiyi kestin. Babaları kılıçla çocuklarını açlıktan öldürüyorsun. Sümame bizden erzağı kesti, böylece bize zarar veriyor. Eğer uygun görürsen ihtiyaç duyduğumuz şeyleri bize göndermesini ona yaz dediler. Efendimizden medet umdular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sümame'ye onların yiyeceklerini kesmemesini, Kureyş'e ambargoyu kaldırmasını söyledi. Sümame de böyle yaptı. Hayatı boyunca İslam'a bağlı kaldı. Efendimiz vefat edince Araplar Allah'ın dininden gruplar halinde tek tek çıkmaya başladılar. Yani maalesef mürtetler, irtidat hadiseleri baş gösterdi. Sümame Hanife oğulları kabilesi için Müseylemetül Kezzab'a karşı mücadele etti. Yani o dik duranlardan biri oldu. Onları kendisine inanmaya davet eden Müseylemetül Kezzab Sümame ile karşı karşıya geldi. Ve Sümame ona Müseylemetül Kezzab'a şöyle seslenerek ona karşı durdu. Ey Hanifeoğulları, aydınlığı olmayan bu karanlık işten sakınınız. Vallahi bu sizden alıp götürdüğü kimseler için Allah'ın takdir ettiği bir bedbahtlıktır. Alıp götüremediği kimseler için de büyük bir sınavdır. Büyük bir imtihandasınız. Dikkat edin. Devam etti. Ey Hanifeoğulları, aynı anda iki peygamber olmaz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın gerçek elçisidir. Ondan sonra başka bir peygamber yoktur ve gelmeyecektir. Ona denk bir peygamber de yoktur. Sonra şu ayeti okudu. Mümin suresinin ilk ayetleri. Hamim. Kitabın indirilmesi güçlü ve alim olan Allah katındandır. O günahı bağışlayıp tevbeyi kabul eden, cezası çok şiddetli olan, lütfu bol olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur, dönüş onadır. Ve devam etti. Şu Allah kelamı nerede? Tabii bunu Arapçasıyla okuyor Mümin suresini. O insanlar da Arapçanın inceliklerini biliyorlar ve bunun Allah kelamı olduğunu fark ediyorlar. Şu Allah kelamı nerede? Müseylemenin uydurduğu efendim bir takım sözler nerede? O sözlerden birini herhalde aktardı yahut onu böyle hicvetti. Ey kurbağa, öteceğin kadar öt, sen ne içecekten mahrum edersin ne de suyu bulandırırsın diyerek Müseylemeyi eleştirdi. Sonra halkından İslam'a bağlı kalanları toplayan Sümame Allah yolunda cihat etti. Yeryüzünde Allah'ın adını yüceltmek için dininden dönenlerle savaşmaya gitti. Allah ondan razı olsun. Evet, böylece son misalimizi de bitirmiş olduk. Günümüz Müslümanlarına da çağdaş Müseylemelere karşı Sümame gibi dik durmayı Rabbim nasip etsin diyoruz. Hiçbir beşer sözünün Kur'an'ın berrak pınarını bulandıramayacağının bilincinde olan Sümame'nin net tavrını bugüne taşımayı ve irtidat hareketleri karşısında Sümame gibi olmayı da Rabbim bize lütfetsin diyoruz. Ve Kur'an okuyarak, Kur'an'ı hazmederek, Kur'an'ı iliklerine kadar sindirerek duygularına, düşüncelerine ve davranışlarına Kur'an'la yön verenlerden olmayı Rabbim nasip etsin diyoruz. Bir sonraki programda buluşmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız'ı dinlediniz.

Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik 0537 594 32 42.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563, emel okulları Bağcılar'da.
5: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram Sinangil un 129.95, 2 litre Cooker çelik termos 799.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Rezaim Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
2: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa allazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina
12: innehu vessemi'ul basir.
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
14: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM
15: 103.2.

0: bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış.
1: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Duhan 12-16. Cehennemliklerin duası. O gün insanlar, "Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz," derler. Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti. Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve "Bu öğretilmiş bir delidir," dediler. "Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz. Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız."

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Alkollü bir sürücü saatli bir bombadır.
0: Özel FM 103.2.

0: yaşınızı çalışarak, yorularak, emek vererek, alın teri dökerek elde ettiğiniz helal kazancınızı haksız kazançla kirletmeyin. Kazanırken kaybetmeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi sitesi Esenyurt.
7: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Karpuz 14.99, sivri domates 27.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. Des Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
10: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 21. 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şerhi programıyla Mahmut Varhan sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve habibi kulubina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yesir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehma. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil khayr. Amma ba'd. Değerli kardeşler, Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun müsnedinden İmam Bukhari rahimehullah'ın efradı olan hadislerden ikinci hadise gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bu dersimizde eğer zamanımız yeterse 2, 3 ve 4. hadisleri okumaya çalışacağız. Yani 3 hadis okuyacağız. Allah azze ve celle istifade etmeyi hepimize nasip eylesin, müyesser eylesin. Evet, birinci hadisimiz kısa bir hadis-i şerif. Nezzal İbni Sebra tarafından Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif. İçmenin, su içmenin adabıyla alakalı, yani yeme içme adabıyla ilgili bir edebi, İslam'ın ortaya koymuş olduğu, öğretmiş olduğu bir edebi bizlere öğretmekte. Hadisi okuyalım, sonra hadisin içeriğine inşallah değinmeye çalışalım. Anin Nezzal İbni Sebra'te قال اتى علي قال اتى علي باب الرحبة فشرب قائما وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. نزال بن سبرة رحمه الله dedi ki Ali radıyallahu anhu Kufe camisinin avlusunun, geniş bir alan, avlusunun kapısına geldi. Tabi hadisin uzun hali var, inşallah az sonra göreceğiz. Orada ayakta su içti ve sonra şöyle buyurdu: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizin beni yaparken gördüğünüz şeyin aynısını yaparken gördüm. Nasıl ki siz beni ayakta su içerken gördünüz, ben de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ayakta su içerken gördüm dedi Hazreti Ali radıyallahu anhu. Evet, hadisimiz bu şekilde. Ayakta su içilebilir mi? Su içme adabıyla ilgili bir hususu Hazreti Ali radıyallahu anhu burada bizlere bildiriyor. Ayakta su içilmesinin caiz olduğunu, mubah olduğunu, bunda herhangi bir sakınca bulunmadığını Hazreti Ali radıyallahu anhu burada ifade ediyor. İmam Bukhari rahimehullah bu hadisi sahihinde Kitabul Eşribe, içecekler kitabında babu şurbi kaimen, ayakta su içmek, herhangi bir şeyi, veya su ile kayıtlamayalım, herhangi bir şeyi, herhangi bir içeceği ayakta içme babı diye bir başlık atmış. Bu başlığın altında 5615 ve 5616. hadis olarak rivayet etmiş. İlk hadisi az önce okuduğumuz şekilde, kısa bir şekilde rivayet ediyor. Daha sonra hadisin uzun halini İmam Bukhari rahimehullah rivayet ediyor. Sahih-i Bukhari'den hadisi okuyalım. Nezzal diyor ki Kufe camisinin avlusunda, avlusunun kapısında Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya bir su getirildi. Hazreti Ali radıyallahu anhu ayakta su içti. Sonra şöyle buyurdu: İnnen nasen yekrahu ahaduhum en yeşrebe ve huve kaimun. Bazı insanlar var ki onlardan herhangi birisi ayakta iken herhangi bir şey içmekten hoşlanmıyor. Ayakta su veya benzeri bir şeyi içmeyi kerih görüyor. Ve inne ra'aytu nebiyye fa'ale kema ra'aytumuni fa'altu. Halbuki ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sizin benim yaptığımı gördüğünüz şeyi, ya ayakta su içmeyi yaptığını, ayakta su içtiğini gördüm diyor. Resulullah Efendimiz ayakta su içti. Dolayısıyla bazı insanların ayakta herhangi bir içeceği içmeyi kerih görmelerinin bir dayanağı yoktur diyor Hazreti Ali radıyallahu anhu. Bunun biraz daha bir altında İmam Bukhari rahimehullah daha genişçe bu hadisi şu şekilde rivayet ediyor. Nezzal İbni Sebra dedi ki Ali radıyallahu anhu öğlen namazını kıldıktan sonra Kufe'nin geniş olan alanında, Kufe camisinin, Kufe mescidinin hemen önünde geniş olan alanda insanların ihtiyaçlarını görmek için oturdu. Yani davası olanların arasında hüküm vermek, halifeydi, emirül müminindi. Herhangi bir ihtiyacı olan, herhangi bir şikayeti olanın şikayetini telafi etmek, gidermek, genel olarak insanların hacetlerini görmek için o geniş alanda oturdu. İkindi namazına kadar Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun bu işlemi sürdü. Sonra bir su getirildi ona. Hazreti Ali radıyallahu anhu o sudan içti. Sonra yüzünü ve ellerini dirseklerine kadar yıkadı. Sonra başını ve ayaklarını yıkadı. Yani abdest aldı. Hafif bir abdest aldı. Sonra ayağa kalktı Hazreti Ali. Ve abdestinden arta kalan suyu, abdest aldıktan sonra arta kalan suyu ayakta olduğu halde içti. Sonra da şöyle dedi. اِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ شُرْبَ قَائِمًا Bazı insanlar ayakta içmeyi kerih görüyorlar. وَاِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَتُ Halbuki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim yaptığımın aynısını, benzerini yaptı. Ayakta su içti diye buyurdu Hazreti Ali radıyallahu anhu. İmam Bukhari rahimehullah bu iki rivayeti verdikten sonra aynı babla ilgili hemen altında Abdullah İbni Abbas'ın şu rivayetini veriyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zemzem suyundan ayakta olduğu halde içti. Resulullah Efendimiz zemzem kuyusunun yanına gelip zemzem suyundan ayakta olduğu halde içti. Bu rivayeti de hemen peşinden veriyor. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de ayakta içtiğini Abdullah İbni Abbas'ın rivayetiyle de ne yapmış oluyor? Desteklemiş oluyor. Tabii daha önceden İmam Bukhari rahimehullah'ın sahihinin bir özelliğine defaatle değinmiştik. Eğer bir konu ihtilaflı ise, o konuyla alakalı farklı hadisler varit olmuşsa, İmam Bukhari başlıkta net bir hüküm koymuyor. Bu caizdir veya caiz değildir demiyor. Genel bir başlık atıyor burada olduğu gibi. Ne demiş? Ayakta su içmek demiş. Ayakta su içmenin cevazı dememiş. Ayakta su içmenin keraheti onu da dememiş. Mutlak olarak ayakta su içmenin hükmü nedir? Yani hadisleri vereceğim ona göre ortaya çıkacak diye söylemiş İmam Bukhari rahimehullah. İmam Bukhari'nin tabi tasarrufundan anlaşılan o ki bab başlığını attıktan sonra sadece ayakta su içmenin mubah olduğunu, caiz olduğunu, bunda bir sakınca bulunmadığını gösteren hadisleri vermesinden ve kendi sahihinin herhangi bir yerinde ayakta su içmenin kerih olduğunu ifade eden herhangi bir hadisi rivayet etmemesinden anlaşılıyor ki İmam Bukhari rahimehullah ayakta su içmenin herhangi bir sakıncasının bulunmadığını, mubah olduğunu kabul ediyor bu görüşte. Ancak acaba diğer hadisleri zayıf görüyor mu? Ona dair burada bir şey yok. Bazı alimler demişler ki İmam Bukhari rahimehullah'ın bu tasarrufu gösteriyor ki İbn Battal bunu söylemiş. İmam Bukhari'nin bu tasarrufu gösteriyor ki diğer hadisleri yani ayakta su içmeyi kerih gören hadisleri sahih görmüyor gibi. Çünkü kendi sahihinde o hadislerden hiçbirini rivayet etmemiş. İbn Hacer rahimehullah diyor ki böyle demek doğru değildir. İmam Bukhari rahimehullah eğer mesele ihtilaflıysa ve mesele hakkında farklı rivayetler gelmişse bu şekilde başlık atıyor ve kendi tercih etmiş olduğu görüşe dair hadisleri rivayet ediyor. Öbür hadisler hakkında herhangi bir hüküm vermiş olmuyor. Daha önceden de bu hususa birkaç defa değinmiş idik. Bir rivayet var burada İmam Ahmed'in müsnedinde geçiyor. Bu rivayeti de okuyalım konuyla alakalı. Hazreti Ali radıyallahu anhu ayakta su içtikten sonra فَرَأَ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ اَنْكَرُوهُ Bakıyor insanlar ona garip garip bakıyorlar yani. Yani yanında bulunan, çevresinde bulunan insanların sanki onun ayakta su içmesini inkar eder gibi doğru bulmuyor bir tavırla ona baktıklarını görünce fekale ma tanzurune en eşrebe kaime, ne bana öyle bakıyorsunuz dedi. Ayakta su içiyorum diye mi bana öyle bakıyorsunuz dedi. Ha, sonra şöyle buyurdu. Fekad ra'eytu Resulallah yeşrebu kaimen. Ben Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ayakta su içerken gördüm. Dolayısıyla bunda bir sakınca yok. Niye öyle garipseyerek bana bakıyorsunuz? Sonra şöyle dedi. Ve in şeribtu kaiden fekad ra'eytuhu yeşrebu kaiden. Eğer ben oturarak su içmiş olsaydım bunda da bir sakınca olmazdı. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oturarak su içtiğini de gördüm. Dolayısıyla oturarak da su içmek caizdir. Ayakta da su içmek caizdir diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Dolayısıyla bu hadisler ayakta su içmenin caiz olduğunu göstermektedir. Ancak bunlara muarız bazı hadisler de var. Yani ayakta su içmenin zahirine baksak ayakta su içmenin caiz olmadığını, haram veya mekruh olabileceğini ifade eden hadisler var. Onlardan da birkaç tanesini okuyalım, sonra alimlerin bu hadisleri nasıl tevfik ettiğini, arasını nasıl bulduğunu inşallah görelim. İbn Hacer rahimehullah Fethül Bari'de bu hadislerden birkaç tanesini söylüyor. Bunlardan en açık olanları şunlar. Bir iki tanesini okuyalım. İmam Müslim sahihinde Enes radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet ediyor. Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem zecere ani şurbi kaimen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta herhangi bir şey içmeyi men etti. Ebu Said el-Hudri'nin aynı hadis hakkındaki lafzı şöyle. Neha ani şurbi kaimen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta herhangi bir şey içmeyi nehyetti. Nehi ifadesiyle. Yani yasakladı diyor Sahih-i Müslim'de geçen hadisler. Yine Sahih-i Müslim'de geçen diğer bir hadis, bunu da Ebu Gatafan Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Lafzı şöyle: La yeşrabenne ahadukum kaimen. Sizden birisi asla ayakta herhangi bir şey içmesin. Femen nesiye fel yestaki. Kim ayakta herhangi bir şeyi, bir içeceği unutur da içerse, kim unutur da ayakta herhangi bir şey içerse diyor, kendisini kustursun, felyestaki, o içmiş olduğu şeyi ne yapsın? Kussun diyor. Tabi bu da ayakta içmenin şiddetle nehyedildiğini, şiddetle yasaklandığını ne yapıyor? İfade ediyor. İmam Ahmed rahimehullah da başka bir senetle bu hadisi rivayet ediyor. İbn Hibban bu hadisi tasih etmiş. İbn Hibban'daki lafzı şöyle: لَوْ يَعْلَمُ الَّذ۪ي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ لَسْتَقَاءَ. Şayet ayakta herhangi bir şeyi içen kimse yaptığının ne kadar zararlı olduğunu bilseydi kendisini kustururdu. İçtiği şeyi muhakkak surette kusardı diyor İbn Hibban'ın sahihinde geçen Ebu Hureyre'nin hadisinin lafzı. Yine İmam Ahmed'in Müsned'inde Ebu Hureyre'den şöyle bir lafızla da gelmiş. Ebu Hureyre bir adamın ayakta su içtiğini gördü. Ona dedi ki kış, onu kus dedi. Kale lime? Adam dedi neden kusayım dedi. Kale eyesurruke en yeşrebe ma'akel hirru. Dedi ister miydin seninle beraber bir kedi içmiş olsaydı. Yani bir kedinin içtiğinden, içtiğinin aynısından, onun artığından içmiş olmayı arzular mıydın? Bu seni sevindirir miydi? Bundan hoşlanır mıydın? Dedi. Kalela, adam dedi ki hayır dedi, ben bir kediyle aynı kaptan içmeyi istemezdim dedi. Ebu Hureyre dedi ki kad şeribe ma'ake men huve şarrun minhu. Kediden daha kötü olan birisi seninle beraber içti az önce. Kim o? Eşşeytanu. Dedi şeytan seninle beraber içti. Yani bu da yine ayakta içmenin şiddetle diyelim ki nehyedildiğini veya doğru olmadığını ne yapıyor? İfade ediyor. Yine Sahih-i Müslim'de Enes radıyallahu anhu'dan şöyle bir rivayet aktarıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta herhangi bir şeyi içmeyi yasakladı. Katade diyor ki, Enes'ten bunu rivayet eden Katade diyor ki Enes'e sorduk. Peki yemek de aynı mı? Yani ayakta herhangi bir şey yemek de aynı hükümde mi? O da yasak mı? Enes dedi ki zâke eşarru.
2: ev ahbethu. Dedi ki yemeğin durumu dedi daha şerlidir, daha kötüdür dedi. Daha fenadır dedi yani. O hiç yenmez yani ayakta dedi. Bu rivayetler ayakta herhangi bir şeyi içmenin ve en son rivayette de ayakta herhangi bir şeyi yemenin yasaklandığını ifade ediyor. Az önce okuduğumuz hadis-i şerifler, Buhari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifler ise Hazreti Ali'nin hadisi ve benzeri daha tabi birçok hadis var. Yani ayakta içmenin caiz olduğunu ifade eden Hazreti Ali'nin hadisinden başka hadisler de var. Onlardan da birkaç tanesini okuyalım. İmam Tirmizi Sünen'inde tasdik ederek rivayet ediyor. Sahih olduğunu belirterek rivayet ediyor. Diyor ki Abdullah İbni Ömer şöyle dedi: "Kunna ne'kulu ala ahdi Rasulillahi ve nahnu nemşi ve neşrabu ve nahnu qiyamun." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yürüyor olduğumuz halde yerdik ve ayakta olduğumuz halde içerdik. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın hadisi Tirmizi'de geçiyor. Sahih bir hadis. Yine aynı şekilde Tirmizi Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan rivayet ediyor. Abdullah İbni Üneys'ten Taberani rivayet ediyor. Bezzar Enes'ten rivayet ediyor. Yine Tirmizi Abdullah İbni Amr İbni As'tan rivayet ediyor. Ve daha pek çok burada rivayetleri aktarmış İbni Hacer el-Eskalani rahimehullah. Bütün bunlarda ayakta içmenin mübah olduğu, caiz olduğu, ayakta herhangi bir şey içmekte bir sakınca bulunmadığını ifade ediyor. Peki bu iki grup hadislerin arasını ayakta içmeyi nehyeden hadislerle ayakta içmenin mübah olduğunu, caiz olduğunu ifade eden hadislerin arasını alimlerimiz nasıl bulmuşlar? Bu konuda tabii pek çok şey söylenmiş. Ancak özetle şöyle denilebilir, en kuvvetli olan görüş bu hususta, yani İmam Nevevi Rahimehullah'ın, İbni Hacer el-Eskalani'nin, Hattabi'nin, İmam Taberi'nin, İbnül Cevzi'nin ve daha pek çok alimin tercih etmiş olduğu görüşe göre ayakta içmeyi nehyeden hadisler tenzihen kerahete delalet ediyor. Yani ayakta herhangi bir şey içmek veya herhangi bir şey yemek tenzihen mekruhtur. Yani sakınılması daha doğrudur, daha iyidir. Ancak birisi ayakta herhangi bir şey yer veya içerse bu da mubahtır. Dolayısıyla ayakta içmenin caiz olduğunu gösteren hadisler mubahlığa delalet ediyor. Ayakta içmeyi nehyeden hadisler ise tenzihen kerahete delalet ediyor. Ayakta içmek veya yemek doğru görülmemiştir, iyi bulunmamıştır. Ama ayakta içilmesi halinde günah olmaz, mubahtır, caizdir diye hadislerin arasını bulmuşlar. En doğru olan diyelim ki tevfik yöntemi, hadislerin arasını bulma yöntemi bu şekildedir. Daha başka diyelim şekilde hadislerin arasını bulmaya çalışanlar da olmuş. Yani bu hadislerden bir grubun diğer tarafı nesh ettiğini söyleyenler de olmuş. Bazılar demişler ki mubahla delalet eden hadisler nehyeden hadisleri nesh ediyor. Bazılar da tam tersini söylemişler. İbni Hazm demiş ki ayakta içmeyi yemeyi nehyeden hadisler mubahla delalet eden hadisleri nehyediyor. Dolayısıyla ayakta içmek yemek haramdır. İbni Hazm sarahaten bunu söylüyor. Herhangi bir şey ayakta yemek veya içmek İbni Hazm'e göre, zahiri mezhebinden, imamlarından İbni Hazm'a göre nedir? Haramdır yani. Ne yapmış? Ayakta içmenin nehyedildiği hadisleri esas almış, öbür hadislerin ise mensuh olduğunu söylemiş. Ama birçok alim tam tersini söylemiş. Demişler ki mubahla delalet eden hadisler nehyeden hadisleri ne yapıyor? Nesh ediyor. Ama diğer muhakkik alimler bu nesh yöntemini doğru bulmamışlar. Çünkü nesh'e gitmeden diyelim ki birbirine mütearız gibi, çelişkili gibi gözüken iki hadisin arasını cem etmek, onların arasını bulmak, birisini bir halete, öbüründe başka bir halete veya burada yapıldığı gibi birisini mubahla, öbüründe kerahete, tenzihen kerahete. Çünkü tenzihen kerahet mubahın zımnında kabul edilebilir. Hoş görülmemiştir. Onun sebebini şimdi söyleyeceğiz. Hamlede bildiğimiz sürece nesha gitmek doğru kabul edilmemiştir. Yine bazı alimler demişler ki burada tercihe gidilir. Ayakta içmenin yemenin mubah olduğunu gösteren hadisleri tercih eder, öbür hadislerin zayıf olduğunu söyleriz demişler. Muhakkik alimler bunu da reddetmişler. Çünkü az önce gördüğümüz gibi ayakta içmeyi nehyeden bazı hadisler Sahih Müslim'de geçiyor yani. Diğer hadisler de sünen kitaplarında geçse de yine sahih veya hasen kabul edilmiş. Dolayısıyla Sahih Buhari'de rivayet edilmemesi bunların sahih olmadığını göstermez. Sahih hadisler. Dolayısıyla en doğru yöntem bunları nasıl cem etmektir, arasını bulmaktır. Ayakta içmenin mübah olduğunu gösteren hadisleri esas alıp ayakta içmeyi nehyeden hadisleri ona göre tevil etmek. Yani haramlığa değil de tenzihen kerahate hamletmek en doğru yöntemdir. Peki ayakta içmek neden dolayı tenzihen mekruh olarak görülmüş veya Peygamber Efendimiz hadislerinde bunu nehyetmiş? Bazı alimler bunun tıbbi açıdan uygun olmadığını belirtmişler. Yani sağlık açısından ayakta herhangi bir şey içmek veya yemek zararlıdır. İnsanın sağlığına zararı olur. Çünkü direkt mideye iniyor. Yani dolayısıyla mide duvarına baskı yaptığı söylenmiş. Mideye baskı yaptığı gibi aynı şekilde böbreklere de böyle bir şey içmek ciddi bir şekilde baskı yapıp böbrekleri yorar denilmiş. Midedeki asitlerin sıvıyla birden karışması neticesinde sıvı kaybının meydana geleceği söylenmiş. Yani çeşitli tıbbi açıdan çeşitli yorumlar yapmış. Ancak şöyle denilebilir, çünkü bunlar sağlıklı bir kimse için bu sonuçlar ortaya çıkmayabilir. Diyelim mide rahatsızlığı olan bir kimse veya böbrek rahatsızlığı olan bir kimse çoğunlukla ayakta su içtiği veya ayakta herhangi bir sıvı tükettiği zaman onun midesini veya böbreklerini yorabilir. Sağlıklı olmayan bir kimse. Ama midesi veya böbrekleri sağlıklı olan bir kimsede bu sonuçlar ortaya çıkmayabilir. Dolayısıyla yani bu hususlar hadisteki nehyin, yasağın illeti değil. Hikmeti olarak açıklanabilir. Bunların olmaması durumunda diyelim hadislerin delalet etmiş olduğu ayakta içmenin keraheti ortadan kalkmaz. Yine denilir ki şeriatın bize öğretmiş olduğu edebe göre ayakta herhangi bir şey yemek veya içmek tenzihen mekruhtur. Ancak haram değildir. Ayakta içen veya yiyen kimse günahkar olmaz. Esas itibariyle mubahtır ama doğru görülmemiş, uygun görülmemiş. Bunun daha bilmediğimiz pek çok hikmetleri de olabilir. Yani tabiplerin araştırmaları sonucu bazı zararları tespit edilebilir ama hadisteki nehyin sebeplerinin tümü insanların keşfettiği, tespit ettiği bu zararlar olmayabilir. Başka zararlar da olabilir. Edebende bu doğru görülmemiş olabilir. Dolayısıyla bizim buna her halükarda ne yapmamız lazım? Riayet etmemiz lazım. Bu tabii ayakta içmenin hükmüyle alakalı olan husus. Burada önemli bir husus daha var. O da şu: Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakta içmeyi bazı hadislerinden nehyettiği halde diğer bazı zamanlarda kendisi fiilen neden ayakta olduğu halde içti? Aynı şekilde diğer sahabeler de ayakta içmenin bazı hadislerde men edildiğini duydukları halde neden ayakta kendileri fiilen içtiler? Burada alimler şöyle bir husus tespit etmişler. Önemli bir şey, güzel bir şey. Bazen Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya önde gelen alimlerden birisi mekruh olsa bile asıl itibariyle mübah olan bir şeyi yapması onun cevazını bildirme açısından, onun haram olmadığını, günah olmadığını ortaya koyma açısından daha faziletli olur. Hele hele Hazreti Ali radıyallahu anh'ın İmam Ahmed'in müsnedinde geçen rivayetinden anladığımız kadarıyla bunu şiddetli mekruh görenler eğer varsa, eğer uyarılmadıkları takdirde bunun haram olduğu kanaati yavaş yavaş insanlar arasında oturacaksa, yani yanlış bir anlayış veya yanlış bir neticeye eğer insanlar varacaklarsa, haram olmadığı halde onu haram diye telakki edeceklerse, burada diyelim ki alimin, örnek görülen bir alimin, örnek olarak kabul edilen bir alimin mekruh dahi olsa asıl itibariyle mubah olan iş, o şeyi yapması daha faziletlidir. Neden? Çünkü o yanlış anlamanın, yanlış neticenin, yanlış hükmün önüne geçip ona engel olur. Yani dolayısıyla ayakta içmek daha faziletli, ayakta içmek mekruh olsa bile eğer bazı insanlar ayakta içmenin haram olacağı kanaatine gideceklerse, yavaş yavaş bu kanaat insanlar arasında oturacaksa, ki kimse bunun aksine bir şey yapmadığı zaman ne olur? Cahil halkın içerisinde böyle bir kanaat yavaş yavaş oturur yani. Dolayısıyla bir alim ne yapar bu esnada? Ayakta kendisi içer. İnsanlar yani çok garipserler yani. Ya bu büyük alim, bu faziletli insan, bu salih insan, bu nasıl böyle ayakta içer yani? Mesela Hazreti Ali radıyallahu anhu ayakta herkesin arasında diyelim su içtiğinde insanlar ne yapıyorlar? Ona garip garip bakıyorlar. Ya bu ne yapıyor? Yani bu mekruh. Yani belki mekruh diye telakki etmiyorlardı tabii. Artık zihinlerinde iyice oturmuş, ayakta içilmez. Bu yani caiz olmayan bir şey yapıyor. Nehyedilen bir şey yapıyor yani. Böyle garip garip bakınca ona diyor, ne bakıyorsunuz bana öyle diyor yani. Ha ben ayakta su içiyorum, onun için mi bakıyorsunuz? O da zaten bilerek demek yapıyor. Bir defasında da mesela Hazreti Ali radıyallahu anhu üst tarafı çıplak olduğu halde namaza duruyor. Önde namaz kıldırıyor yani birkaç kişiye. Yani göbekten yukarısı, bedeninin üst tarafı çıplak yani. İşte böyle namaz kılınır mı? Kılınması mekruhtur ama caizdir yani. Haram değil. Ha. Ama neyse, insanların zihninde nasıl oturmuş? Yani setre avret nedir? Farzdır. Tam avret göbekle diz arası erkeğin avreti. Ama örfen öyle bakılmıyor ki. Örfen erkeğin de neticede yani vücudunun örtülmesi gerekiyor yani. Dolayısıyla vücudun üst tarafı da olsa, eğer açık olsa, namaza dursa Allah'ın huzurunda namaz olmaz. Batıldır. Şimdi böyle bir anlayış eğer oturacaksa insanlar arasında, alim ne yapar? Onlara ağır gelecek bir şeyle onların zihinlerinden bu algıyı ne yapar? Kaldırır yani. Hazreti Ali de ne yapıyor? Öne geçiyor. Ondan sonra vücudun üst tarafı açık olduğu halde namaza duruyor. Tabi bazıları çok şaşırıyorlar yani. Böyle garip garip bakıyorlar Hazreti Ali'ye. Namazdan sonra dayanamıyorlar. Ey emir el müminin, sen bugün daha önce hiç yapmadığın bir şey yaptın. Doğru, daha önce hiç yapmadığın bir şey yaptım yani. Diyor, ben bilerek yaptım. Çünkü bazı ahmaklar bunun caiz olmadığını zannediyorlar yani. Bu da diyor ya, bazıları ayakta su içmeyi kerih görüyorlar. Yani hoş görmüyorlar yani. Bunu çirkin görüyorlar. Halbuki Resulullah ayakta su içti. Aha ben de içiyorum. Bu caizdir. Aynısını orada da ne diyor? Bazı ahmaklar bu şekilde namaz kılmanın doğru olmadığını zannediyorlar. Böyle namaz kılmanın da mubah olduğunu, caiz olduğunu, bir sakıncasının bulunmadığını onlara göstermek için yaptım diyor yani. Tabii bunun örnekleri pek çoktur yani. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de insanların zihninde meydana gelmesi muhtemel bazı yanlışları def etmek için, bazen böyle sırf caiz olduğunu göstermek için bazı hususlar yaptığı var. Hatta bazen mesela Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Yani ne oluyor bazı insanlara ki ben Allah Azze ve Celle'nin tanımış olduğu ruhsata riayet ederek bazı ameller yapıyorum. Onlar bu amellerden sakınmaya çalışıyorlar. Yani Resulullah Efendimiz ruhsat olarak kabul edip kolay olan bir şeyi mesela diyelim yapıyor. Ama bazı insanlar bunu yani uygun görmüyorlar. Ne oluyor onlara? Halbuki aranızda Allah'ı en iyi tanıyan ve Allah'tan en iyi korkan, en fazla korkan benim diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani demek ki Resulullah Efendimiz de diğer alimlerde, Resulullah Efendimiz'in mirasçısı olan diğer alimlerde bazen yanlış algıları ortadan kaldırmak için mubah olan bir şeyi hilaful evla, yani evlaya muhalif de olsa veya tenzihen mekruh da olsa yapıp insanların zihninde o konuda diyelim ki yanlış bir anlayışın meydana gelmesine engel olurlar. Bu da alimin diyelim ki yapması gereken bir vazife. Evet, bu hadisimiz bu şekilde. İkinci hadise geçelim. İkinci hadisimiz de yine alimlerin veya davetçilerin insanları davet ederken veya ilim öğretirken riayet etmeleri gereken önemli bir edebi gösteriyor. Yani talim, terbiye adabından önemli bir edebi gösteriyor. Onun için bu hadiste gerçekten mühim. An Ebi Tufeyli Amir İbni Vasilete قال سمعت عليا يقول en son vefat eden sahabe Ebu Tufeyl Amir İbni Vasile radıyallahu anh. Yani bu en son vefat eden sahabe, Hicri 100. yılda vefat ettiği söylenmekle beraber Hicri 110. yılda vefat ettiği de söylenmektedir. Yani vefat tarihi ihtilaflı olsa da en son vefat tarihi olduğu söylenen tarih Hicri 110. yıl. Bu aynı zamanda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği bir mucizeyi de gerçekleştiriyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bir ay önce diyor ki bundan 100 yıl sonra şu anda yeryüzünde bulunanlardan hiç kimse yeryüzünde kalmayacaktır. Hepsi öleceklerdir diye söylüyor. Yani bu nesil, bu asırdaki insanlar ne yapacaklar? Ölecekler, tükenecekler, yeni bir nesil gelecek diyor Resulullah Efendimiz. Tabi bu önemli bir hadis. Çünkü sahabenin en son o tarihe kadar yaşayacağını, o tarihten sonra sahabe olduğunu iddia edenlerin iddialarının reddedilmesi gerektiğini ifade ediyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü birisi çıkar da ben Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu işittiğim vasıtasız mesela. Biz bakacağız diyelim ki eğer Resulullah Efendimiz'in onu söylediği, o hadisi söylediği tarihten 100 yıl sonradan daha sonraya denk gelmişse, diyelim 110 yıl sonra, 120 yıl sonra adam yaşamış ve diyor ki ben Resulullah Efendimiz'in şöyle buyurduğunu işittim. Biz o kesin anlarız ki sen Resulullah Efendimiz'den bunu duymamışsın. Sen Resulullah Efendimiz'den bunu kendisinden aktardığın aracı kim diye sorarız, bakarız. Eğer ki sika birisini, güvenilir birisini söylerse kabul ederiz. Eğer kimseyi söyleyemezse veya güvenilir olmayan birisini söylerse ne yaparız, onu söylediğini reddederiz yani. Yani daha sonraki dönemlerde ortaya çıkıp sahabe olduğunu iddia edenler olmuş. Alimler bu hadise istinad ederek demişler ki Resulullah Efendimiz'in vefatının üzerinden 200 yıl geçtiği, 300 yıl geçtiği, 150 yıl geçtiği, hatta 600 yıl sonra çıkıp da iddia edenler de olmuş yani. Ben öyle çok yaşlıyım yani, Resulullah Efendimiz'i gördüm diye ne yapmışlar? Alimler reddetmişler o hadisten ötürü. İşte Resulullah Efendimiz'in o hadisinin kendisi üzerinde tecelli ettiği, tahakkuk ettiği sahabe kim? Ebu Tufeyl Amir İbni Vasile radıyallahu anhu, Hicri 110. yılda vefat ettiği belirtilmekte. Bu zat diyor ki Ali radıyallahu anhu'nun şöyle buyurduğunu işittim. Haddisun nase bima ya'rifun. Etuhibbune en yükezzeballahu ve rasuluhu. İnsanlara bildikleri, anlayabilecekleri, kavrayabilecekleri hususları anlatın. İnsanlara konuştuğunuz zaman, insanlara herhangi bir şeyi aktaracağınız zaman onların akıllarının ölçüsünde, kavramalarının ölçüsünde onlarla konuşun. Anlayabilecekleri, kavrayabilecekleri, kuşatabilecekleri şeyleri onlara anlatın. اَتُحِبُّونَ اَنْ يُكَذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. Siz Allah ve Resulünün tekzip edilmesini mi istiyorsunuz? Allah ve Resulünün tekzip edilmesinden hoşlanıyor musunuz? Çünkü siz insanların akıllarının kavrayamayacağı bir şeyi onlara aktarırsanız onlar onu reddedecekler. Yani doğru aslında aktarılan şey, anlatılan şey doğru bir şey yani. Kur'an'da sünnete var olan bir şey yani. Ama zemininde anlatılmadığı için, muhatapların akli seviyesi onu kaldıramadığı için, kavramaları onu kuşatamadığı için onu ne yapacaklar? Onu reddedecekler, böyle bir şey olmaz diyecekler. Yani Allah'a ve Resulünü bir nevi tekzip etmiş olacaklar ve buna kim sebep olmuş olacak? Bunu aktaran kimse sebep olmuş olacak. Dolayısıyla insanlarla konuşurken, insanlara herhangi bir şey öğretirken, insanları terbiye ederken, talim ve terbiyede, davet ve tebliğde bu hususa azami derecede riayet edilmesi gerekir. İnsanlarla konuşan kimsenin insanların akli melekeleri seviyesinde onlarla konuşması gerekir diye Hazreti Ali radıyallahu anhu ifade buyuruyor. Bu hadisi İmam Bukhari rahimehullah Kitabul İlim'de rivayet ediyor. İmam Bukhari'nin başlığı da tabi dikkat çekici bir başlık. Kitabul İlim'de şöyle bir başlık atmış İmam Bukhari rahimehullah. Babu men hasse bil ilmi kavmen dune kavmin. Kerahiyete ella yefhemu. İlim öğretirken anlamazlar endişesiyle bir kavme anlattığı şeyleri başka bir kavme anlatmayan kimseyle ilgili bab demiş. Yani insanlara ilim öğretirken herkese aynı şey anlatılmaz. Herkese aynı şey öğretilmez yani. bir husus vardır ki bazılarına öğretilir ama diğer bazılarına aynı şey doğru olduğu halde öğretilmez. Çünkü o diğerlerinin o şeyi kavramamaları, onu anlamamalarından endişe edilir, korkulur. Bunu yanlış anlayabilirler, bunu doğru anlamayabilirler, bundan yanlış bir netice çıkartabilirler. Zihinlerinde yanlış bir algı meydana gelebilir. Dolayısıyla bu hususu bunlara aktarmayayım denilir. Onlardan o husus ne yapılır? Sakınılır, anlatılmaz diye başlık atmış İmam Bukhari rahimehullah. Bu başlığın hemen altında Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun bu ifadesini aktarmış. Senedini okuyalım. Burada senediyle alakalı bir incelik var. İmam Bukhari rahimehullah'ın sülasiyatı var. Yani İmam-ı Bukhari rahimehullah bazı hadisleri Resulullah Efendimiz'den 3 kişi aracılığıyla almış. İmam Bukhari'nin hocası, hocasının hocası, sonra sahabe, sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Bukhari ile Resulullah Efendimiz arasında kaç kişi var? 3 kişi var. Yani bu tabii senetteki, bu silsiledeki, bu zincirdeki adamların sayısı ne kadar azsa o kadar kuvvetli oluyor. Hata ihtimali o kadar düşük oluyor. Çünkü 3 kişinin hata etme ihtimali 3 ise, eğer bu zincirdeki adamların sayısı 9 kişi olsa o zaman ne olur? Hata ihtimali 9 olur yani. Vehim ihtimali, yanılma ihtimali daha artar. Aracılar çoğaldıkça yani. Ama aracılar azaldıkça hata etme veya vehim yanılma ihtimali de ne olur? Daha azalır. İşte bu hadisi de İmam Bukhari sülasiyat hükmünde, sülasiyata yakın, yani üçlü zincire yakın bir zincirle rivayet ediyor. Diyor ki haddesena Ubeydullahi an ma'rufin an Ebi Tufeyli an Ali'in kale. İmam Bukhari diyor bana Ubeydullah İbni Musa aktardı. O da Ma'ruf İbni Kharrabuz rahimehullah'tan aldı. O da Ebu Tufeyl'den aldı. Yani İmam Bukhari ile Ebu Tufeyl arasında iki kişi var. Ebu Tufeyl sahabe tabi. Ha, Ebu Tufeyl ile beraber İmam Bukhari ile Hazreti Ali arasında kaç kişi var? 3 kişi var. Yani İmam Bukhari'nin Hazreti Ali'nin sözünü aktarıyor. Hazreti Ali'ye ulaşması 3 kişiyle meydana geliyor. Yani sülasiyat hükmünde bir rivayet diyor. Yani bu manada kuvvetli bir rivayet. Hazreti Ali dedi ki Haddisun nase bimma ya'rifun etuhibbune en yükezzeballahu ve rasuluhu. İnsanlara anlayabilecekleri, kavrayabilecekleri hususları aktarın. Siz Allah'ın ve Resulünün yalanlanmasını, tekzip edilmesini mi istiyorsunuz diye buyurdu. 127. hadis olarak bu hadisi rivayet etmiş. Bu hadis tabi gerçekten mühim bir hadis. Yani Hazreti Ali'nin bu sözü mühim bir söz, mühim bir tespit. Daha başka sahabelerden de aynı şekilde bu tespit ne olmuş? Rivayet edilmiş. Bu konuda en mühim sözlerden birisi de Abdullah İbni Mesud'un sözü. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu da şöyle diyor. Ma ente muhaddisen kavmen hadisen la tebluguhu ukuluhum illa kane li ba'dihim fitneten. Sen herhangi bir kavme anlayamayacakları, kavrayamayacakları, akli melekelerinin kaldıramayacağı herhangi bir şeyi anlatacak olursan, muhakkak o kavimde bulunan, o toplulukta bulunan bazıları için o anlattığın şey fitne olur diyor. Onların fitneye düşmelerine ne olur? Sebep olur. Yanlış anlamalarına, yanlış neticeler çıkarmalarına, yanlışa sürüklenmelerine ne olur? Sebep olur. Onları hataya, yanlışa sürüklemiş, fitneye düşürmüş olursun. Eğer insanlarla konuşurken muhataplarının seviyelerini dikkate almadan, muhataplarının akli melekelerini dikkate almadan, kavrama güçlerini dikkate almadan eğer konuşacak olursan muhakkak surette onların arasından bazılarını fitneye düşürmüş olursun diyor Abdullah İbni Mes'ud. İmam Müslim rahimehullah'ın sahihinin mukaddimesinde rivayet ettiği sözünde. Bu tespit gerçekten önemli. Onun için İslam tarihine baktığımızda pek çok alimler bazı hususların o dönemde çeşitli sıkıntılara ve yanlış anlamalara ve yanlış yönelişlere sebep olduğu için anlatılmasını ne yapmışlar? Kerih görmüşler. Örneğin İmam Ahmed rahimehullah kendi zamanında yöneticiye kılıç çekilmesini ima eden hadislerin anlatılmasını, meclislerde okunmasını kerih görüyordu. hoş karşılamıyordu. Yani yöneticileri diyelim şiddetle tenkit eden, tehdit eden, yöneticilerin uyarılmasını tavsiye eden yöneticilere karşı insanları diyelim harekete geçiren hadislerin okunmasını İmam Ahmed rahimehullah hoş görmüyordu, kerih görüyordu. Neden? Çünkü o dönemde haricilik fırkaları, o döneme kadar yani İslam aleminde pek çok kanlar akmışlardı ve pek çok zulümler olmuştu ve toplum yönetime karşı ayaklanmaya böyle ruhen, vicdanen hazır gibiydi. Dolayısıyla böyle hadislerin toplum arasında yayılması, toplumun bunları çokça diyelim ki kendi arasında diyelim ki neşretmesi, yayması bazı insanların haksız bir şekilde ayaklanmasına ve Müslümanların pek çoklarının kanlarının haksız yere dökülmesine sebep olabilirdi. Ondan dolayı İmam Ahmed rahimehullah yani Abbasi yönetimin karşısında en şiddetli bir şekilde duran İmam Ahmed rahimehullah değil mi? Yani Me'mun'un yönetimine, Mu'tasım'ın yönetimine, Vâsık'ın yönetimine, Abbasilerin peş peşe gelen 3 sultanının halifesinin karşısında en şiddetli bir direniş gösteren İmam Ahmed rahimehullah. Normalde mesela şöyle beklenir yani. İmam Ahmed bu hadisleri her tarafta diye neşretsin değil mi? Ya. Ama İmam Ahmed rahimehullah tabii hikmetli, basiretli, yani alim hikmetli olur, basiretli olur, ferasetli olur. Nerede ne kadar tavır göstermesi gerektiğini, tavrının derecesini şeriata göre, Kur'an'a, sünnete göre ayarlamasını bilendir yani. Rabbani olan kimsedir alim yani. Dolayısıyla İmam Ahmed diyelim ki bazı insanların yanlışa sürüklenmelerine sebep olabilecek bu tarz hadislerin diyelim ki sahih olduğu halde bu hadisler okunmasını, neşredilmesini ne yapmamış? Doğru görmemiş. Yine İmam Malik rahimehullah kendi zamanında Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla alakalı bazı hadislerin okunmasını, neşredilmesini, umumi meclislerde diyelim ki tahdis edilmesini doğru görmüyordu. Biliyorsunuz yani İmam Malik'in döneminde de sıfat hadisleri çokça diyelim ki böyle gündeme geliyor. Hatta adam gelip İmam Malik'e soruyor değil mi? İstiva nedir diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin arşa istiva etmesi nedir diyor yani. İstiva nasıl olur diyor. İmam Malik rahimehullah ne diyor ona? İstiva malumdur diyor. Ancak diyelim ki keyfiyeti bizce meçhuldür, makul değildir yani. Ama bunu sormak bid'attır diyor. Seni de ben bid'atçı zannediyorum diyor. Yani gördüğüm kadarıyla sen de bid'atçısın diyor. Sorana diyor. Çıkarın bunu benim huzurumdan diyor. Ne yapıyorlar? İmam Malik'in huzurundan adamı tard ediyorlar, çıkarıyorlar yani. Yani böyle soruların sorulmasını şiddetle ne yapıyorlardı? O dönemde alimlerimiz kınıyorlardı. Dolayısıyla bu tarz bid'atçilere yol verecek veya bu tarz bid'atçilerin yanlış anlayıp yanlış yansıtacakları hadislerin de okunmasını, bunların eline böyle bir malzeme verilmesini ne yapıyordu? İmam Malik şiddetle ondan sonra nehyediyordu. Yine İmam Ebu Yusuf rahimehullah kendi zamanında herkesin bilmediği hadislerin herkese anlatılmasını doğru görmüyordu. Garip olan hadislerin peşine düşmeyi ne yapıyordu? Nehyediyordu. Onlardan önce Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Buhari'de geçen bir hadisinde söylemiş olduğu şu hususta ta sahabe zamanında bile herkese her şeyin anlatılmayacağı, her yerde her şeyin dile getirilmeyeceğinin iyice anlaşılmış olduğunu gösteriyor. Ebu Hureyre meşhur hadisinde diyor ki ben Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 2 kap ilim aldım. Bu kaplardan birisini herkese yaydım. Ama öbür kabı yaymadım. Çünkü eğer onu yayacak olsam benim boğazımı keserdiniz diyor. Şimdi acaba Ebu Hureyre'nin yaymadığı, herkese söylemediği, sadece ehil olanlara belki söylediği veya saklı tuttuğu bu kap neydi? Tabi bunun ahkamla ilgili, adabla ilgili olmadığı muhakkak. Çünkü şeriatın ahkamıyla, adabıyla ilgili olan hususları Ebu Hureyre'nin diyelim ki kendisinde tutması veya anlatmaması mümkün değil. Bu fitnelerle alakalı hadislerdi. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anhu ya Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi umumi meclislerde söylemiş idi. Bazı diğer sahabelerin de bulunduğu meclislerde söylemişti ama bazıları unutmuş, bazıları hatırlıyordu. Bir de kim Hüzeyfe radıyallahu anh diyor ki Resulullah Efendimiz kıyamete kadar olacak şeyleri bize haber verdi. Ha, unutanlar unuttu ama hatırlayanlar hala hatırlıyorlar yani. Dolayısıyla Hulefai Raşid'in döneminden sonra meydana gelen fitnelerle alakalı, Emevilerin dönemiyle alakalı bazen isim isim, bazen diyelim ki tarih olarak Ebu Hureyre bazı şeyleri Resulullah Efendimiz'den öğrenip biliyordu ama bunları söylemiyordu. Mesela şöyle diyordu: ben 60. hicri yılın başına erişmekten Allah'a sığınırım diyordu mesela. Yani hicri 50, 57 ve 58'de 59 yani 60. yıla erişmeden Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı vefat etti. Niye 60. yıla erişmekten Allah'a sığınırım diyordu? E çünkü Muaviye ölecek. Onun yerine Yezid ne olacak? Başa geçecek. Pek çok kanlar ne olacak? Akıtılacak. Şimdi böyle bir durumda Ebu Hureyre Yezid'in adını söylese ne olurdu? Tabii bazı insanlar bunu kabul etmeyeceklerdi ve bundan fitneler çıkacaktı ve kanlar dökülecekti. Dolayısıyla bu tarz rivayetleri, bu tarz hadisleri Ebu Hureyre ve diğer bazı sahabeler herkese anlatmıyorlardı.

bilgilerle terbiye eden, kolay ve anlaşılır olan bir ilimle insanları eğiten kimsedir. Yavaş yavaş insanların derecesi arta arta, akli melekeleri gelişe gelişe, insanların kavrayışları derinleşe derinleşe, o da onlara öğreteceği ilmin seviyesi ne yapar? Arttırır yani. Böylece kolaydan zora doğru, kolaydan zora doğru, kolay anlaşılır meselelerden daha zor anlaşılır meselelere doğru insanları ne yapar? Derece derece yükselterek terbiye eder, eğitir. İşte Rabbani alim budur demiş alimlerimiz. Bu konuda İbni Hübeyre rahimehullah'ın güzel bir teşbihi var, bir benzetmesi var. Yani Rabbani alim veya hikmetli bir ıslahatçı, basiretli bir davetçi nasıl hareket etmeli? Bunu aynen çocuk yetiştirmeye benzetmiş. Nasıl ki çocuk kendi anasının karnındayken Allah Azze ve Celle'nin kendisine bahşetmiş olduğu özel ve kolay bir yöntemle besleniyorsa hiç hareket etmeden, hiç hareket etmeden, çünkü çocuğun en aciz olduğu dönem anasının karnında olduğu dönem. Dolayısıyla hiç hareket etme haceti duymadan Yüce Mevla ne yapıyor? En kolay bir yöntemle annesine bağlı olan diyelim ki bir hortumla onu besliyor. Sonra çocuk doğuyor. Yüce Mevla diyelim ki böyle boğazdan kolay bir şekilde akıp giden gıdalandırıcı, çocuğa lazım bütün gıdaların içinde bulunduğu, annenin yemiş olduğu bütün hususların diyelim ki böyle süzülmüş halinin içinde bulunduğu bir süt yoluyla ne yapıyor çocuğu? Yine kolay bir şekilde besliyor. Çocuk küçükken diyelim ki böyle daha 6 aylık veya daha 1 yaşında, böyle diyelim ki çocuğun bünyesine ağır gelecek, midesinin kaldıramayacağı, hazmedemeyeceği yiyecekler çocuğa yedirilse, ona verilse ne olur? Ciddi bir şekilde ne olur? Zararı olur değil mi? Yavaş yavaş yani. 1. ayda, 2. ayda, 6. ayda yavaş yavaş ek gıdalarla ne yapılır? Çocuğun midesi alıştırılır yani. Bünyesi ne yapılır? Alıştırılır süt dışındaki gıdalara, yiyeceklere. Böylece büyüdükçe ne olur? 1 yaşına, 2 yaşına geldi. Bu defa sütten ne olur? Kesilir. Diğer gıdalarla yetinir. Yavaş yavaş diyelim ki böyle en ağır gıdaları bile yiyecek bir seviyeye gelir yani. İşte alim de veya davetçi de, ıslahatçı da insanlara aynı bu şekilde eğitmeli, bu şekilde yetiştirmeli, bu şekilde ilim öğretmelidir yani. Ha, insanların ilk seviyelerindeyken onlara en kolay anlaşılacak meseleleri. Yani namaz farzdır, oruç farzdır, zekat farzdır, hac farzdır, zina haramdır veya ahiretle alakalı, cennetle alakalı, cehennemle alakalı konuları, kolay anlaşılır konuları. Yani bu konular üzerinden gider. Yavaş yavaş yavaş yavaş insanların seviyesi arttıkça, akli melekeleri geliştikçe, kavrayışları diyelim derinleştikçe onlara diyelim ki diğer mevzuları ne yapar? Öğretir veya diyelim ki diğer mevzularla onları ne yapar? Eğitir. Böylece belli bir zamandan sonra mesela diyelim ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken sürekli hangi konularla insanları eğitiyor değil mi? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla, yani isim ve sıfatlarının tecellileriyle tabii. Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? İşte nefsinize bakınız, kainata bakınız, şuna bakınız, buna bakınız, Allah'ın nimetlerine bakınız. Ahiret var, cennet var, cehennem var, cennet nimetleri, cehennemdeki azabın çeşitleri. İnsanların ruhlarını ne yapıyor? Hazır hale getiriyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anhu diyor ya, ilk inen ayet şöyle olsaydı: ey insanlar zina etmeyiniz, kimse zinayı bırakmazdı yani. Onlara ağır gelirdi yani. Ey insanlar içki içmeyiniz, kimse içkiyi bırakmazdı yani. Onlara ağır gelirdi yani. Ama insanların diyelim vicdanları, kalpleri, ruhları cahiliyenin tohtularından tertemiz edildikten sonra Allah Azze ve Celle'ye olan ubudiyet vazifelerini hakkıyla idrak edip cennet cehennem konularının işlenmesi neticesinde bütün gönülleriyle ahirete müteveccih olduktan sonra artık ne gelirse gelsin. Şunu bırak, bıraktım. Şunu yap, yaptım. Yani canını ver, canını veriyor. Malını ver, malını veriyor. Bundan sonra diyelim ki artık her şey ne olmuş oluyor? Kolaylaşmış oluyor yani. Bu şekildeki bir terbiye yöntemiyle peygamberler kendi ashablarını terbiye etmişler. Büyük alimler veya hikmetli, basiretli ıslahatçılar, davetçiler ne yapmışlar? İnsanları terbiye etmişler, eğitmişler ve başarılı da olmuşlar zaten.

0: mahşarının yolu da buradan geçiyor. Yoksa Allah korusun, yani günümüzde olduğu gibi insanların akılları karma karışık olur yani. Yani şu anda gerçekten büyük bir musibet yani. Bakıyorsunuz diyelim ki özellikle medya üzerinden, televizyon programları veya diyelim ki sosyal medya ağlarında insanların birbirleriyle olan diyelim ki tartışmaları, atışmaları, yani bütün toplumun önünde en anlaşılmaz konuları, bazen böyle kader mevzularını veya daha değişik konuları diyelim ki böyle gündeme getirip ondan sonra münazara tarzında, o diyor şu ayet böyle diyor, o diyor filan ayet böyle diyor, senin dediğin ayet senin anladığın gibi değil, o diyor şu hadis böyle diyor, o diyor filan hadis böyle. Yani Kur'an'ı birbirine çarpıştırıyorlar, hadisleri birbirine ne yapıyorlar? Çarpıştırıyorlar, alimleri birbirlerine ne yapıyorlar? Çarpıştırıyorlar bütün toplumun önünde yani. Cahili var, alimi var, anlayanı var, anlamayanı var değil mi? Nice nice böyle kötü niyetli, suikast sahibi insanlar var yani, bunları çarpıtıp ondan sonra İslam'ın aleyhinde ciddi propaganda yapan nice nice kesimler var mesela. Bir gün Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, bakıyor sahabe kendi aralarında konuşuyor, kader konusunda konuşuyorlar. O diyor Allah Azze ve Celle şöyle buyurmadı mı? Öbürü diyor peki Allah Azze ve Celle şöyle de buyurmadı mı? Ha, Resulullah Efendimiz o kadar kızıyor ki diyorlar sanki nar taneleri Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanağına sıkılmıştı. Yani yüzüne oluyor, kıpkırmızı oluyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani. Yani geliyor onların yanına, diyor ki siz bununla mı emrolundunuz? Allah size yani Allah'ın kitabını birbirine çarpıştırmanızı mı emretti yani? Emrolunduğunuz şeyleri yapın, nehyolunduğunuz şeylerden de sakının. Sizin emrolunduğunuz bu yani. Namaz kıl, namaz kıl, oruç tut, oruç tut, zekatını ver, zekatını ver, hac yap, hac yap, Allah yolunda cihat yap, cihat yap. Zina etme, içki içme, kumar oynama, faiz yeme, sakın bunlardan. Siz bununla vazifelisiniz, bununla memursunuz. Bu tip konuları böyle diyelim ki münazara suretinde, atışma, tartışma suretinde gündeme getirip, ondan sonra ayetleri, hadisleri birbirine çarpıştırıp, sanki Kur'an'da sünnette tenakuz varmış gibi bir, birbirine çelişen hususlar varmış gibi bir izlenim uyandırıp insanların zihinlerine böyle bir algı oluşturma mesela ne kadar tehlikeli bir şey. Yani Allah-u Alem şu anda en tehlikeli hususlardan birisi bu yani. Yani medya üzerinden televizyonlar, radyo kanalları veya diyelim şu anda internet ve benzeri diyelim kanallar üzerinden insanların birbirleriyle böyle yani böyle horoz dövüştürür gibi birbirleriyle böyle tartışmaları, atışmaları, hakaret etmeleri bir de öyle yani, bir de birbirlerine yani öyle bir hakaretler ediyorlar. Ya nasıl bir şey ya? Yani bu İslam'ın menhecine, Kur'an-ı Kerim'in menhecine, Sünnet-i Seniyye'nin menhecine, sahabe-i kiramının menhecine, bizden önceki salih selefin menhecine, alimlerin menhecine, Rabbanilerin menhecine uyuyor. Nasıl bir menheç, nasıl bir metot, nasıl bir yol? Yani çok tehlikeli yani. Yani pek çok gençlerin hasreten, çünkü bu tip bir manzarayı İslam'ın aleyhinde bir propaganda malzemesi olarak kullanan zındıklar da var. Dolayısıyla yani özellikle yeni yetişen neslin, genç neslin böyle bir manzaradan olumsuz yönde etkilenerek dinden soğuduğu veya dinden koptuğu da ciddi bir tehlike olarak karşımızda duruyor yani. Çok tehlikeli yani. Allah Azze ve Celle ne yapsın bizlere? Akıl izan lütfeylesin. İslam'dan bahseden ve İslam'a davet ettiğini söyleyen kimselere, İslam davetçilerine Allah-u Teala doğru bir metot, doğru bir menheş ne yapsın? Lütfeylesin. Evet, burada Said Nursi'den şöyle güzel bir sözü inşallah aktaralım. Yani davetçinin, ıslahatçının veya alimin nasıl davranması, insanları davet ederken ve insanları terbiye ederken, eğitirken, insanlara ilim öğretirken nasıl davranması gerektiğini belirten çok güzel bir teskipit, güzel bir söz yani. Hazreti Ali'nin bu sözünden ilham alınmış ve Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın sözünden ilham alınmış güzel bir tespitini inşallah aktaralım. Öylece inşallah bugünkü dersimizi kapatalım. Diyor ki Said-i Nursi, alim-i mürşid koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun verir yavrusuna musaffa sütünü, kuş verir ferhene lu'ab alut kayyene. Tabi tefsir edeceğiz yani, Osmanlıca olduğu için anlaşılması biraz güç, biraz zor yani, ama açıklanınca ne kadar gerçekten yerinde bir tespit olduğu görülecek. ne diyor? Alim-i mürşid. Yani insanları irşad eden bir alim. İslam'a davet eden bir alim diyor. Koyun gibi yapmalı diyor. Koyun olmalı. Yani koyunun yaptığını yapmalı. Kuş olmamalı. Kuşun yaptığını yapmamalıdır diyor. Peki koyun ne yapar? Kuş ne yapar? Kendi yavrularını beslerken. Diyor ki koyun verir yavrusuna musaffa sütünü. Koyun kendi yavrusuna süzülmüş sütünü verir. Koyun da çok çeşitli bitkileri yer değil mi? Çeşitli otları yer yani. Ama onları ne yapar? Hazmeder. Onları ayrıştırır. Onların içindeki bütün mineralleri saflaştırır. Böyle süzülmüş, boğazdan kolaylıkla geçen besleyici bir süt şeklinde yavrusuna ne yapar? Onu aktarır. İşte alim-i mürşid böyle olmalı yani. Kitaplardan diyelim ki araştırdığında, okuduğunda araştırdıklarını iyi hazmetmeli, iyi anlamalı, iyi kavramalı kendisi önce yani. Önce kendisi onlara hazmedecek yani. Sonra onları ayrıştıracak, dikenini gülünden ne yapacak? Ayrıştıracak yani. Ondan sonra saf süt haline getirecek onu. Böyle faydalı bir hale getirecek yani. Sonra ne yapacak? İnsanlara onu aktaracak yani. Yani böyle olursa ne kadar faydalı olur, ne kadar güzel olur yani. Peki kuş ne yapıyor? Kuş verir ferhine. Ferhine yavru yine. Ha, kuş kendi yavrularına diyor verir. Ne verir? Lu'ab alut kayyine diyor. Kay kusmuk yani. Lu'ab salya yani. Kendi salyasıyla karışık olan kusmuğunu verir diyor. Yani ne demek? Kuş gider etraftan, çevreden işte diyelim küçük haşeratı ne yapar? Kurttur ve benzeri şeylerdir. Toplar toplar ama midesine götürüp onları hazmetmez yani kuş. E şimdi mesela adam hikmet sahibi, basiret sahibi, feraset sahibi değilse ondan sonra oradan buradan topladığı bilgileri karmaşık bir halde ondan sonra diyelim ki muhataplarına aktarıp bunu siz hazmedin. Hazmeden var, hazmetmeyen var değil mi? Abdullah İbni Mesud onun için ne diyor? Eğer bir kavmin akli melekelerinin yetmediği, kavrayamayacakları bir şeyi bir kavme anlatsan hepsine fitne olur demiyor. Onların arasından bazılarına muhakkak fitne olur diyor. Herkese fitne olmaz. Bazısı var, bünyesi kuvvetlidir. Yani kendi kabiliyeti, akli melekeleri, zihni melekeleri, kalbi melekeleri diyelim kuvvetlidir. Senin ona vermiş olduğun o karmaşık bilgileri o hazmeder. Ayrıştırır diyelim ki doğru anlar mesela. Ama bazısı da var ne yapar? Senin karmaşık bir şekilde aktardığın o bilgilerden yanlış sonuçlar çıkartır. Ne olur? Fitneye düşer yani Allah korusun yani. İşte alim-i mürşid böyle olmalı diyor Said-i Nursi rahimehullah. Allah Azze ve Celle ilim ehli olanlarımıza, ilim talebesi olanlarımıza, İslam davetçisi olanlarımıza böyle hikmetli, basiretli, ferasetli bir ıslahat metodunu nasip eylesin, müyesser eylesin. Burada inşallah noktayı koyalım. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şehri programıyla Mahmut Varhan'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
5: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.
0: Batı

kenarlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammed.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: ZFM.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
3: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
4: Dilber Ek Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
3: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
3: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
0: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Rabbim kitabının huzurunda Enfal suresiyle beraberliğimizi hayra, berekete vesile kılsın inşallah. Enfal suresinin son bölümünü okuyoruz. 70. ayet ve devamı. Bu bölüm bir nevi hülasa, bir nevi sonuç bölümü surenin, Müslümanların genel anlamda çıkarmaları gereken derslerden söz eden bir bölüm. Müslümanların velayetinden, birbirlerine davranış biçimlerini belirleyen velayet ilkesinden daha çok söz eden bir bölüm. Velayeti merkeze alarak mesaj veren bir bölüm. 70. ayet ve devamı. Savaş sonrasında elde edilen esirlerle alakalı hüküm ve uygulamaların ne olduğuna dair bir atıftan sonra konu velayete getirilir ve Müslümanların birbirleriyle ilişkilerinin hangi düzeyde, hangi çerçevede olması gerektiğini Rabbimiz bu bölümlerde anlatmış olacak. Rabbim güzel ifade etmeyi, güzel anlamayı ve güzelce amel etmeyi, tefekkür, tedebbür ve tezekküre konu etmeyi Rabbim hepimize lütfetsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, قُلْ لِمَنْ فِي اَيْد۪يكُمْ مِنَ الْاَسْرَى Ellerinde bulunan esirlere, elinde tuttuğun, savaşın sonucu elde ettiğin esirlere söyle. اِنْ يَعْلَمِ اللّٰهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا Eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilse, مِمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ Sizden alınandan daha hayırlısını size verir. وَيَغْفِرْ لَكُمْ Ve sizi bağışlar. وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allah gafur ve rahimdir. 71. ayet de bunun devamı. Ve in yuridu hiyanetake Eğer onlar sana ihanet etmek isterlerse, esirler, serbest bıraktıktan sonra ihanet etme gibi bir endişe olursa, şunu bil ve unutma ki fakat khanullah min qabl. Daha önce de Allah'a ihanet etmişlerdi zaten. Allah'a ihanet edenler sana nasıl ihanet etmesin ki? فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ İhanet ettiler de ne oldu? Allah müminlere öyle bir imkan verdi ki onların aleyhine. Onları rezil rüsva etme adına Allah müminlere öyle bir imkan verdi. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Allah bilendir ve hüküm sahibidir. Aynı yöntemi Allah daha sonra da devam ettirecektir, bunu bilsinler. Bu 70 ve 71. ayet özellikle Bedir Savaşı'nda esir düşen müşriklere hitap etse de, ey peygamber onlara söyle diye Bedir Savaşı'nın sonucu elde edilen esirlere, müşriklere hitap ediyor olsa da, savaşta müminlerin eline düşen inkarcı düşmanlara karşı benimsenecek tutumu, genel anlamda takip edilecek, izlenecek yöntemi bildirmektedir. Yoksa sadece Bedir esirleriyle alakalı değil, zaten böyle bir atıf da yok ayet-i kerimede. Genel anlamda Müslümanların elde ettikleri esirlere karşı muamelesinin nasıl olması gerektiğini bildiren bir ifadedir. Hatta ayetteki kullanılan terimlere, bu terimlerde kullanılan zamirlere baktığınız zaman hep siz, siz, siz diye ifade ediliyor. Fi eydikum sizin elinizde, fi kulubikum sizin kalplerinizde, yu'tikum size verecek, mimma uhize minkum sizden aldığından daha hayırlısını, ve yagfir lekum size mağfiret edecek. Hep siz siz şeklinde ifade edilince bu ifadeler ayetin hükmünün genel bir mesaj içerdiğini zaten bize hissettirmekte, göstermektedir. Bu ayetlerin söylemeye çalıştığı şey nedir? Elbette özel anlamda tarihsel arka planda yaşanmış olan kimi olaylar var. O olaylara takılmamak şartıyla, söylemek gerekirse takılmamak şartıyla diyorum, çünkü bu tür ayetleri okuduğunuz ve arkasından da o dönemde yaşanmış olan bir olayı, şahısları, zamanı, ayetin sanki belli bir tarihle sınırlı gibi bir imaj ortaya çıkıyor, bir düşünce ortaya. Bu tehlikeye düşmemek için, buna tehlike diyorum çünkü Kur'an'ın bize vereceği bir şey kalmamış olur, tüketmiş oluruz manasını. Bu tehlikeye düşmemek adına söylüyorum. Sadece ayetin ne anlama geldiğini anlamamıza yardımcı olsun diye. Bize bir ufuk açsın diye sadece. Ayetin ilk uygulamasında, ilk muhatapları arasındaki yansıma şeklini tespit amacıyla o olaylardan özellikle bir, kaç cümle söylemeye çalışalım. Bedir Savaşı'ndan sonra elde edilen esirler var. Bu esirler arasında Müslüman olmaya meyilli olanlar var. Abbas gibi, peygamberin amcası gibi. Müslüman olmaya meyilli olmadığı halde Müslümanlarla savaşa meyilli olmayanlar var. Zoraki savaş meydanına getirilen kişiler var. İstemedikleri halde utanma belası, ağır namus belasına savaşa sürüklenmiş var. Nereden girdik bu belaya dercesine itiraz etmelerine rağmen öyleleri var. Pek tabii ki bu savaşın içerisinde dolayısıyla elde edilen esirler arasında gerçekten İslam'a ve Müslümanlara amansız düşmanlık yapan insanlar da var. Her kesimden insanların bulunduğu bir ortamda bunların fidye ile serbest bırakılması söz konusu olduğunda Hazreti Peygamber herkesten fidye aldığı gibi amcası Abbas'tan da o yakınımdır, bu akrabamdır dememiştir. Herkesten kendine göre, duruma göre fidye almıştır elbette. Burada özellikle fidye vermekten çekinen, fidye vermeye yanaşmayan kimselere Allah Teala peygamber üzerinden Müslümanların nasıl muamelede bulunacağını anlatır. Bu fidyeyi verirsiniz ya da İslam'ı tercih edersiniz. Zaten öldürme tehlikesi yok esirler için. İki kişi hariç, o özel statüsü olan iki kişi hariç, genel anlamda esirlere insani muamele söz konusu. O dönemde İslam'ın egemen olduğu bütün dönemlerde de bu böyledir. Dolayısıyla bu fidyeyi vermeniz sizin için daha avantajlıdır. En azından Allah Teala ileriki zamanlarda bundan daha hayırlısını verebilir size. Bu fidyeyi kabul edin. Fidyeyi vermekte çok fazla zorlanmayın. Gücünüze gitmesin. Allah Teala bundan daha hayırlısını verir. Ve üstelik bir de Müslüman olursanız zaten hepten daha hayırlısı, kıyas bile kabul edilmeyecek daha hayırlı bir sonuç verir ki sizi bağışlar. Şu ana kadar yapmış olduğunuz bütün yanlışları Allah Teala görmezden gelir. Üzerine bir sünger çeker, bunu bilin diye onlara bu talimatın verildiğini söylüyor. Bu ayetlerin neticesinde, Hazreti Peygamber'in de bu muamelelerinin sonucunda fidyesi alınanlar oldu. İçlerinden Müslüman olanlar oldu. Abbas gibi Müslüman olduğunu ilan etti. Bazı rivayetlerde daha önce Müslüman olmuş, gizlemiş falan ama Müslüman olduğu halde gizlemenin çok fazla bir kıymeti harbiyesi yok. Önemli olan herkes tarafından Müslüman olduğunun bilinmesidir. Gizlenmiş olan Müslümanlığın bir faydası olmaz. Müslüman olduğunu ilan eder. Arkasından kendisi şu ifadeyi kullanır. Abbas'ın kendisi. Diyor ki, Allah bana maddi olarak ödediğim fidyeden daha fazlasını iade etti. Çok daha fazlasını elde ettim. Ganimetlerle, şunlarla, bunlarla. Çok daha fazlasını, verdiğimden fazlasını, kat be kat fazlasını Allah bana lütfetti. Allah'ın birinci vaadi gerçekleşti. İkinci vaadi de günahlarımın bağışlanmasıydı. Onu da umuyorum diyor Abbas. Bu Abbas üzerinden bütün esirlere yönelik bir tespittir aslında. Hem sizin verdiklerinizden kat be kat fazlasını hem de mağfireti Allah Teala vaat ediyor. Fakat bir tek şeye bağlıyor bunu. Özellikle in ya'lemillahu fi kulubikum hayran. Allah kalplerinize bir hayır bilse de, Allah kalplerinize bir hayır, bir iyilik olduğunu bilse, yani bunu tespit etse, bunu bilse elbette size bunu lütfedecektir. Dolayısıyla zahiren görüntüde olanların dışında kalben insanın sahip olduğu hayır ve iyilik düşüncelerinin karşılığını Allah Teala vereceğini vaat eder ve nitekim de öyle olmuştur. Dolayısıyla burada esirlerle alakalı olarak Allah Teala'nın söylemiş olduğu bu tespitten sonra 71. ayet-i kerimede olası bir ihanetten de söz ediliyor. Yani muhtemeldir. Bunları fidye olarak serbest bırakırsanız ihanet de edebilirler. İhanet etme imkanı ve ihtimali her zaman var. Bunu tespit amacıyla Allah Teala kendisine olan ihaneti Müslümanlara olan ihanetin yanına koyuyor. Yani siz bunların ihanet edeceğini hesap ederek, varsayarak, muhtemelen diyerek ya da vehmederek ya da içinizde böyle bir şüphe uyanarak onlara güzel muamele etmekten vazgeçemezsiniz. İhanet edecek beklentisi ve korkusuyla. Çünkü bunlar kendilerini yaratan Allah'a, kendilerini nimetlere boğan Allah'a bile ihanet ettiler. Yaratıcılarına ihanet eden bu insanların sana karşı, size karşı ihanet etmemeleri mümkün değil. Yapabilirler. Bu çok daha normal bir şey değil. Kalplerine İslam yerleşmedikten sonra bunu yapabilirler. Dolaylı olarak da Müslümanlara esirlerin zahiri beyanları her neyse onu kabul etmelerini Allah Teala öneriyor. Zahirde, görüntüde beyanlar, açıklamalar neyse ona göre muamele edilmesini Allah emrediyor Müslümanlara. Ve onların gizli niyetlerinden şüphe ederek kararsız kalmamalar emredilmiş oluyor. Gizli niyetleri vardır diye şüphelenmeyi gerektiren bir şeyden dolayı kararsız kalmamalarını Allah Teala onlara emrediyor. Esirlerin ihanet edebilecekleri ihtimali içlerinden bazıları gerçekten oyun ve ihanet peşinde oldukları sonradan ortaya çıktı, doğrudur. İhanet ettikleri belli olduğu bu doğru. Fakat buna rağmen Müslümanları onlara insani anlamda muamele etmekten koymamalıydı. Allah'ın Müslümanlara önerdiği de buydu. Yani vehme, ihtimale dayanarak insan hakları merkeze, Allah'ın merkeze koymuş olduğu insan haklarını çiğneyemezsiniz diyor. Ortada bir emare yok. Bir bilgi yok. Bir yanlış hareket yok. Sadece bilinç altında ya ihanet ederlerse şüphesinden hareketle onlara uygulanması gereken insan haklarının, insan hakları kurallarının İslam'a göre tabii ki bunlardan vazgeçilmesini Allah Teala istemiyor. Ortada varsa somut bir şey onu anlarız, tamam mı? Ama sadece vehmederek bir takım kuruntular üzerine böyle bir şey bina edilmez. Allah Teala bunu yasaklıyor. Peki ihanet etseler ne olur? Her zaman için Müslüman bunu dikkate alacak da. Fakat kendisinden kaynaklanan bir gücü kullanmak değil de Allah'ın onlara bunun bedelini nasıl ödettiğini düşünecek. Onun için Allah Teala şöyle dedi, orada bakın dikkat edin. Eğer onları ihanet edecek olurlarsa, onlar daha önce Allah'a ihanet etmişlerdi. Fakat فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ Allah Müslümanların onların hakkından gelmesini sağladı. Kelimenin biraz Türkçeleşmiş şekli bu. Allah Müslümanlara onların hakkından gelme imkanı lütfetti. Etti de nitekim. İhanet ettiler. 3 yıl, 5 yıl rahat yaşadılar. Ama sonuçta geldikleri durum gerçekten içler acısı onlar açısından. Onun için Allah Teala bu müminlere karşı fırsat verdi. Onların hakkından gelme imkanı verdi demek, beraberinde dolaylı olarak şunu da hatırlatıyor. Eğer Allah dilerse bunu tekrar aynısını imkan olarak verecektir. Yani sadece geçmişte yaptı değil. Aynısını gelecekte de ihanet ederlerse, nasıl o gün müminlere bu imkanı verdi, gelecekte de ihanet edenlere karşı müminlere bu imkanı verecektir. Allah'ın vaadidir bu. Fakat ihanet edenler her zaman var da, Allah'ın bu vaadine gönülden iman edenler, müminler varsa tabii ki. Yoksa iman eden ya da iman ettiğini söyleyen ama kendi hayatını kendi kafasına göre yaşamaya çalışan müminlere Allah'ın böyle bir vaadi yok. O vaadi hak eden müminlerin özelliği neydiyse, Allah Teala onlara neyi vaat ettiyse, kıyamete kadar gelecek olan müminlere de vaadi aynı çerçevede geçerli. Dolayısıyla sadece mümin olduğunu söylemekle Allah'ın bu vaadine kavuşmayı ummak herhalde çok saflık olur. Müslüman

Ama bu şartlarla. Onun için bu sadece geçmişle alakalı Allah'ın müdahalesinden söz etmiyor. Gelecekle de alakalı aynı zamanda Allah'ın bir müdahalesinden söz ediliyor. Onun için bakın 72 ve devamındaki ayetler Allah'ın nasıl bir Müslüman profili beklediğini anlatır. Allah nasıl bir Müslüman olmamızı istiyor? Nasıl bir Müslüman bekliyor ki bu Müslümanlara Allah bu imkanı verecek? Bu son 4 ayet bize biraz da bizi tanıtıyor. Yani hayatımıza biraz ayna tutuyor ve kendimizi buna göre değerlendirmiş olacağız. İnnellezine amenu ve haceru ve cahadu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah. İman edenler, imanlarıyla birlikte gerektiğinde hicret edenler, gerektiğinde can ve mallarıyla cihat edenler Allah yolunda. Vellezine avav ve nasaru. Hicret eden değilse bile kendilerine hicret edenlere kucak açanlar, yardım edenler. Ulaike ba'duhum evliya'u ba'd. Bunlar birbirlerinin velisidirler. Bunlar birbirlerinin velisidirler. Vellezine amenu ve lem yuhaciru. İman edip hicret etmeyenlere gelince, iman etmiş ama hicret etmemiş, iman etmiş ama küfür diyarında kalmayı Müslüman bir diyara hicret etmeye tercih etmiş. Mâ lekum min velayetin min şeyin. Bunlara karşı bir velayet hakkı yoktur. Bunlarla bir velayet ilişkisi yoktur. Ne zamana kadar? Hatta yuhaciru, hicret edince. İman etmiş, doğru. Ama küfür diyarında kalmayı tercih etmişse, onlar oradan hicret edinceye kadar onlarla bir velayetiniz yok. Kardeşiniz olabilir, o kadar. Velayet hakkı yoktur. Ve in istansarukum fiddini, o hicret etmeyen kardeşleriniz, velayet hakkı yok ama o kardeşleriniz din konusunda sizden yardım isterlerse, uluslararası bir hukuktan bahsediyor Allah Teala. Uluslararası ilişkilerde bir kuraldan bahsediyor. Eğer din konusunda bu kardeşleriniz sizden yardım isterlerse فَعَلَيْكُمُ النَّصِرِ, yardım sizin görevinizdir. Bana ne diyemezsiniz? اِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٍ. Ancak bu kardeşleriniz sizin anlaşmanı olduğunuz, anlaşmış olduğunuz bir yönetimin altında ise bu durumda bile onlara yardım edemezsiniz, anlaşmayı bozmak anlamına gelecektir. Vallahu bima ta'maluna basir. Allah sizin yaptıklarınızı, amel olarak ortaya koyduklarınızı görmektedir. Yani ona göre değerlendirecektir. Allah Teala bu ayet-i kerimede, 72. ayet-i kerimede Müslümanları 3 sınıfa ayırıyor. Daha doğrusu insanları 3 sınıfa ayırıyor. Birinci sınıf, Allah'ın, bu sadece sıralama anlamında birinci sınıf demiyorum, Allah'a en yakın, Allah'ın en çok razı olduğu kesim muhacir ve ensardan olan müminlerdir. En faziletlileri. Ensar ya da muhacir olabilir. İslam'a gönül veren ve gereğini de yapan insanlar en faziletli insanlar. İkinci grup insanlar iman etmiş ama hicret etmemiş. İman etmiş ama inancının gereği kendisini Müslümanların arasında yaşamaya sevk etmemiş, edememiş. Ne yapmış ya? Gayrimüslimlerle birlikte yaşamaya, bir takım sıkıntılı, inançla alakalı sıkıntılı süreçlere maruz kalmaya dayanmış ya da göğüs germiş ya da kabullenmiş ama mümin. Bunlar da fazilette, evet fazilettir ama birinci sınıftaki insanlar gibi değil. Üçüncü grup insanlar var ki onlar da kafirlerdir, zaten hiçbir değerleri yok, onlarla hiçbir velayet de yok. İlk gruptaki ensar ve muhacirle bir velayet olabilir. İman edip hicret etmemişlerle birlikte onlarla bile bir velayet yoktur. Velayet ne? Dönüp dolaşıp kelimeyi Türkçeleştirmeden olduğu gibi söylüyorum. Dostluk demekten kaçındım bilerek, çünkü burada anlatılan o anlamdaki dostluk değil. Buradaki velayet, dost olma, arkadaş olma, yani Arapçadaki ifadesiyle sadık denilen ya da rafik denilen veya halil denilen, bu üç kavram da birbirine yaklaşık kelimeler. Dost diye çevirdiğimiz şeylerdir bunlar. Ama veli kelimesi, velayet kelimesi, ki burada önemli bir kavram, tasavvuftaki veli kelimesi zaten değil, o tamamen ayrı. Kur'an'ın sözüne de böyle bir anlam da yok zaten. Tasavvufun o kelimeye yüklediği anlam, yani kerameti olan uçan kaçan kişi

0: şeklinde. Kur'an-ı Kerim'in veli tanımında böyle bir şey yok zaten. Peki nedir o zaman velayet? Buradaki velayet özellikle Müslümanların birbirlerine olan yakınlığını ifade eder. Yakınlık, ama nasıl bir yakınlık? Müminlerin birbirlerine saygı duymaları, birbirlerinin işleriyle ilgilenmeleri ve birbirleriyle yardımlaşmalarıdır. Türkçe'de belki buna yakın bir anlamda kullanıyoruz bunu. Bir çocuğun velisi, çocuğa göre durumu neyse öyledir. Müminin mümine velayeti. Yani bir veli çocuğuna karşı sorumludur. Velinin onayı olmadan çocuğa herhangi bir iş yaptırmak, herhangi bir yere götürmek mümkün olmuyor ya, o velayetin gereğidir. Çünkü onun emrine bağlıdır. Onun onayına bağlıdır. Onun o konuyla alakalı ilgisine bağlıdır. Dolayısıyla velayet burada böyle bir şeydir. Bağlayıcı olmaktır. Sözü dinlenir olmaktır. İlgili olmaktır. Velayet budur. Bu velayetin, bu tanımının ötesinde dostane ilişkiler tabii ki olabilir. Bu arkasından gelecek olan şeydir. Dostluk ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri elbette bunun içerisinde, ama velayeti sadece basit bir dostluk ilişkisi olarak değerlendirmek doğru değil. Bu tamamen Müslümanların birbirleri ilgilenmeleri, yardımlaşmaları, birbirlerine göz kulak olmaları, birbirlerini gözetmeleri anlamına gelir. Velayet bunu gerektirir. Bu yönüyle Müslümanların birbirleri ilişkileri velayete dayanır. Kimsenin kimseden haberinin olmadığı bir beraberlik değildir velayet. Müslümanlar birbirlerinden haberdar olan insanlardır. Herkesin herkesten haberdar olması değil. Bu imkansız bir şey zaten. Ama birbirlerini tanıyan Müslümanların birbirlerine karşı velayeti zorunludur. Bana ne diyemezsiniz, umursamaz bir tavır takınamazsınız. Dolayısıyla burada müminlerin birbirleriyle ilgili velayetleri kimin için geçerli? İman eden, hicret eden, Allah yolunda mal ve canlarıyla cihat eden ve de gerektiğinde bu şekilde değil de hicret edenlere yardım edenler. Bunlarla ilgili bir velayet vardır. Bunu tespit ettikten sonra şunu da söylemekte fayda var. İslami bir yönetimin, sınırları içerisinde yaşayan Müslümanlar, o yönetimin sınırları içerisinde, coğrafi sınırlardan bahsetmiyorum, İslami yönetimin sınırları içerisinde yaşayan Müslümanların hepsi birbirlerine bu velayet bağıyla bağlıdırlar. Ama bu sınırların dışında olan Müslümanlar, velayetle değil, ya sadece iman kardeşliğiyle birbirine bağlıdırlar. İman kardeşliği sadece o kadar. Velayet bağı daha bağlayıcı bir bağdır. Neden? Çünkü Müslümanlarla birlikte hareket etmeyi tercih etmemiş. Tercih edememiş, edemediği için de velayet hakkını kaybetmiş bir kişidir bu durumda. Burada hicret ve cihat kavramları elbette her birimizin malumu, ama sadece birer kelimeyle, birer cümleyle temas ederek geçeceğim. Hicret kelimesi ilişkiyi koparmak demektir kelimenin tam anlamıyla. Bunu şunun için söylüyorum. Birisinin hicret ettiği bir yerle, terk ettiği bir yerle irtibatını bir daha kurmamak üzere terk etmesine hicret denir. Geçici olarak oradan ayrılma, bir daha bir döneriz şeklindeki bir ayrılmaya hicret denmiyor. Onun için burada hicret bir yerden bir yere taşımak, ama birincisini terk etme amacını güderek ikincisini tercih etmektir. Ayrıldığınız yerden terk ederken onu tamamen terk etme düşüncesini güderek, amacını güderek ikinciyi, gideceğiniz hedef yeri tercih etmek demektir. Hicret budur. Allah lütfeder tekrar elde edersiniz ayrı bir şeydir, ama zihniyet itibariyle hicret bunu gerektirir. Peki hicret sadece bir coğrafyadan bir coğrafya gitmek midir? Değil tabii ki. Özel anlamda belki bu şekilde anlaşılıyor, ama daha genel anlamıyla da günahtan günah olmayan şeye hicret etmektir. Allah'ın yasakladığı şeyden Allah'ın emrettiği şeye hicret etmektir. Yani Allah'ın razı olmadığı bir alandan Allah'ın razı olduğu bir alana hicret etmektir. Alan derken coğrafi anlamda değil, helal ve haram anlamında, farz ve haram anlamında söylüyorum. Hicret budur aynı zamanda. Yani terk etmektir. Aynı tarif burası için de geçerlidir. Terk ettiğiniz haramlara bir daha dönmemek üzere hicret etmektir. Tekrar aynı harama lazım olursa dönerim düşüncesine hicret denmiyor. Karşı taraf hedefe, yani helal olan Allah'ın razı olduğu alana giderken önceki alanı tamamen terk etme düşüncesi olmadığı zaman adına hicret denmiyor. Dolayısıyla bu kavram böyle yerleşmesi lazım. Cihat kavramına gelince, cihadı buharlaştırmaya da kimsenin ve bizim de hakkımız ve haddimiz yok elbette. Ama cihat kavramı kıtal kavramından daha geniş bir kavram. Kıtal bizatihi göğüs göğüse çarpışma ve mücadeleyi anlatır. Ama cihat kavramı, onu da içerisine almakla birlikte bir Müslümanın yapabileceği bütün gayretleri içerisine alır. Her türlü çabayı içerisine alır. Savaşmak da dahil, Allah yolunda infak etmek, mücadele etmek, direnmek. Din adına Allah'ın bizden beklediği, istediği neyse hepsi cehd kavramı içerisine yer alır. Hatta fıkhın kavramı olan içtihat. İçtihat da aynı kökten türer. O da nedir? Çok çaba sarf etmek. Çok fazla imkan göstermek, ortaya koymak ve bu suretle bir sonuç elde etmeye çalışmaya içtihat deniyor zaten. Kelime sadece normal bildiğimiz savaş dışındaki gayretleri içerisine alıyor demek, bu kelimeyi bilmemek demektir. Cihat savaşla içerisine alır ama sadece savaşla sınırlı değil. Savaşı içerisine alır, sadece savaş dışındaki şeylerle de sınırlı değil. İkisini de kuşatan üst şemsi bir kavram olduğunu yeniden hatırlatmakta fayda var. Şimdi bu bölümde Allah Teala özellikle ve in istansarukum fi'd-dini fe'aleykumun nasr dedi. Eğer hicret etmeyen kardeşleriniz sizden yardım isterlerse sizin yardım etmeniz görevinizdir. Sonra dedi ki bir istisna, illa ala kavmin beynekum ve beynehum misak. Aranızda sözleşme, anlaşma yaptığınız bir kavimse bu Müslümanlar, yardım isteyen Müslümanların bulunduğu yer, coğrafya, yönetim, sizin anlaşma yaptığınız bir yönetimse, o zaman sizden din konusunda yardım istedikleri halde yardım edemezsiniz. İlginç bir şey bak. Nedir bu? Bakın 14 asır öncesinin uluslararası ilişkiler kuralını Allah böyle koydu. İslam'ı bilmeyen insanların bilmesi adına çok önemli bir kuraldır bu. Anlaşmaya saygıyı Allah Teala bu ayet-i kerimede, yapılan sözleşmeye saygıyı Müslümanlara din konusunda yardım etmekten daha çok önemsemekte ve ön planda tutmaktadır. Onun için burada anlaşma kafirlerle bile olsa, kafir bir yönetimle bile olsa anlaşma, oradaki Müslümanların yardım istemesi durumunda onlara yardım etmek söz konusu olamaz o anlaşma var olduğu sürece. Anlaşma ya bozulur ayrı bir şey ya da o şekilde kalır. Bu velayet hakkı olmamasından kaynaklanıyor. Bir de sözleşmeden kaynaklanıyor aynı zamanda. Çünkü hicret etmemişlerse, orada kalmaya razı olmuşlarsa elbette bedelini de ödeyecekler. Bu anlamda değerlendirilebilir ama bu uluslararası ahlaki ilke gerçekten önemli. Burada velayet söz konusu edildiği zaman mutlaka karşımıza çıkar ya da çıkabilir belki okurken de. Buradaki velayetin miras hukukuyla bir alakasını kuran kimi müfessirler var? Hayır. Burada miras hukukuyla alakalı bir velayet söz konusu değil. Yani müminler daha önce hicret eden ya da ensar durumda olanlar birbirlerine varis oluyor gibi bir anlayış var. Dolayısıyla burada bundan bahseden bir konu mu? Hayır. Bu varis olmak şeklinde yorumlamak bir defa ayetin ruhuna aykırı. Bunu tespit edelim. Verasetle miras hukukuyla alakalı bir konu değil. Müslümanların bir arada yaşadıkları süre içerisinde velayetinden söz eden bir ayettir bu 72. ayet. 73. ayet devam ediyor aynı konuya. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Küfredenler, inkar edenler birbirlerinin velisidirler. İnkar edenler birbirlerinin velisidirler. اِلَّا تَفْعَلُوهُ. Eğer siz bunu yapmazsanız, تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ. Yeryüzünde bir fitne olur ve büyük bir fesat kopar. Fitne, fesat kelimesini biz Türkçe'de yan yana kullanırız. Bu ayette de yan yana kullanıldı ama farklı anlamlardadır. Aynı anlam değil. Fitne ayrıdır, fesat ayrı bir şeydir, izah edeceğim. Velayet konusunda Müslümanların durumu açıklandıktan sonra kafirlerin durumu ve Müslümanların da onlara göre kendilerine çeki düzen vermelerini öneren bir ayettir bu. Kafirler birbirlerinin velisidirler. Eğer siz benzer velayeti kendi aranızda yapmazsanız, ya da ikinci anlamıyla, eğer siz müminleri değil de kafirleri veli edinirseniz, ayette bu ikisi de çıkar. Tekrar edeyim. Yani siz birbirinizle velayet ilişkisiyle velayet ilişkisini kurmazsanız, ya da Müslümanlarla değil de kafirlerle velayet ilişkisine girerseniz eğer, bu iki durumdan herhangi birisi olursa eğer, yeryüzünde fitne olur, yeryüzünde büyük bir fesat olur. Bunu bilin. Fitne kelimesi bu surede daha önce geçmişti 2-3 defa. Yeniden hatırlatalım. Türkçedeki fitne anlamına değil. Burada bir baskı, bir zulüm, bir sindirme anlamına gelir. Yani eğer siz Müslüman Müslüman ilişkisine velayeti gözetmez ya da Müslümanları veli edineceğinize kafirleri veli edinirseniz, o zaman baskıya da hazır olun. Sizin üzerinize yapılacak olan baskı ve zulme de hazır olun demektir. Fitne bu. Ve fesadün kebir ne peki? Fesadün kebir, büyük bir kargaşa, büyük bir kaos, büyük bir huzursuzluk da bekleyin sonuçta. Fesadı ve fitneyi Allah Teala neye bağlıyor? Müslümanların Müslümanlarla dostluk ilişkisi, velayet ilişkisi daha doğrusu kurmamasına ya da kafirlerle velayet ilişkisi kurmasına bağlıyor Allah Teala. Bu olmadığı takdirde elbette büyük bir fitne ve fesat yeryüzünde hakim olacaktır. Allah Teala kimlerle velayeti yasaklıyor? Kafirlerle. Sadece bir hatırlatma babından olacak. Birkaç ayeti bu yönüyle hatırlatayım. Mesela Ali İmran suresi 28. ayet-i kerimede لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا. Sakın ha! İman edenler kafirleri veli edinmesinler. مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Müminleri bırakıp sakın kafirleri veli edinmesinler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ. Kim bunu yaparsa Allah'la ilgileri kalmamıştır. Allah'la ilgileri kalmamıştır. Nisa suresi 139. ayet-i kerimede ise اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Aynı ifade, مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Yani müminleri bırakıp kafirleri kim veli edinirse اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ. Onların yanında mı izzet arıyorlar? Şeref ve onuru kafirlerin yanında mı arıyorlar müminleri bırakıp? فَاِنَّ الْعِزَّةِ لِلّٰهِ جَمِيعًا. Bütün izzet Allah'ınken onlar izzeti kafirlerin yanında mı arıyorlar Müslümanları bırakıp? Aynı şey Maide 51. ayet-i kerimede ve daha çok يَا يُهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا hitabıyla sesleniyor bundan sonra birkaç ayette. يَا يُهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اَوْلِيَاءَ. Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin. Velayet hakkını onlara vermeyin. Başınıza buyruk tanımayın. Dostane ilişkileri koparmayı emreden ayetler değil bunlar. İkili ilişkiler, insani ilişkiler problem değil. Peygamber aleyhisselamın da örnek hayatında da görüyoruz bunu. Dostane ilişkileri yasaklayan bir husus değil bu. Ya velayet hakkını ortadan kaldırıyor. Sözü dinlenecek bir makama oturtmayın onları. Emrettikleri zaman baş üstüne diyeceğiniz bir konuma yerleştirmeyin. Bir rol vermeyin. Bir statü, bir kariyer sahibi yapmayın bunları başınıza. Allah'ın emri budur. Yoksa ikili ilişkiler, komşuluk ilişkileri elbette problem değil ki zaten. Bunlar ticari ilişkiler zaten normal. Velayeti Allah Teala reddediyor. Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin, onlar birbirlerinin velisidirler. Kim onları veli edinirse o da onlardandır. Yine Maide suresinin 57. ayetinde veli edinme ile alakalı bir başka cephe ortaya çıkıyor. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu lezine ettehadu dinekum huzuven ve la'iba. Dininizi oyun ve eğlence haline getirenler minellezine utul kitabe min kablikum vel kuffara evliya. İster ehli kitaptan, ister kafirlerden, ister diğerlerinden. Dininizi oyun ve eğlence haline getirenlere velayet hakkı vermeyiniz. Kafirler değil sadece. Kim olursa olsun. Adı Müslüman olabilir ama dini oyun ve eğlence haline getiriyorsa Müslüman onu veli edinemez. Başa buyruk kabul edemez. Kendisine emretme yetkisini veremez. Allah bunu yasak. Tevbe 23'te daha özele indirgiyor bunu. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu abâkum ve ihvânekum evliyâ. Sakın ha! Babalarınızı ve kardeşlerinizi veli edinmeyin. Ne zaman? İn istehabbul kufra alel iman. Küfrü imana tercih ettikleri takdirde, küfrü imana yeğledikleri takdirde, babalarınız ve kardeşleriniz bile olsa onlara velayet hakkı vermeyiniz. Size emretme yetkisini baba ve kardeşe bile Allah yasaklıyor. Yine Mümtehine suresi 1. ayet, orada da benzer ifade. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliyâe tulkûne ileyhim bil mevedde ila ahiril ayet. Kafirleri, yani benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları onlara sevgi besleyerek velayet hakkı vermeyiniz. Sevgi besleyemezsiniz. İlişki biçimi ayrı ama sevgi besleyemezsiniz, velayet hakkı veremezsiniz. Bu yönüyle eğer bu ayetleri dikkate alırsak, okuduğumuz 73. ayetin ne söylemek istediğini biraz daha iyi anlarız. Tekrar edelim. Eğer siz Müslümanlarla velayeti bırakıp kafirlerle kurarsanız, ya da kafirler birbirlerinin velisi olduğu gibi Müslümanlar da birbirinin velisi olmazlarsa, yeryüzünde büyük bir fitne ve büyük bir fesat kopar. Kardeşler, şunu hatırlatmakta fayda var. Bir Müslüman olarak, bir kardeş olarak bunu söyleyeyim. Söylemeden geçmek doğru olmaz. Allah Teala Müslümanların birbirlerine sahip çıkmasını emrederken, Müslümanların güç birliği yapmasını emrederken, yaşadığımız coğrafyada ve yaşadığımız dönemde Müslümanların kafirlere göstermesi gereken buğzu ve kini, öfkeyi birbirlerine göstermesinden başka bir şey göremiyoruz. Bu öfkeyi, bu kini, bu diş bilemeyi Allah için Müslümanlar başkalarına gösterseler, İslam düşmanlarına gösterseler, bugünkü hali pür melalimiz ortada olmazdı. Allah bu kadar fırsat veriyor. Allah bu kadar lütufta bulunuyor. Allah bu kadar imkan veriyor. Yıllar öncesine göre aklımıza hayalimize gelmeyecek kadar imkanlar var. Allah ayaklarımızın altına seriyor. Buna rağmen Allah'ın rahmetini celbedecek adım atamıyoruz. Medyada, gazete köşelerinde, televizyon ekranlarında Müslümanlar birbirlerine düşüyor. Orada birbirlerine düşen Müslümanlar aynı kentin sokaklarında, mahallelerinde, aynı kurumlarda ya da farklı kurumlar adı altında aynı birbirlerine diş birer hale geliyor. Allah'ın rahmetini engelleyen şeyler bunlar. Velayet hakkını nerede arayacağız ki? Ayda, Merih'te, Mars'ta değil ya. Bulunduğumuz zeminde kardeşler. Bulunduğumuz zeminde. Her nerede iseniz, her nereye ayak basıyorsanız, Müslüman Müslümana velayet hakkını verir. Müslüman Müslüman olmayana velayet hakkını vermez. Müslümanın Müslümanla ilişkisi, Müslümanın kafirle ilişkisi gibi olmaz, olmamalıydı. Niye bu hale geliyoruz? Allah Teala'nın rahmeti hak ettiğimizden değil, ben buna inanıyorum. Allah'ın rahmeti hak ettiğimizden değil. Allah rahmeti bize öyle gönderdiğinden dolayıdır. Genel anlamda konuşuyorum çünkü gerçekten Müslümanların Müslümanlarla kardeşliğiyle alakalı bu imkanları, bu potansiyeli, bu fırsatları tepiyoruz. Onun için bu ayetleri biz kendimize okuyalım sadece, başkalarıyla alakalı değil. Her taraf ateş çemberi. Bunu herkes her vesileyle söylüyor. Ama kendimize dönüp baktığımız zaman aynı şeyi devam ettiriyoruz. Birileri Müslümanları silahla öldürüyor. Berikiler de dille ortadan kaldırıyor. Birinin diğerine çok farkı yok ki, gelecek nokta aynıdır zaten. Birinin diğerini kabul etmemesi, ölerek, öldürerek ortadan kaldırmasıyla birinin diğerinin ırzına, namusuna, iffetine leke sürecek şekilde konuşması aynı noktada birleşir, aynı noktada kesişir. Dolayısıyla Müslümanların birbirlerine karşı taşıdıkları öfkeyi İslam düşmanlarına karşı taşısalardı, İslam düşmanlarına karşı bu kadar cesur olsalardı, İslam düşmanlarına karşı bu kadar yürekli olsalardı bu Müslümanlar, herhalde İslam düşmanlarının bugün sesi çıkmazdı bu kadar gür. Aslında İslam düşmanlarının gücü güç değil aslında. Müslümanların zaafı onları güçlü gösteriyor maalesef. Bu bizim zaafımız, bu bizim handikapımız, bu bizim için önümüzde duran en büyük engeldir. Bu fesat ve fitne dediği şey sadece ulusal bazda değil, küresel ölçekte de böyledir. Huzursuzluk ve kaos ve anarşi dediğimiz şey, fitne ve fesadün kebir dediği şey sadece bulunduğunuz kentte değil ki. Sadece bulunduğunuz ülkede değil. Müslümanların bu özelliği sağlayamaması, bu özelliğe sahip olmamasından dolayı kafirler güçleniyorlar. Allah Teala Hucurat gibi bir sure indiriyor. O Hucurat suresi Müslümanların birbirleriyle alakalı problemlerini çözmek için Müslümanlara görev veriyor. İndi mi dersiniz? Henüz inmedi ki o ayet. Henüz inmedi ya. Hucurat 9. ayetten bahsediyoruz. Müslümanlardan iki taife problem yaşarsa, yaktetil, savaşırsa, çatışırsa, Allah Teala Müslümanlara diyor ki siz tarafsız olamazsınız. Tarafsız olursanız bertaraf olursunuz. Araya gireceksiniz, Müslümanları ıslah edeceksiniz. Peki bir taraf ıslaha yanaşmazsa, o zaman ne diyor? Ona karşı diğerin yanında yer alacaksınız. Tarafsız olmak da yok. Ne zamana kadar? Allah'ın emrine dönünceye kadar. Dönerse ne âlâ, aralarını ıslah edersiniz adaletle. Allah böyle bir görev yükledi. O görevi kim yüklendi ki? Kim üstlendi ki? Çünkü birbirimize uğraşmaktan hem ulusal, hem yerel, hem de küresel anlamda. Hangi bağlamda derseniz deyin, Müslümanlar birbirleriyle uğraşmaktan İslam düşmanlarıyla uğraşmaya fırsat bulamıyor artık. Allah kalplerimize ülfet versin. Rabbim ayaklarımızı dini inancı üzere sabit kılsın da gönüllerimize birbirimizi sevme, muhabbet besleme duygusu lütfetsin inşallah. Çünkü gerçekten Allah bugün verdiği imkanların yarın olamayacağına inananlardanım. Eğer isyana rağmen, Allah'a isyana rağmen Allah fertlere ve toplumlara istedikleri nimetleri veriyorsa, Allah Resulü'nün ifadesiyle söyleyeyim, insanlara, fertlere ya da toplumlara Allah isyanlarına rağmen nimet veriyorsa, o nimet onları adım adım azaba yaklaştırıyor demektir. Bu kadar nettir. En'am suresinin Allah'ın sünnetinden söz eden ayetleri de bunu söyler. 42, 43, 44. ayetler. Ve de Araf suresinin 92, 93. ayetleri de aynı şeyi söyler. Allah nimetlerini açtıysa, bereket kapılarını açtıysa, bu Allah'ın bizden razı olduğu anlamına mı gelir? Belki. Yoksa azaba doğru bizi sürüklüyor mu? O anlama mı gelir? O da belki. Aleyhissalatü vesselamın dikkatimi çektiği husus budur. Bu fırsatı değerlendirmediğimiz zaman Allah bu imkanı elimizden alır. Bizden öncekilerden, babalarımızdan aldığı gibi. Fırsatı verip tekrar aldığı gibi. Allah bizi bu izzetle, bu şerefle şereflendirmek istiyor. Biz bu izzete, şerefe sahip olmadığımız zaman Allah bunu alır. Buna sahip çıkmak isteyenlerin eline verecektir. Bu kesin bir kuraldır, Allah'ın yasasıdır. Rabbim bizi bu izzetten mahrum etmesin ama biraz adım atmamıza bağlıdır. Biz Allah'ın bize koşmasını bekliyoruz. Biz ona yürümeden Allah'ın bize koşmasını bekliyoruz. Hadiste öyle söylemiyor ki, siz bana yürüyün, ben size koşarak geleyim. Biz oturduğumuz yerden Allah'ın bize koşmasını bekliyoruz. Böyle bir rahmet biçimi yok ki ya. Allah affetsin hepimizi. Müslümanların bu anlamda birbirleriyle ilişkileri tekrar ve yeniden gözden geçirmeleri gerekir. Her biriniz bir cemaatte, her birimiz bir vakıfta, her birimiz bir dernekte, her birimiz bir oluşumun içerisinde olabiliriz. Bu problem değil. Ama hiçbir Müslüman diğer bir Müslümanı kafire tercih noktasında kafirin elinde bırakamaz. Hiçbir Müslüman kafiri Müslümana tercih edemez. Münafığı ve fasığı Müslümana tercih edemez. Hangi gerekçeyle olursa olsun, hangi amaçla olursa olsun bunu yapamaz. Yapmaması lazım. Allah'ın önümüze koyduğu biçtiği rol budur değerli kardeşlerim. Onun için Allah Teala bunu söyler. Eğer kafirlerin birbirleriyle olan dostluk ilişkisi, velayet ilişkisi daha doğrusu sizde de olmazsa, ya da siz birbirinize değil de kafirlere dostluk beslerseniz, velayet hakkını onlara verirseniz, o zaman bilin ki büyük bir fitne ve fesat, kargaşa ve kaos sizi bekliyor, bunu bilin. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Ayet 74. İman edenler, وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا Hicret eden ve cihat edenler, فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda hicret edip cihat edenler, وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا Ve Müslümanlara kucak açanlar, onlara yardım edenler, barındıranlar, اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا Bunlar gerçek müminlerdir. Gerçek müminler. İman, hicret, Allah yolunda cihat ya da hicret edemiyorsanız ensar olmak. Bu durum müminin gerçek mümin olmasını sağlayan özellikler. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ Gerçek mümin olmak zaten Allah'ın mağfiretini ve şerefli bir rızkı da beraberinde getirir. Onlar için bu da var. Bu surenin baş taraflarında bu cümleyi bir kez daha okumuştuk. Bir kez daha okumuştuk. Allah Teala şöyle diyordu. Ona bir tekrar atıfta bulunup buraya gelelim. Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Ayetler okunduğu zaman ayetler imanlarını arttırır. Ve Rablerine tevekkül ederler. Namazı dosdoğru kılar. Rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ulaike humul mu'minune hakka. Aynı ifade. Bunlar işte gerçek müminlerdir. Surenin sonu yine aynı şekilde. İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cehdü gayret gösterenler ve birbirlerine kucak açıp barındıranlar, onlar mümin, gerçek müminlerin ta kendileridir. Bu hakkan ifadesi, gerçek mümin ifadesi, bu özellik yani, diğerlerinin, yani bu özelliği ya da burada anlatılan özelliklerin dışında kalan müminlerin imanlarının geçersiz olduğunu anlatmıyor tabii ki. Onların imanları geçersizdir değil. Fakat gerçekte var olsa da böyle bir iman ispat edilmediğini anlatır. Hakikati ortaya konmadığını anlatır. Bu özelliklere sahip değilse ya da surenin başındaki özelliklere sahip değilse iman ediyor gibi görünür, kendi kendini mümin olarak kabul eder ama ispat edilmediği için gerçek mümin olarak nitelendirilmez. Yani başkalarına göre varlığının şüpheli bulunduğunu ifade eder. Var mı iman? Var gibi ama gibi. Bu anlamdadır. Yoksa onların imansız olduğu anlamına elbette gelmeyecektir. Ayet 75. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَاُولَٰئِكَ مِنْكُمْ. Son ayet. İman edenler. Ne zaman? مِنْ بَعْدُ daha sonra. Daha sonra iman edenler. Hicret edenler. Ve sizinle birlikte cehdü gayret gösterenler, cihad edenler. فَاُولَٰئِكَ مِنْكُمْ. Bunlar da sizdendir. Bunlar da sizdendir. Nasıl yani bu? Bu nasıl? Abdullah İbni Abbas'ın bu ayetle alakalı bize aktardığı yoruma baktığımız zaman Hudeybiye anlaşmasından sonra, yani peygamberin hicretinden 5 yıl sonra yaklaşık olarak yapılmış olan bir anlaşma, Hudeybiye anlaşmasıyla birlikte biliyorsunuz, Hudeybiye anlaşmasıyla birlikte artık savaş dönemleri bitti. Müşriklerin artık derin derin düşünme dönemleridir. Müslümanların artık rahat etmeye başladıkları bir dönemdi Hudeybiye anlaşmasıyla birlikte. Bu Hudeybiye anlaşmasından ve orada bir beyatur rıdvan vardı ya, ölümüne and içme, ölümüne peygambere beyat etme dediğimiz beyatur rıdvandan sonra iman edip hicret eden kimseleri kastediyor bu ayet-i kerime. Yani bu tarihten sonra, Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra yapılan hicret, barışın sağlandığı, artık savaşların tamamen terk edildiği bir dönemde olduğu için İlk hicretten daha aşağı mertebededir. Vurgulanan da budur burada. Daha önce iman edip hicret edenlerle barış ortamı sağlandıktan sonra, savaşların bitirilmesinden sonra, artık aşağı yukarı fotoğraf netleştikten sonra hicret edenler gibi değil. Önce ile sonra bir değil. Onlar da Müslüman, onlar da sizdendir ama kesinlikle ilk dönemde hicret edenler gibi değildir. O hicret edildiği zaman İlk dönemde sonuç hiç görünmüyor ki, tünelde ışık yok. Ama Hudeybiye'den sonra hicret ettiği zaman aşağı yukarı bir şeyler belli. Onun için önceki dönemde hicret edenlerle sonraki dönemde hicret edenler elbette bir değildir. Herhalde ondan dolayı aleyhissalatü vesselam fetihten sonra hicret yoktur diyor. Yani fetihten sonra hicret yoktur demek bitti mi, kapandı mı hicret kapısı? O anlamda değil işte, bu anlamda söyleniyor. Yani Mekke fethedildikten sonra hicret etmenin bir esprisi yok ki. İstersen hicret et, istersen etme. Problem değil. Her taraf zaten güllük gülistanlık. Hicret etmenin bir anlamı yok demektir. Yoksa Mekke'nin fethinden sonra artık hicret yoktur kıyamete kadar, değil. Bu değil kesinlikle. Sadece ve sadece artık rahat dönemin, imkanların bol olduğu bir dönemin içerisinde yapılan bir hicret, bu imkanın olmadığı dönemde yapılan hicret gibi değil anlamına söylenir. Yani dolayısıyla burada ayet-i kerimeyi bu gözle tekrar okursak eğer, daha sonra iman edip hicret edenler, sizinle birlikte cihat edenler, onlar da sizdendir. Ama öncekilerin amellerinin kat sayısı gibi değil. Biraz matematikle mi izah etsek acaba? Yani amellerin aynı ama çarpanları farklı. çarpanları farklı tabii ki. Bunu Hadid suresinden bir ayetten de öğreniyoruz değil mi? Allah Teala Hadid suresinde 10. ayet-i kerimede infaktan ve mücadeleden söz ettiği bir bölümde, ki Hadid suresi de medeni bir sure, o da bu dönemlerde inen bir sure, yani Müslümanların nispeten rahat ettiği dönemlerde inen bir suredir Hadid suresi. Allah 10. ayeti kerimesinde şöyle bir kural koyuyor. Şöyle bir kural koyuyor. Dikkat ediyoruz. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aitken ne oluyor da infak etmiyorsunuz? Mal sizin mi zannettiniz? La yestevi minkum men enfaka min qablil fethi ve qatel. Ulaike azamu dereceten minellezine enfaku min ba'du ve qatelu. Ve kullen va'adallahu'l husna. Vallahu bima ta'maluna habir. Fetihten önce Mekke'nin fethi, özelde belki ama burada Mekke'de geçmiyor. Fetih, açılım. Bir çözümleme, bir açılımdan önce savaşıp infak edenlerle fetihten, açılımdan sonra savaşıp infak edenler la yestevi, aynı değil. Peki sonra infak edip savaşanların ki Haybe'ye mi gitti, Güme mi gitti? Hayır. Onların da Allah tarafından kendilerine verilen bir karşılığı var. Hem önce hem de sonra yapanlar var. Ama kesinlikle sonrakiler öncekiler gibi değildir. Bir amelin kat sayısı o amelin işlendiği ortamın riskine bağlıdır değerli kardeşler. O amelin işlendiği ortamın taşıdığı risk faktörüyle çarpılır. Amel işlendiği bir ortamda ameli işlemek bir prestij nedeni ise, bir imajın yenilenmesine neden oluyorsa, o amelin baskıya neden olduğu dönemlere göre karşılığı aynı değildir. Aynı amel olabilir. Bakın Allah Teala infak ve savaşı söylüyor. Biri canla cihat, biri malla cihat. İkisi de bir değil bakın. Önce yapanla sonra yapan bir değil. Neden? Mekke'nin fethinden önce infak ettiği zaman nereye gidecek? Gitti, geri gelmeyecek ki. Mekke'nin fethinden sonra yaptığınız infak size yol köprüsü olarak geri dönecek deyim yerindeyse. Bu belli zaten. Onun için aynı olmaz. Dolayısıyla bundan dolayı Allah Teala bu ayet-i kerimede de bize aynı şeyi anlatıyor. Yani bugün mesela Müslüman olmanın avantaj olduğu bir ortamda ya da tesettürlü olmanın prim yaptığı bir ortamda, tesettürlü olmakla tesettürün dışlandığı bir ortamda tesettürlü olmak bir mi zannediyoruz? Müslüman olmanın korku nedeni olduğu, kimsenin göğsünü gere gere Müslümanın diyemediği bir ortamda Müslümanlık taslamakla, göstermekle, herkesin Müslüman olmak için can attı ve pastadan pay kaptı bir dönemde Müslüman olmak bir mi zannedeceksiniz? Olur mu öyle şey? Aynı değil ya. Aynı değil ki. İslam'ın dışlandığı dönemde Müslüman olmakla, İslam'ın baş tacı edildiği dönemde Müslüman olmak aynı değildir bakın. Biri boşa gitti, diğeri kabul edildi demiyor zaten Allah Teala. Yanlış anlamıyoruz değil mi? Burada biri diğeri gibi değil kesinlikle. Birinci, ikinci sıra söz konusu olacaksa biri birinci sırada, diğeri ikinci sıradadır. Kesinlikle Allah nezdinde aynı değildir. Allah'ın anlattığı budur. Onun için önemli olan Müslüman olmanın ateş pahası olduğu dönemde Müslüman görünebilmektir. Biliyorsunuz bunu adrese teslim söylemediğimiz zaman sanki havaya mı gidiyor bu sözler? Mesela 2014'lerde Müslüman olmakla 1990'ların sonunda Müslüman olmak aynı mı ya? Bunu en iyi siz biliyorsunuz. En iyi hepiniz biliyorsunuz bunu. Tehlike bertaraf edildikten sonra herkes ortada kol geziyor. Dün neredeydiniz? Müslüman olmak adına bir şey yapıldığı zaman köşe bucak kaçan insanlar. Sizi tenzih ediyorum. Neredeydiniz derken size hitap etmiyorum tabii ki. Bunu yapanlar için söylüyorum. Müslüman olmaktan utananlar. Neredeyse yani bir namaz kılmakla Müslüman mı olduk diyecek duruma geldi insanlar. Dün yokken niye insanlar bugün vitrindeler? Niye vitrindeler? Çünkü avantaj var. Pastadan pay kapma var. Kesinlikle bir değil. Bunun ceremesini çeken, bunun bedelini ödeyen insanlarla kuş tüyü yataklarında keyif süren insanların aynı fazileti, aynı sonucu alma imkanı yok kardeşlerim. Enfal suresini havadan okumayalım onun için. Allah bize hitap ediyor. Müslüman olarak kendi halimizi yeniden gözden geçirme fırsatı veriyor bakınız. Bu ayetler üzerinden bunu tefekkür etmediğimiz zaman Bedir'e gitme imkanımız zaten yok. Abbas'la karşılaşma imkanı zaten yok. Müşriklerle zaten birebir yüzleşme imkanı yok. Ne yapacağız ki? Sadece teorik anlamda okuyup mu geçeceğiz? Onlar da kardeşleriniz ama birinciler gibi değil demenin anlamı bu. Hadid 10'la birlikte bunu okuyalım. Aynı değil. Allah Teala aynı yere koymuyor çünkü. Ayetin devamında Allah Teala diyor ki: "Ve ulul erhamimi ve ulul erhami akraba olanlar, rahim sahipleri, aynı akrabalık bağlarıyla birlikte olanlar ba'duhum evla bi ba'din fi kitabillah." Allah'ın kitabına göre birbirlerine daha çok layıktırlar, birbirlerine daha çok bağlıdırlar, akrabalar. Müslümanlardan ensar ve muhacirin birbirlerine velayeti, evet, doğru. Ama akraba Müslüman olduğu zaman bu öncelik onlara gider. Velayet, öncelikle akrabalar, Müslüman akrabalar arasındadır Allah'ın kitabına göre. اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمٍ Allah her şeyi bilendir. Sure bu cümleyle bitiyor. Kalplerimizi istikametten ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun. Subhanekallahü ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişiyi aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. İbrahim 35-41. Hazreti İbrahim'in duası. Bir zaman da İbrahim şöyle dedi: Rabbim, bu beldeyi güvenlikli kıl. Ben ve çocuklarımla birlikte hepimizi putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı çıkarsa, biliyorum ki sen hep bağışlayan, sınırsız bir merhamet kaynağısın. Rabbimiz, işte ben neslimden olanları ekip biçmeye elverişsiz bir vadiye, senin mukaddes beytinin yanına yerleştirdim ki ey Rabbimiz, salatı ikame edebilsinler. Artık insanların gönüllerini onlara meylettir. Onları bereketli ürünlerle rızıklandır. Umulur ki onlar da bunun şükrünü eda ederler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zira yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Her tür övgü ve sena, yaşlılığıma rağmen bana İsmail ve İshak'ı bahşeden Allah'a aittir. Gerçekten de benim Rabbim duaları işitendir. Öyleyse ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri salatı ikame edenlerden kıl ve duamı kabul buyur ey Rabbimiz. Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve tüm inananları hesapların verileceği gün

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Allah'ın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun.
1: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın.
0: Kur'an'ı bir aydan fazla ve üç günden az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalış.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanallazi asra bi 'abdihi leylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Allah kendi İslam'ını başka İslamlardan korusun. İslam, Allahü Teala'nın kendi kullarına gönderdiği en kıymetli nimettir. İslam'ı geldiği gibi öğrenmek ve olduğu gibi de yaşamak asıldır. Dünyada bundan en çok rahatsız olanlar, kendi keyiflerini kanun haline getirip hukuk diye dayatanlardır. Keyfi, küfri ve cebri güçlerce korunan İslam'la kovulan İslam'ın çarpıştığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Günümüz insanı ve Müslümanı ilimleriyle cahiliyeyi kutsayanlarca Allah'ın gönderdiği İslam'a mukabil uydurulmuş bir sürü sahte İslam'la karşı karşıyadır. Resmi İslam, ırsi İslam, geleneksel İslam, modern İslam, radikal İslam, sivil İslam, askeri İslam. Bütün bunlar Allahü Teala'nın gönderdiği İslam'dan beri olan İslamlardır. İslam, İslam'dır. Başkası olamaz. İslam'ı başkasıyla karıştırmak, ilahlık iddiasına bulunan sahte Rablerle barışmaktır. Sahte Rablerle barışanlar, Allah'ın gönderdiği İslam'ı yanlış anlamaya mahkumdurlar. Tabii ki İslam'ın yanlış anlaşılması, hayatın yanlış yaşanmasıdır. Hayatın yanlış yaşanması demek, hayatın Allahü Teala'dan gayrisine bağışlanması demektir. Bu nedenle diyoruz ki, Allah'ın arzında Müslüman insanın en mühim meselelerinden birisi de İslam'ı Allahü Teala'dan geldiği gibi anlamak ve olduğu gibi yaşamak meselesidir. Allah'ın arzında zorba güçleri en çok rahatsız eden mesele işte Müslüman insanın bu meselesidir. Yani zorba güçleri en çok rahatsız eden şey İslam'ın geldiği gibi anlaşılması ve olduğu gibi yaşanmasıdır. Allah'ın arzında İslam'ın geldiği gibi anlaşılmasından ve olduğu gibi yaşanmasından rahatsızlık duyanlar, şeksiz ve şüphesiz bu asrın Ebu Cehil ve Ebu Leheb'leridir. Bunların işleri güçleri, ilimleriyle cahiliyeyi kutsayanlar vasıtasıyla Allahü Teala'nın gönderdiği İslam'a mukabil bir takım kul patentli yeni İslamlar uydurmaktır. Zorbalara karşı İslami diriliş ve direnişi bizzat Kur'an'la engellemek Allah'ın gönderdiği İslam'a mukabil sahte bir İslam'ın uydurulmasına katkıda bulunmaktır. Altını çizerek diyoruz ki, aklın putlaştırılmasına dayanan rasyonalizm cenderesinde terbiye edilen İslam, Allah'ın gönderdiği İslam'a muhalif olan İslam'dır. Böyle bir İslam'dan Allahü Teala'ya sığınmak gerekir. Allah'ın gönderdiği İslam'ın yükselişini sahte İslamlarla engellemek, dünyanın en büyük cinayetini işlemektir. Çünkü Allah'ın İslam'ını kullanarak sahte İslamlarla insanları aldatmak, hevalarını kendilerine ilah edinen zorbaların kadim geleneklerindendir. Allahü Teala buyuruyor. Bir de zarar vermek, inkar etmek, müminler arasına tefrika sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescit kuranlar ve bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Tevbe suresi 107. ayet-i kerime. Dikkat edilirse Allahü Teala'ya secde edilmek üzere yapılan camilere, mescitlere karşı aynı cinsten camiler, mescitler vasıtasıyla savaş veriliyor. Zarar, küfür, nifak ve tefrikaya hizmet eden mescitler, camiler birer terör karargahı sayılırlar. Böyle mescitlerden, camilerden de Allahü Teala'ya sığınmak gerekir. Allah'ın İslam'ına karşı yeni bir İslam uyduranlar elbette ki insanlara ve Müslümanlara sizi yeni bir dine, Allah dışında sahte bir ilaha davet ediyoruz diyerek konuya girişmezler. Onların karakteri Musa Aleyhisselam'ın döneminde yaşayan Samiri'nin karakteridir. Allahü Teala buyuruyor: bu adam Samiri onlar için böğürebilen bir buzağı heykeli icat etti. Bunun üzerine Samiri ve ona uyanlar işte dediler, bu sizin de Musa'nın da ilahıdır. Fakat o unuttu. Taha suresi 88. ayet-i kerime. Şimdi bu ayet-i kerimenin ışığında düşünelim. Günümüzde eserlerde, zeytuniyelerde, ilahiyatlarda, kitabı, sünneti, icma, ümmet ve kıyası fukahayı dışlayan, devre dışı bırakan bir İslam'ı gündeme getirenlerle yaptığı buzağı heykeline, işte bu buzağı Musa aleyhisselamın ilahıdır diyen Samiri arasında ne fark vardır? Samiri'nin buzağısı aramıza dolaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet ve siretini devre dışı bırakan İslam tarifleri, anlayışları, yorumları Samiri'nin günümüze kadar gelen buzağı heykelinin temsilcileridirler. İslam'ı anlama ve yaşama hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini ve uygulamalarını devre dışı bırakanların savundukları İslam, Allahü Teala'nın gönderdiği İslam değildir. Böyle bir İslam anlayışı tamamen hak dinden icat edilmiş batıl bir dindir. Yani İslam ambalajı içerisinde insanlığa sunulan batıl bir dindir. Günümüzde Kur'an ayetlerinden, Kur'an tefsirinden yola çıkarak zorbaları, müsteşrikleri memnun etmeye çalışanlar hak ile batılı murad edenlerdir. İnsanların keyfiyle, arzusuyla mukayyet olan bir İslam, Allahü Teala'ya karşı savaşmanın malzemesi olan bir İslam'dır. Allah ile insanları aldatarak Allah'ın dinine karşı savaşmak, batıl bir dini dayatmaktır. İslam'ın İslam'dan başka bir şey olmadığına inanmak, İslam'ın tamamlanmış bir din olduğuna asla ve kat'a ekleme ve çıkarma kabul etmediğine inanmak demektir. Kişinin inandığı İslam anlayışı, eklemelere, çıkarmalara, yontmalara müsait bir İslam anlayışı ise söz konusu kişinin sahip olduğu İslam Allah'ın İslam'ı değildir. Onun İslam'ı putperest atalarının, tağutlarının uydurduğu İslam'dır. İşte günümüzde enternasyonel küfür mafyası böyle bir İslam'ı Allah'ın İslam'ının yerine geçirmeye çalışmaktadır. İslam Allah'ın eseridir. O beşeri değil ilahidir. Yani Allahü Teala'dan gelmiş ilahi mesajın adıdır. Hem naklin ve hem de aklın İslam'da önemi büyüktür. Müfessirin ulemadan Muhammed Hamdi Yazır rahmetullahi aleyh der ki, İslam'da vaaz-ı ilahiyi bildiren delil dörttür: kitap, sünnet, icma, ümmet ve kıyas. Ve bunlardan evvelki üçü müsbit ve dördüncüsü müzhirdir. Asrımızda genelde dünyada, özelde ise İslam coğrafyasında Allah'ın İslam'ı dışında bir hayli sahte İslam ortalıkta dolaşıyor. Bizzat İslam devleti, devlet İslam'ı ile engellenmeye çalışılıyor. Çağdaş Samiriler vasıtasıyla Kur'an ve sünnetin tarihselliği ispat edilmeye çalışılarak Allah'ın İslam'ı tarihin belli bir dönemine münhasır kılınıp hapsedilmek isteniyor. Müsteşriklerin teşvikiyle yeni sahte İslamlar oluşturuluyor. Müsteşriklerin Allah'ın indirdiğini bırak sen kendi dinini kendi yaz kampanyasına katılanlar, Allahü Teala bugün Kur'an-ı Kerim'i inzal etseydi bence şu hususta böyle değil de şöyle buyururdu diyerek beşer patentli bir İslam'ı Allahü Teala'ya nispet etmeye çalışıyorlar. Elbette ki bunların bu sahte İslamlarına karşı mücadele edeceğiz. Ama şu duayı da etmeden geçmeyeceğiz: Allah kendi İslam'ını başka İslamlardan korusun. Kişi İslam'ın İslam'dan başka bir şey olmadığına inanmakla Müslümanlaşır. Aksi halde Müslüman olmaz. Mustafa Çelik, Vakit Gazetesi.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin
1: Fetih suresini okut. Yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dağılmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
4: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta nialikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 127. sayfasında yer alan Eddersü's-Semine Aşar 18. ders başlıklı dersi inşallah işleyeceğiz. Burada Hamid isminde bir şahıs ve aile fertleri arasında geçen bir diyaloğa şahit olacağız. Hamid li zevcetihi ifadesiyle başlayalım okumaya. Hamidun li zevcetihi eyne turidine en tezhebi ba'de salatil asri. Hamid hanımına, eşine şöyle der: eyne turidine en tezhebi ba'de salatil asri. İkindi namazından sonra nereye gitmek istiyorsun? İkindi namazından sonra nereye gitmek istiyorsun? Amine, uridu en ezura caratenelleti zaratni emsi. Uridu en ezura, ziyaret etmek istiyorum. Caratena, komşumuzu. Elleti zaratni emsi, dün beni ziyaret eden. Uridu en ezura caratena leti zaratni emsi, dün beni ziyaret eden komşumuzu ziyaret etmek istiyorum. Hamid, eyumkinuki en terci'i kable salatil mağribi. Akşam namazından önce dönebilir misin? Akşam namazından önce dönmen mümkün mü? Amine, yumkinu inşallah. Bu mümkün inşallah. Allah izin verirse bu mümkün. Hamid, ercu en tagsili kamisi yel ebyada ba'de rucu'iki min indil carati. Ercu en tagsili, yıkamanı rica ediyorum. Kamisi yel ebyada, beyaz gömleğimi. Beyaz gömleğimi yıkamanı rica ediyorum. Ba'de rucu'iki, döndükten sonra, dönüşün sonrasında. Min indil carati, komşunun yanından döndükten sonra beyaz gömleğimi yıkamanı rica ediyorum. Ercu en tagsili kamisi yel ebyada ba'de rucu'iki min indil carati. Amine, seagsiluhu ve ekvihi inşallah. Ben İnşallah onu yıkayacağım ve ütüleyeceğim. Ben inşallah onu yıkayacağım ve ütüleyeceğim. Hamid, eyne turidune en tezhebu el-âne ya ebnâi. Oğullarım, yavrularım, şu anda nereye gitmek istiyorsunuz? Eyne turidune en tezhebu el-âne ya ebnâi. Oğullarım, yavrularım, şu anda nereye gitmek istiyorsunuz? El-ebna'u nezhebul ane ilel mescidi. Şu anda camiye gidiyoruz. Şu anda mescide gidiyoruz. Ve ba'de salati nuridu en nezhebe ile suqi lineşteriye eklamen ve defatira ve mesatira. Ve ba'de salati, namazdan sonra, nuridu en nezhebe, gitmek istiyoruz, ile suqi, çarşıya. Namazdan sonra çarşıya gitmek istiyoruz. Lineşteriye eklamen ve defatira ve mesatira, kalemler, defterler ve cetveller satın almak için. Şu anda camiye gidiyoruz. Namazdan sonra kalemler, defterler ve cetveller almak için çarşıya gitmek istiyoruz. Hamid, eyne zumalaukum? Ma ca'u el-yevme li ziyaretikum ke'adetihim kulle usbu'in. Eyne zumalaukum? Arkadaşlarınız nerede? Ma ca'u el-yevme li ziyaretikum? Bugün sizi ziyarete gelmediler. Bugün sizin ziyaretinize gelmediler. Ke'adetihim külle usbu'in. Her hafta adetleri olduğu gibi, her hafta adetleri olduğu üzere bugün sizi ziyarete gelmediler. El-ebna'u, oğullar, çocuklar, eradu en yezhebu el-yevme ilel-muthafi. Onlar bugün müzeye gitmek istediler. Eradu en yezhebu el-yevme ilel-muthafi. Onlar bugün müzeye gitmek istediler. Hamid, ya benati, enel-âne ezhebu ilel-musteşfâ li'iyâdeti Selma. Eturidne en tezhebne ma'i? Ya benati, kızlarım, enel-âne ezhebu ilel-musteşfâ, ben şu anda hastaneye gidiyorum. Li'iyâdeti Selma, Selma'nın ziyareti için. Selma'ya geçmiş olsun demek için. Ben şu anda Selma'nın ziyareti için, Selma'ya geçmiş olsun demek için hastaneye gidiyorum. Eturidne en tezhebne ma'i? Benimle birlikte gitmek ister misiniz? Benimle gitmek ister misiniz? Eturidne en tezhebne ma'i? Benimle gitmek ister misiniz? Elbenatu na'am. Kızlar, evet. Hamid babaları, kızların ve kızların babası olan Hamid, ben şu anda geçmiş olsun için Selma'nın ziyaretine hastaneye gidiyorum. Siz de benimle gelmek ister misiniz? Benimle gitmek ister misiniz diye sordu. Kızlar da evet anlamında naam diye cevap verdiler. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 128'e geçelim efendim. Sayfa başında yine Hamid'in sözünü görüyoruz. Mâzâ turidne en te'hudne lehâ? Ona ne almak istersiniz? Mâzâ turidne en te'hudne lehâ? Ona ne almak istersiniz? El-benâtu, kızlar, نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه. إن سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا. نريد أن نأخذ معنا yanımıza almak istiyoruz علبة الحلوى هذه. Bu tatlı paketini, bu tatlı kutusunu yanımıza almak istiyoruz. İnne Selma tuhibbu hâzihil halva kesiran. Kuşkusuz Selma bu tatlıyı çok sever. Muhakkak ki Selma bu tatlıyı çok sever. Hamid, eturidne en te'huzne şey'en âkhara. Başka bir şey almak ister misiniz? Başka bir şey almak istiyor musunuz? Elbenat, نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. نريد أن نأخذ هذه المجلة. Bu dergiyi almak isteriz veya bu dergiyi almak istiyoruz. وهذا الكتاب, bu kitabı, وهذه الملابس, ve bu elbiseleri. Bu dergiyi, bu kitabı ve bu elbiseleri almak istiyoruz. Hamid, ercu ella ta'khuzna hazihil eşya'e kullaha fe innel mustashfa la yesmahu bi duhuli eşya'e kesiratin. Ercu ella ta'khuzna hazihil eşya'e kullaha. Bu eşyaların tümünü almamanızı rica ediyorum. Bu eşyaların tümünü almamanızı rica ediyorum. Fe innel mustashfa la yesmahu bi duhuli eşya'e kesira. Kuşkusuz hastane izin vermez. La yesmahu, müsaade etmez. Bi duhuli eşya'e kesira, çok eşyanın girişine hastane müsaade etmez. Eyne Hadicetu ve Aişetu ve Ummu Kulthum. Hatice, Aişe ve Ümmü Gülsüm neredeler? Ey yuridne en yezhebne ma'ana. Bizimle gitmek isterler mi? Onlar da bizimle gitmek istiyorlar mı? İhdel benati, kızlardan birisi. La edri eynehunne. Onlar neredeler bilmiyorum. Onların nerede olduklarını bilmiyorum. Ezzunnu ennehunne ma raca'ne minel medraseti. Sanıyorum onlar okuldan dönmediler. Onların okuldan dönmediklerini zannediyorum. Hamid, heyya bina ya benat. Haydin kızlar. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda sayfa 127 ve 128. sayfalarda yer alan Ed-ders-ü-Semina Aşara, 18. ders başlığı altında verilen diyaloğu okuduk, tercüme ettik. Şimdi bu diyalogla ilgili alıştırmalara geçelim. Temerin başlığı altında birinci alıştırma. Ecib anil es'iletil atiye. Aşağıdaki soruları cevapla. Es-sualul evvel, birinci soru. Mâzâ yurîdul ebnâ'u en yeşterû mine's-sûkî. Evet. El-ebna, el-ibn kelimesinin çoğulu. İbn, oğul, erkek evlat anlamına gelen bir kelime. Erkek çocuklar, yani oğlanlar çarşıdan ne almak istiyorlar anlamında bir soru. Parçada verilen bilgilerden hareketle, parçada çocukların نُرِيدُ أَنْ نَذْهَبَ إِلَى السُّوْقِ لِنَشْتَرِيَ اَقْلَامًا وَدَفَاتِرَ وَمَسَاطِرَ. cümlelerini referans alarak düşünecek olursak, يُرِيدُ الْأَبْنَاءُ أَنْ يَشْتَرُوا مِنَ السُّوْقِ اَقْلَامًا وَدَفَاتِرًا وَمَسَاطِرًا şeklinde cevap verebiliriz. يُرِيدُ الْأَبْنَاءُ أَنْ يَشْتَرُوا مِنَ السُّوْقِ اَقْلَامًا وَدَفَاتِرًا وَمَسَاطِرًا السؤال الثاني ikinci soru ماذا تريد البنات أن يأخذن لسلمى kızlar Selma için ne almak istiyorlar anlamında bir soru bu soruyu da تريد البنات أن يأخذن لسلمى البتل حلوى şeklinde bir cümleyle cevaplayabiliriz. Bu sorunun cevabını tekrar etmek istiyorum. تُرِيدُ الْبَنَاتُ اَنْ يَأْخُذْنَ لِسَلْمَا اُلْبَتَ الْحَلْوَى Kızlar Selma için bir tatlı paketi, bir tatlı kutusu almak istiyorlar anlamında bir cümleyle bu soruyu cevaplamış olduk. التمرين الثاني ikinci alıştırma صحح ما يلي aşağıdakileri tasih et aşağıdakileri düzelt anlamında bir başlık الجملة الأولى birinci cümle Amine bintu Hamid'in Amine Hamid'in kızıdır anlamında bir cümle bu cümlede yer alan bint kelimesinin altını çizip bunun altına zevce yazarsak cümleyi parçada verilen bilgiler ışığında düzeltmiş oluruz. Aminatu bintu Hamid değil ne olacak? Aminatu zevcetu Hamid'in Amine Hamid'in eşidir, hanımıdır anlamında. Kaç sayfaya geçiyoruz? Sayfa 129. El cümletu thaniye ikinci cümle. تريد آمينة أن تزور أختها آمينة kız kardeşini ziyaret etmek istiyor anlamındaki cümlede أختها kelimesinin altını çizelim bir anlamda bunu iptal etmiş olalım ve yerine جارتها yazalım تريد آمينة أن تزور جارتها آمينة komşusunu ziyaret etmek istiyor الجملة الثالثة üçüncü cümle قال حامد لزوجته Hamid hanımına şöyle dedi اغسلي منديلي الأسود benim siyah mendilimi yıka bu cümlede yer alan منديلي الأسود ifadesinin altını çizip bir anlamda iptal etmiş olalım ve yerine قميصي الأبيض yazalım Hamid eşine benim siyah mendilimi yıka demedi ne dedi اغسلي قميصي الأبيض benim beyaz gömleğimi yıka dedi الجملة الرابعة dördüncü cümle يريد الأبناء أن يذهبوا إلى السوق قبل الصلاة çocuklar oğlanlar ne istiyorlar çarşıya namazdan önce gitmek istiyorlar çocuklar çarşıya namazdan önce gitmek istiyorlar bu cümledeki kabil zaman zarfının altını çizip bade ile değiştirmiş olalım yuridul ebna'u en yezhebu ile suqi bade salati çocuklar çarşıya namazdan önce değil bade salati namazdan sonra gitmek istiyorlar el cümlel hamise beşinci cümle erade zümelâul ebnâi en yezhebû ilâ hadîgatil hayavânâti çocukların oğlanların arkadaşları hayvanat bahçesine gitmek istediler anlamındaki bu cümlede hadîgatil hayavânât terkibinin altını çizip yerine el muthafı getireceğiz erade zümelâul ebnâi en yezhebû ilel muthafi çocukların arkadaşları müzeye gitmek istediler demiş olacağız El cümle sadise, altıncı cümle. Yuridu Hamidun en yezhebe ilel müsteşfa ma'a zavcetihi. Hamid hastaneye eşiyle, hanımıyla birlikte gitmek istiyor anlamındaki cümlede zevcetihi ifadesinin, kelimesinin bu terkibin altını çizip yerine benatihi terkibini getireceğiz. Hamid hastaneye kızlarıyla birlikte gitmek istiyor anlamında bir cümleyle efendim verilen cümleyi tasih etmiş, düzeltmiş olacağız. التمرين الثالث üçüncü alıştırma. يسألُ المدرسُ كلٌّ من الطلابِ هذا السؤالَ. Öğretmen öğrencilerin her birine şu soruyu sorar. ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ Bu öğrenciler ne istiyorlar? Ve yucibu talibu ve yekul. Öğrenci cevap verir ve şöyle der. Haulâ'i yuridûne en denilmiş, boşluk bırakılmış. Muhtaran minel cümledil âtiye. Aşağıdaki cümlelerden seçerek bu öğrenciler şöyle yapmak istiyorlar şeklinde cevap verir. Peki burada verilen yezhebûne illel mel'ab, yeskunûne fî mehâci'il câmi'a, yeclisûne fî saffil evvel gibi cümleleri okuyun ve burada verilen boşluğa yerleştirmeye çalışın diyeceğim. Fakat yani bunu size ödev olarak tevdi etmiyorum. Burada üzerinde duracağımız, çalışacağımız bir dil bilgisi hususu var, konusu var. Burayı inşallah programımızın gelecek bölümüne bırakalım ve gelecek bölümde burayı birlikte çalışalım. Bir sonraki bölümde görüşmek umut ve duasıyla. Fi emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil. Gerçeğin yolunda yürümeyenler daima yolda kalırlar. Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesidir.
0: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: düşünen insanlar için.
1: Ey Allah'ın dışındakiler, Allah bana bir zarar murat ederse sizler bu zarara mani olabilecek misiniz? Allah bana bir rahmet dilerse siz o rahmeti engelleyebilecek misiniz? Bu ayete iman ederseniz hayatı onurlu yaşarsınız. Bu ayete iman edenler hayatı onurlu yaşarlar. Bu ayete iman etmeyenler, iman ettiğini söylemekten bahsetmiyorum. Dediklerimi anlamaya çalışın kardeşlerim. Birileri şöyle yaparsa şöyle rahat olacağız, birileri olmazsa şöyle sıkıntı yaşayacağız. Kimsin ya? Allah murad ettiyse hiç kimse bunu engellemeyecektir. İmtihan edecek seni, bitti. İmtihanın önüne geçemeyeceksin. Kimi imtihan için engel yapacaksın? Allah ben imtihan edeceğim diyor. Kim o engel olabilir? Allah sana kapı açtıysa, önünü açtıysa kim engel olabilir söyleyin. Bütün dünya yan yana gelse. Amenna ve saddakna. Aynen öyledir. Boşu boşuna insanlara niye güç veriyorsunuz ya? Arkasından sırtımızdan indiremiyoruz diyeyim. Biz olmasaydık şöyle olur. Sen kimsin ya? Anlatabiliyor muyum?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Yarın sabah ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır. Ne zaman aç kaldımsa kalbimde hikmetten açılmış bir kapı buldum. Çocuklukta yaşanan olaylar geçip gitmez. Mevsimler gibi kendilerini yineler.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. 3 asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Şehadet şuurunu idrak etmek. Şehadet bir çağrıdır tüm nesillere ve çağlara. Evvelen ifade edilmelidir ki, değil bir şehit gibi yaşamak, böylesi bir yaşam hakkında konuşmak bile devasa bir iddiadır. Genellikle yaşayanların konuşup yazmadığı, konuşup yazanların da biz gibi eksik ve kusurlu yaşadığı böylesi bir zamanda, böylesi bir had bilmezliğe ancak tevdi edilen ve altında ezildiğimiz vazifenin içerdiği şerefle müşerref olabilme saikiyle cüret edilebilir. Vahyin en temel öğretilerinden biri, hayatın ve ölümün imtihan olgusu gereği yaratıldığıdır. Bir diğer deyişle, hayata ve ölüme anlam katmaktır. İslam düşüncesinin temel hedeflerinden biri budur. Bu doğrultuda ölüme ölümsüzlük yüklemek anlamında şehadet kavramı, hayata yüce bir anlam katma manasında da şehit gibi yaşamak, yani şehitlik kavramı özgün, kapsayıcı ve derin içerikli işlevsel kavramlardır. Yazı başlığımız olan teşbih benzetme cümlesinde kendisine benzetilenler şühedadır. Yani seçilmişler, adanmışlar, nimet verilenler, tevhidin kalbi, kavli, fiili şehitleri, firdevsin ehli, sadık yiğitler, ahde vefalılar, her biri bir Allah kılıcı, her biri bir İslam fedaisi, bu dünyaya sığamayanlar, tüm nesillerin ve çağların çağrısına icabet edenler, İbrahim aleyhisselamın baltasının varisleri, ümmet ve insanlık kadar büyük ve yufka yürek taşıyanlar, hayırlarda yarışıp öne geçenler, halleri nasipsizlerce anlaşılamayanlar, hurilerin aşıkları, kutlu kafile, mübarek kervan ve dahası kelimelerin tasvirde kifayetsiz kaldığı adam gibi adamlar. Şühedadan bahsetmek duygu ve düşünce yoğunluğu gerektirir. Ehlince malumdur ki her bir şehit hikayesinin görünür sıradanlığının satır aralarında muazzam detaylar serpiştirilmiştir. Ancak bu kadar dolu dolu yaşanır hayat aslında. Bu kadar mı hasbi, harbi, hesapsız olunabilir? Çoğunlukla sessiz sedasız geçip giderler bu dünyadan, amellerinin ihlasını gözeterek, riya ve emarelerinden sakınarak. Lakin hal ehline derin izler bırakarak, iyiye, güzele ve doğruya dair. Yaşayan ölülerin aksine, yaşarken de, giderken de, gittikten sonra da söylemeye, eylemeye devam ederler. Bir lisan-ı sıdk, doğruluk dili kalır geriye binbir güzelliğiyle ve geride kalanlar gıpta yüklü ağıtlar, hasretler dizer ardı sıra. Ve sonra bir diğeri daha süzülür aramızdan yine sessiz sedasız, böylece devran sür git yaşana durur. Şühedadan ve hayatlarından bahsetmek bir şehadet duasıdır gerçekte. Bir mücahit yüreği cesaretidir. Dünyanın saptırıcı malayanisi arasında sahici bir gündem oluşturmaktır. Hakikati yeniden hatırlamaktır. Tarihsel tevhid-şirk çatışmasında taraf olmak, safları netleştirmektir. Muvahhid kimlik inşası, vahyin istediği şahsiyeti ilmik ilmik dokumaktır. Sırat-ı mustakim üzere yolu ve yöntemi doğrultmaktır. İnkılapçı bir coşkuyla heyecanlanmaktır. İmrenmektir, gıpta etmektir. Cihat mektebine talebe yazılma şerefidir. Onur tedrisatıdır. Fikriyat yoğunluğu kesbetmektir. İmanı artırmaktır. Allah'a verilen ahdi yenilemektir. Zemheride bahar umudu yeşertmektir. Cehde takat bulmaktır. Dize derman, göze fer olmaktır. Sırasını bekleyenlerden olmaktır. Örselenmiş yüreklere ruh aşılamaktır. Yetik ümmeti yeniden inşa etmektir birer birer. Tüm sahteliklerden azade olmaktır. Az da görünse sahici bir yaşamı yoğunlaştırmaktır. Ömrü bereketlendirmektir. İmanın cesaretiyle kainata meydan okumaktır. Özne olmaktır. Özgürleşmektir. Ve dahasıdır. Mevzuya bir başka açıdan bakıldığında İslami hareketin ve coğrafyamız Müslümanlarının yakın tarih temel kavramlarımızın serencamı üzerinden de tahlil edilebilir. Cihat ve şehadet kavramları bu açıdan önemli veriler ihtiva etmektedir. Coğrafyamız Müslüman muhayyelesinde Şubat ayı şehadetle özdeşleşmiştir. Şubat zemherisinde baharın muştusu olarak addedilmiştir şehadet iklimi. Gecenin en zifiri karanlığının fecri sadıka en yakın vakit oluşu gibi. Genelde Türkiye'li şehitlerin çoğunun Şubat ayına tevafuku, özelde Metin Yüksel'in 23 Şubat 1979 tarihinde Fatih Camii avlusunda şehadetiyle yaşanan kırılmanın belirginleştiği Metin Yükselce bir şehadet özlemi, bir varoluş, bir direniş biçimine dönüşmüştür. Nasıl bir adanmışlıktır ki bir kuşağı silkelemiş, sağaltmış ve kanın nasıl bir bereketidir ki on binlerin dirilişinin yakıtı olmuştur. Bir ölüp bin dirilmenin slogandan çıkıp müşahhaslaşmasının nadir örneklerindendir bahsedilen. Coğrafyamız Müslümanları açısından 1970'lerdeki çeviri hareketleriyle başladığı yeni bir sayfa denebilir. Sanki yeni Müslüman olunuyordu. Sanki ilk defa asli kaynaklara yöneliniyordu. Kıt kaynaklarla ulaşılmaya çalışılan dinin hakikatine dair devasa cehdi cihadın evveli. Hissedilen ilmi açlığı gidermeye dönük yoğun okumalar tamamen hayata dönüktü. Asr-ı saadet bugüne taşınmalıydı en ince detaylarına kadar ve de pervasızlık, tavizsizlik. Öğrenilen her İslami hakikat tam bir teslimiyetle yaşanıyordu. Bilginin bilince, bilincin eyleme dönüştüğü bir süreçti bu. Çağın muallimlerinden Hasan el-Benna ne güzel dizmişti vahiden damıttığı düsturlarımızı ve bizatihi içeriklendirmişti her birini. Gayemiz Allah'tır, önderimiz Resulullah'tır, rehberimiz Kur'an'dır, yolumuz cihattır. Allah yolunda ölüm, şehadet en yüce emelimizdir. Marşlar, ezgiler, neşitler yakılıyordu yanık sevdaya. Küfre karşı duracak, tüm putları yıkacak, gözü yaşlı yavruların öcleri alınacaktı. En büyük sloganımızdı La İlahe illallah. Şehitsiz olmaz, kurbansız olmazdı. Gökten kara zulümler yağarken, yeni bir dünya kurma özlemiydi dillerde, gönüllerde. Hayat, iman ve cihattı alnımızın yasası. Bir avuçtuk biz göklere sığmayan, bir avuçtuk biz cennete susayan. Her şeyin ötesinde bu ruh haliyle yaşamanın hazzının tarifi bile imkansızdı. Hiç olmazsa Şeyh Ahmet Yasin gibi tekerlekli sandalyede savaşçı onuruyla ölmek vardı. Mefluç ümmetin suskunluğunu Allah'a şikayet ederek. Değil mi ki Müslümanca yaşamanın olmadığı bir yerde Müslümanca ölmenin elbet bir yolu vardı. Öyle ya, İslami harekete bakan olmak için değil, şehit olmak için girilirdi. Ölüm hep yakada gezdirilen gül gibidir zaten. Giden savaşçıların ardından ağıt yakma seferberliği vardı. Her köşe bucakta. Ağıtlara özlemler gizliydi aslında. Cihat alınların çatına vurulmuştu. Şehadet konulmuştu her sabah duaların başına. Madem ölüm tek bir defa gelecekti, o da neden Allah için olmasındı? Seyyid Kutub'un eşsiz ifadeleri, diğer tüm şehitlerin ölümsüz sözleri gibi tüm dünyayı etkilemekteydi. Kalem sahibi kimseler birçok işleri yapabilirler, ancak fikirlerin yaşaması pahasına kendilerini feda etmek şartıyla. Ya bütünüyle izzet, şeref ve özgürlük olan Yüce Allah'a kulluk, ya da tamamıyla zillet ve mahkumiyet olan Allah'ın kullarına kulluk. Dileyen dilediğini seçsin. Namazda Allah'ın birliğine şehadet eden parmağım, bir tağutun hükmünü asla onaylamayacaktır ve özlenen alim önderliğinin daracına yürüyerek kavuştuğu ölümsüzlüktü şahitliğin ahiri. Evet, İnsanlığı kula kulluktan, yüce Allah'a kulluğa, ideolojilerin zulmünden, İslam'ın adaletine ve dünyanın darlığından genişliğine çıkarmaktı vazifemiz. Yürekler avuçta dağlara çıkılmıştı ve gerçekten de Dağlardan dünya başka görünüyordu. Düşman üstüne şehit şehit varılan bir kavgaya tutuşmuştuk. Kardan aydınlık bir sabahı getirecektik. Mücadele ederek getireceğimiz yeni altın çağımız çok yakındı. Davet, hicret ve cihattı nebevi hareket metodu. Diğer metot denilenler hedeften sapmaydı. Bedenler soğuk kentlerin beton sokaklarında, ruhlar ve kalplerse Filistin'de, Afganistan'da, Bosna'da, Çeçenistan'da, yani tüm ümmet coğrafyasında gezinmekteydi. Misak-ı Milli'nin canı cehennemeydi. Zaten emperyalist kafirler cetvelle parçalamışlardı acılı yürek coğrafyamızı. Ancak müminler kardeşti ve müminler bir vücudun azaları gibiydi. Bir uzuv acı çekince diğerleri de acısına ortak olurdu, olmalıydı. Başörtüsü yasağı, imam hatiplerin kapatılması derken Beyazıt Meydanı'nda ortaya konulan ve tüm ülkeye yayılan toplumsal şahitlik de günün cihadıydı. Anın vacibiydi. Seyrek sakalların altındaki poşularla, sırtta haki yeşil parkalarla sanki her an cepheye gitmek için emir bekleniyordu. Öyle ya, yürekler namlulara sürülmüştü kurşundan önce. Kavganın en önünde olunmalıydı. Arkada kalmak yakışmazdı. İslam, sinmişlikten, pısırıklıktan, zulme rızadan bahseden bir afyon din değil. Zalimlerle, tağutlarla hesaplaşmaktan bahseden devrimci bir dindi. Hayatın tam orta yerinde mücadele etmekten, sosyal adaletten, özgürlükten, insan yüzlü yeni bir dünya kurmaktan bahseden bir din. Rabbimiz Kur'an'da size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz, bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından yardımcı ver diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşmıyorsunuz buyurmaktaydı. Yine Rabbimiz, ey iman edenler, ne oldunuz ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız, yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir buyurmaktaydı. Yine fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer küfürden vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir buyurulmaktaydı. Yine yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gideceğinizi mi sandınız diye sormaktadır. Ve yine Rabbimiz, uğrumuzda cihad edenleri yollarımıza iletiriz. Muhakkak ki Allah muhsinlerle beraberdir diye buyurmaktadır. Yine Rabbimiz, ey iman edenler, sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman ederseniz, mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır demektedir. Ve daha nice ayetler sanki ilk defa nazil oluyordu. Sahte gündemlerle sürüklenilmez, hep tevhid, ümmet, cihad ve şehadet merkezli gündemlerle bir nesil inşa edilirdi yakın geçmişte. Şubatlarda şehitler gecesi düzenlenirdi dört bir yanda. Adağını yerine getirenler yad edilirdi sırasını bekleyenlerce ve ahitler tazelenirdi bin heyecanla. Rabbimiz, müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir buyurmaktaydı. O halde adağını yerine getirenlerden olmak ve sırasını bekleyenlerden olmak üçüncüsü olmayan iki seçenekti. Gayrısı uzak olmamız gereken zilletti. Gerçekten de cihatta izzet vardı ve bu zillet döneminde Müslümanlar en çok da izzete muhtaçtı. Nebevi ifadedeki çok olduğumuz ama suyun üzerindeki çerçöp olduğumuz vakitlere vehle malül vakitlere kalmıştık. gerçekten de nebevi ifadeyle mücahit nefsiyle cihad eden, muhacirse günahları terk edebilendi. Müminin hazlarına karşı mücadelesi, nefis muhasebesi, kalp amellerini doğrultması azımsanmayacak bir cehd boyutuydu. Şehadet ölümün kutsanmışlığı, şehit gibi yaşamak yani şahitlik, hayatın ulvi bir gayeye adanmışlığı, kurban edilmişliğidir. Şehadet ve şahitlik mütemmim cüzdür, sebep sonuçtur. Değil mi ki yakînin başı tevhide şahitliktir. İzzetli bir yaşamdır şahitlik ve nihayetinde başı dik çıkabilmektir bu dünyadan. Bir diğer deyişle değerli bir yaşamdır. Değer merkezli bir yaşamdır, ne pahasına olursa olsun. Hep söylene gelen gece zahit, gündüz mücahit olabilmektir şahitlik. Şehadet ölümden ebede hayatı damıtma sanatı ve lütfu. Şahitlikse imrenilecek bir hayattan en güzel ölüme yakışma, yakınlaşma çabası ve lütfudur. Şehadetin Kur'ani ifadesi şöyledir. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şahitlikse Kur'ani ifadeyle kafirlere itaat etmemek, onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele vermektir. Şehit gibi yaşayan, şehit gibi bakar olaylara, olgulara hikmetle. Her şey yerli yerindedir. Yani vahyin belirlediği yerde. Dünya den'idir, değersizdir. Allah bakidir, asıldır. Ve bir ağaç gölgeliğinde kısa bir moladadır şahit. Gurbettedir. Misafir olduğu hep hatırında, misafir adabı davranışlarındadır. Sılası olan cennet yolcusudur şahit. Yarı, yaranı oradadır. Onu beklemektedirler. Aldanış yurdunda oyun oynaşa vakit yoktur. Sorumluluk sahibi, hayır delisidir şahit. Sadece kötüden iyiye değil, iyiden en iyiye hicrettir ilkesi. Yaşadığı

Yorgunluk yoktur kitabında, aklında ve hayatında. Bulunduğu her yer gülistana dönmektedir. Nur yağmaktadır. Melekler kuşatmaktadır kanatlarıyla. Çorak insanlık vadilerinde vahadır şahit. Rahmet yağmurlarıdır. Yeryüzünün damarlarına verilen kandır. Ab-ı hayat iksiridir. Şahit, kısır çekişmelerin değil, sahici gündemlerin adamıdır. Sinesinde alemleri ağırlayandır. Hayatı kendi doğallığında müstesna kelimelerden bir şiir gibi dizerek yaşayandır. Kalbiyle dokunur hayata incelikle. İman ve amel, söz ve davranış bütünüdür. Söylediğini yapan, yaptığını söyleyendir. Göğe savrulmuş yumruğu insanlığın vicdanıdır. Derken küresel egemenlerce cihadın terörize edildiği vakitlere gelindi. Ilımlı İslam denilen iddiasından boşanmış, kolu kanadı kırılmış bir akredite dinin İslami dil ve düşünceyi otosansüre maruz bıraktığı vakitlerdi bu. Derken amatörlüğün içtenliği yerini profesyonelliğin ruhsuzluğuna terk ediyordu. Derken yakînin yerini şek ve tereddüde, ilkeselliğin yerini müdahaneye, entegrasyona, toplumsal şahitliğin yerini silikleşmeye ve buharlaşmaya bıraktığı vakitlerdi bu. Hayata anlam katan mücadele gençlik heyecanına indirgenerek mahkum edilecekti. Ayağa yere basmaktan mücadelenin ötelenmesi, ertelenmesi hedeflenmekteydi sanki. Sanki millileşmekle ümmet hassasiyeti törpülenmekteydi. Acaba adı konulmasa da itiraf edilmese de dünya ahirete tercih mi edilmişti? Yoksa Allah yolunda ölüm kerih mi görülmekteydi? Nebevi ifadeyle vehn hastalığı tumturaklı cümlelerin içerisinde setredilmesi acı ama gerçek olan mıydı? Olan temel kültür kodlarımızın tahrifine yönelik bir dış müdahale miydi? Kavramlarımızın içeriği boşaltılıyor ve anlam kaybına mı uğruyordu? Vasat olma adına ifrattan kaçılıp tefrite mi gidiliyordu? Çok da yapıcı olmadığı görülen insafsız eleştiriler, İslami kimliğin deformasyonunun, İslami mücadeleden kaçışın kılıfı mıydı? İslami hareket yeni bir sağcılaşmaya, muhafazakarlaşmaya mı maruz kalmaktaydı? Ve üzerinde yeterince durulmadan sürüklenilen yeni döneme dair nice sorular. İyisiyle kötüsüyle dün gitmiştir. An bu andır. Ne olursa olsun hayatta imtihan da devam etmektedir. Her birimizin yapıcı eleştirilerle dünden devşireceğimiz derslerle birlikte şehit gibi yaşamak, yani şahitlik sorumluluğu da devam etmektedir. Bu amaca mebni bir çerçeve çizmemize veri olmak için Aziz Şühedan'ın tebarüz eden, öne çıkan vasıflarına göz attığımızda ilkin yakini bir iman, kesin inançlılığın şekillendirdiği tavizsiz bir ilkesellikle karşılaşırız. Gaflet ve neme lazımcılığın izinin olmadığı bir köklü şuur ve farkındalıkla tereddüt ve gevşekliğin esamesinin okunmadığı bir kararlılık ve çabayla karakterizedir onlar. Dinin, davanın reklamsız hakiki kahramanlarıdırlar. Daha misali bir sabru sebat, her yönlü bir fedakarlık, başkası için yaşama anlamında bir diğergamlık, dünyanın değersizliği, sekinet ve huşu ehli olmak, canlı bir ibadet hayatı yaşamak, kınayıcının kınamasına aldırmamak, her koşulda Allah'tan gelene razı olmak, sevgi ve buğzun Allah için olması, ümmetin ve insanlığın derdine edinmek, ümit var ve içtenlikli olmak, görüldüklerinde İslam'ı hatırlatmak, mahza edep timsali olmak, yüreğe dokunmak, rızık ve gelecek endişesi taşımamak ve uzun hesaplı olmamak gibi özellikler öne çıkmaktadır. Yerine göre çehresi mütebessim, yerine göre gözü yaşlı, kalbi yufkadır. Yerine göre kaşları çatık, yumruğu sıkılıdır. Müşahede edilen kabına sığmazlık bir kontrolsüzlük değildir asla. Sermayesi buz olan tacir şuuruyla vaktin kanatlarına salih amel yükleme telaşıdır belki de. Gaflet ehlince anlaşılamamak, nasipsiz insanların acınası halleriyle onlara acıması ve dönenler, dökülenler, Allah'ı unutup
onun da kendisi

kendilerine unutturduklarınca da hep kınanmak kaderleridir. Hala kaldı mı böyle adamlar denilen, tarihin inci sayfalarından günümüze tenezzül etmiş adamlardır onlar. Yine onların her söz ve hallerine Allah'ı Rab, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Resul ve İslam'ı din olarak kabul etmişlik sinmiştir. Lezzetler ahirete bırakılmış, takvanın zirvesini ifade olarak bu dinin ruhbanları olmuşlardır. Evet, şehit gibi yaşamak şahitliktir. Şahitliğin temeli ise İbn-i Teymiye'nin hikmetli tespitiyle bu dinin başı da sonu da içi de dışı da tevhiddir. Kur'ani ifadeyle Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. La ilahe illallah için yaşamak şahitlik, la ilahe illallah için ölmek şehadettir. Şahitlik kurbu ilahidir. Yüce Allah'a yakın olmaktır. Takvayı yoldaş kılmaktır. Dikenli bir tarlada elbiseyi toparlayarak dikkatli yürümektir. İlahi kelimetullah için nefes alıp vermektir. Şahitlik, aynı akide etrafında buluştuğumuz anamızın doğurmadığı bir dünya kardeşe ama hakiki kardeşe sahip olmaktır. Bir bedenin uzvu olmaktır. Aynı hüzne ağlayıp, aynı sevince gülmektir. Şahitlik, kibrin belini kıran görkemli bir tevazuyu ete kemiğe büründürmektir. Şahitlik, Allah'ın adamı olmak, Allah'ın boyasıyla boyanmak, üzerine firdevs raihası sinmektir. Şahitlik, bugün insanlığın en büyük mahrumiyeti olan anlam, saadet ve iyilik adresi olmaktır. Şahitlik, Allah'ın tecelligahı olan selim kalplere sıkı sıkı tutunmaktır. Kalbin değişkenliği karşısında sekinet ve sebat duasıdır şahitlik. Zorlu dünya imtihanında yüz akı bir hayatı miras bırakabilmektir. Şahitlik, bir ömür boyu müminlere karşı bir merhamet ve güven adası, kafirlere karşı bir şiddet ve korku kaynağı olabilmektir. Şahitlik, bir ömür boyu davet cehdinde olmak, söylemek, eylemek, vesile olunan hidayeti bir vadi dolusu kızıl tüylü develerden alabilmektir. Şahitlik, ruhsuz kentlere, kısır gündemlere, asgariliklere, ruhsatlara sığamamaktır. Gök maviliğine, yüce dağ ufuklarına ve yeşilin en şer'i tonuna tutkulu olmaktır. Şahitlik, zillet ve meskenetten uzak, izzetin tarifsiz onuruyla yaşamaktır. Şahitlik, zalim sultana karşı hak sözü söylemektir kırılma vakitlerinde. Şahitlik, müşriklere karşı canlarla, mallarla ve dillerle savaşmaktır. Şeriatın gölgesinde ferahlamaktan daha azına razı olmamaktır. Şahitlik, nihayetinde ay parçası canların birer güneş muştusuna dönüşmesi, kan kızılı içerisinde Kabe'nin Rabbine sunulmaktır. El-Hak doğrudur ki bu ümmetin başı nasıl ıslah olduysa sonu da öylece ıslah olacaktır. Neydi belirsiz bir yeniye değil, sahih bir yeniye ihtiyaç vardır. Tarihi döngüsel okuyuşumuz gibi, her yeni kötü değildir bilirim. Lakin bid'i, türedi söylem ve pratiklerin peşinde tüketecek kadar, deneme yanılmaya verecek kadar ömrümüz var mı ki? Hayır üzere önden gidenlerin ayak izini takip etmek en sağlıklı yol değil midir? Yine bir Şubat, bir zemheri üzereyiz. Ey Şubat, sars bizi, getir kendimize. Isıt bizi yeniden önden gidenlerin pak kanlarının sıcaklığıyla. Zail olsun tereddütlerimiz, amalarımız, fakatlarımız. Yeniden doğrultalım yolumuzu, yöntemimizi. Çağır yine baharın, şehadetin coşkusuna. Boşayalım dünyayı ve zinetini üç talakla. Melekler tutsun ellerimizden. Dilimizden önce kalbimizle söyleyelim tekbirleri, marşları. Çıkalım yine ötelere, yücelere.
ümmetten hayır ve bereketin kesilmediğine şahitlik edelim yine. İnsanlığın körelen vicdanını tutuşturalım. Halisane uhuvvetle çoğaltalım birbirimizi ve dua dua yürüyelim yarınlara. Gideceksek yiğit gibi, şehit gibi gidelim. Kalacaksak adam gibi, şahit gibi kalalım. Şehit gibi gidenlerden ve şahit gibi kalanlardan olmak duasıyla. Fırat Toprak, bir şehit gibi yaşamak.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa,
1: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
2: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: o halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: O diler, o sınar, seçer, yaratır. Hikmeti lütfunun sadakatidir. O bilir, yine de imtihan eder.
1: Şehadet, ukbanın mülakatıdır.
0: İlahi emirdir, bir görüş değil. Hikmeti, gizemi çözülmüş değil. Hayal değil, masal değil, düş değil.
1: Şehadet, İslam'ın hakikatidir.
0: Bazen gurbet olur, kendin özletir. Bazen sevda olur, kalbi sızlatır. Bazen alim olur, hakkı söyletir.
1: Şehadet, hedefin meşakkatidir.
0: Cennete karşılık bir cihan, bir beden. Sıratı geçmeye yetmez ödenen. Lütuf Allah'ınsa sorulmaz neden.
1: Şehadet, Müslümin itikadıdır.
0: Nasıl ayrılırsa akşam sabahtan, öylece arınır şehit günahtan. Bu bağış, bu lütuf, bu af Allah'tan.
1: Şehadet, tövbenin bereketidir.
0: Düşünce toprağa bir damla kanı, korkudan, hicrandan sıyrılır canı. Bir şeref yurdudur artık mekanı.
1: Şehadet, cennetin anahtarıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, genç müminler, ümmeti Muhammed'in delikanlıları, sabah namazına kalkmayı delikanlılık olarak görenler, Ayşe'yi anasından daha ana gören genç hanımlar, ümmetimin umudu olanlar, İsrail oğullarında bir Asiye varsa, bu ümmetin her evinden bir Asiye çıkar Allah'ın izniyle diye melekleri hayran bırakan mümine kadınlar, mümin genç kızlar, hepimiz bilelim ki Allah'ın peygamberi bu dünyada emanetimi teslim ettim, emanetimi size tebliğ ettim, anladınız değil mi deyip yerden göğe kadar kainatı dolduran meleklerin de şahitliğiyle %100 görevini bitirip Rabbine giderken, ey filan sosyal medyada fotoğraf paylaşan genç, senden daha genç yaşta 17 yaşında Üsame'yi vekil bırakıp bu dünyadan gitti.
2: Özel efendim.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، أطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah azze ve celle kıyamet gününde şöyle buyuracak: Ey insanoğlu! Hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin, beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu! Ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu! Senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki, şayet ona su verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.